Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayı hepimizde Şincan'da 10 yıl yıldız darkın Can Popo bilen tanışımız. Bu tuprakta küreş kılgan 10 yılda Tianşan'ın cenobi ve şimalını aylanıp çıktım. Men üçün aytkanda Şincan emdi başka yurt emez, belki ikinci yurtum. Şenşi şeyenden gelgen Can Popo'nun sözü bu tuprakı bulgan çoğur seyğiniş bilen tolgan. Bu yıl 42 yaşı kirgen Can Popo nait kızgın orulluk yap kılıdgan adam. O haya canlanan aldamındak dedi. Bir kuruluştan haberi yok adamdan mustaqil tur baş kurgucu bulup yetişip çıkıca. Şincan'ın kaynam taşkılık tarakiyat dolkuni mini muvaffakiyetge eriştirdi. 2016 yılı Şenşi Binakarlık Kuruluş Pay Kontrol Guruhi Çeklikçirkti sırtkı yüzleniş strategiyasını yol koydu. Azaldan Şincan'a ayak besip bakmağan Can Popo tolup taşkan kızgılık bilen Şincan'ı berip bazar etişine taşabuzgarlık bilen talep kıldı. Ali Mektep'te Hanzu Tıl Adabiyatı kesbide okuğan. Hizmet küçükken dəsləbki məzgildə işxanıda katıp olub işləgən Can Popo ətrapıdaki xərit tonuyduğun və texnikini bilidiğun incinirlər qırıb ulağı təlpün etdi. O işdən sətqi vaqtlardan paydalanıb, kuruluş qaydısını özlükdən ögünüb, xizmətdaşlardan kəmtərlik bilən bilim aldı. Qısqığını bir yıldə o kəsib özgərdib, kuruluş ornının bixətərlik xadımı boldı. 2016 yılı 6 ayda 32 yaşlıq Can Popo, Şenşi Huashan Yol Körü Kuruhi Çekli Şirkti, Tuncu Türküm'de sırtqa əbətgən bazar içiş məxsus xadım bolu süpüdü bilən, Şenjan Şarkı Cungarğı orlaşdı. Can Popo, Natonuş Muyitqi Qarda, baş çökürüp çapalıq ögünüş xayartını qaytını urgutup, Şenjan bazarını çoğukır təkşürüp tətqiqilip, vulayet, oblas şehirlerinin turalgu, şehir kuruluşu, katnaş qatarlıq alaqıdar tarmaqları bilen pahalı uduluşup, kəsiptaşlar bilen kən dairde dostluq ornatdı. Kəsbi iqtidar cəhətdə zəncirin özüb qoymaslıq üçün, o ikinci dərəcəli kuruluş injineri imtihanıqı tızımlatdı. İlgiri texnik sınıbıdan kelip çıkan bir xizmetteçi məsğır qılıp, bizden kəsbimiz muşu, turup imtihanda ötelmey vasaq, siz yerim yolda kırıp qandaq mı ötersiz, dedi. Can Popo külüp turup, sınap baqay, əgər təliyim kelip qalsı, jo, dedi. Bu təlay əmeliyyatda onun 3 aydın köprək vaqıt keçini kündüzgü olab, can qılgallıqının nədicisi. O ahire muvaffakiyetlik alda kesip bilen şoğullunu salahiyet kuvah namısına erişti. Şikimi 19. yılı Can Popo tuncu kıtımlıq çoğun sınaqını kütüb aldı. O kollektifini mustaqil yedekleb, Korlu şehrinden Tianşan yolu kuruluş törünü üstüge aldı. Xerida çakırış, tür bölümünü kuruluşdun, kuruluş meydanıgı kırış, kuruluşunu təkşürüb ötküz belişikçi bolğan 7 aydın köprak kuruluş cəriyanında o bir bütün %83 kilometr uzunluqdaki şehir məmuriyeti yoluğa bütün gündegidek mıxlandı. Kuruluş süpti və bixətərliki kapalı atılış üçün o kuruluşunun ötkəlgi ucum kılış məzgildə avtomobil dılda yetib, keç gündüz çarlıdı. Can Popo mındaq dedi, köngül qoyub yol yasaş bir məsuliyet bulubluq almay yana minin bu yurtqı bərgən vədəm. Bugünkü gündə Şenşi Huashan Yol Körü Kuruhi Şincan rayonu baş iştabının muavin baş direktori Can Popo ömekni yetekləb Tianşan'ın cənub şimalda 20 nəcə esil kuruluş törünü qaldırdı. Onun kəsbi taş yol, şəhər məmuriydi, öy kuruluşu kəsb rayonu qatarlıq nurğun sahalanı qapladı. Şincan'ı yaxşı görüp Şincan'ı yuğurluş. Bu 10 yılda bu xil hissiyat yürek çoğunqır ornıdı. Can Popo'mdaq dedi, Şi'an'dan başqa Şincan tüpırgı qadam bassamla, özümünü haqiqi xatırca meyiz qılımən. Can Popo korladık iş ornıdın ürümçüge qaytıp gelip, azıraq dəm ilib alğandın keyin, 6 aydaki tür birinci sepege atlandı.
10 yıldan buyan o yaşlık baharı ve kayserliği bilen zor bir türküm gayelik, iradilik yaşlarını Çigra rayonunda yıldız tartıp, Çigra rayonunu güllendirişki ilhamlandırdı ve yetekledi.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigelli haberler programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Ertigelli haberler programımızın alış alanı karış alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 17. günü, Düşembe. Dihkalla kalendarı boyunca 7. ayının 5. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asası mezmullarına tanıştırınız.
1: Şinjan mol yeşil enerjiye ve rayon özellikleri tayınıp, hesaplaş küçü asasını sicil putulab, hesaplaş küçü bilen elektri enerjiyesinin mas terakkatı türkü bulup, yeşil hesaplaş küçü yukarı pellesi berpa kılışkı tez atlandı.
2: Bu yıl Jongo, Kazakistan, Qorğaz, Xalqara Çegra Hemkarlıq Merkezi'ye kirgen çıkkallar 5 milyon adam kıytımlıq ötkeldin ötti.
1: Manas nayesi, şehir bağıtısının süpüti ve derecesini östürüş bilen suluk yer bağıtısının ekologiyasını əsligi keltürüşünü bir tutaş pilallab algı sürüp, güzel ekologiya yögeme resimini sızıp çıktı.
2: Şinjan tez yollanma yetkizgücilerge dostane muhit kuruluşini tez algı sürüp, 2000'dan artık illiklik yetkizüş mulazimet bazısı kurdu.
1: Stansımızın toxtavsız küreş kılıvatkan yetküzgücülerge gəmxorlu kılaylı ve ulanın hukuk mənfəətini kapaletlendirəli mavzuluk obzori.
2: Bağraş köylü beylik tutuşunun altın məzgeliğe kirib, işləb çıxırış setiş tən callandı.
1: Əndi xəbərlə anlanla.
2: Əndi yeni ideya arqılıq yeni musabiga yetekçilik kılaylı sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, hesaplaş küçü ul əsliha kuruluşunu bir tutaş pilallab alğı sürüp, sallıq məlumat baylıqıdın içi paydalı.

0: Ол ешіл тоқ байлықы вәе өзіксіз мұстәкемдің ватқан хесаплаш күчі асасыға таянып, хесаплаш күчі байлықыны Бейджан, Тянжин, Хэбэй, Чанжан дариясы дертісі қатарлық дөйләт ішілке ядролық хесаплаш күчі түгілдірге бейвасыда еткізді. Bu karxana Sanjining rayon əvzəligi hesablash küçəy baylığını közləb, sallıq məlumatqa bəlgəsiləş və sallıq məlumat mülazimiti yadroluq kəsbi üstüdə qeytir qınıb izlənib, kəsb dairisini aqıl, həydəş, til, çoğun modeli, davalaş, şindiyəntu bəlgəsi, AI qısqı film işləş qatarlıq 13 sahəgə kengəytdi. Şinjan Paygı Çoğun Sallıq Məlumat Tərəqqiyatıqa Məbləq Zeliş Şirkətinin Muavin Baş Direktori Xiao Xiaodong mundaq dedi. Biz işiltibatqan hesablaş küçünün tənərqi Şinjan sırtıdıkidin 20% tövən. Kartun filmini köp xil tılda işləyimiz. 60%-ni çətəlgi çıxırvatımız. Kəlgüsüdə köp işiltilməydiğən tıllarda texmu köp film işləyimiz. Bu yıl hesablaş küçü bilen elektr energiyası həmkarlıqı hükümet hizmetidin doklatkan tuncu qetim kirgüzüldü. Dövlətnin hesablaş küçü bilen elektr energiyası həmkarlıqı sınaq noktası kılıngan Şinjan, Yeşil Tok, Tövən Karbonluq hesablaş küçü mərkizinin kölümünü tərtiplik kena etib, yeni energiyanı çıqqan cayda, yeqin ətrapta işiltişini ilgir özürdü. Şunun bilen birge, Atonum rayonunun hesablaş küçü bir gevde torunu közüteş, ölçeş, uğrullaştırış subsi bərbaqılışını tez edip, bütün memleketinin hesablaş küçü bir gevde toru bilen yukarı önümde cipsilaştırışını əmelge aşırıp, bütün memleketinin hesablaş küçü toruğa paal yuğuruldu. Şinjan bunundan keyin Yeşil Tokni bevasita yetkizish Bağçı rayonu mikro elektr tori qurilishiga tayanib, hisoblash kuchini yurishtirishning energiya tannarxini yanimo tövalatib, sharqiy qismning texmo ko'p hisoblash kuchi turini Tian Shanning janub shimoliga tartiblik yetaklab, yeşil hisoblash kuchi nom kartasini jilolandirishni nishonladi.
1: Stansiyamiz muxbiri Yangju xabar qildi. Hazır Şinjan'da küzlük, açlık, dan tutuşunun açkışlık mezgirge kirdi. Devlet elektrotörü Şinjan Elektri Energiya Çeklik Şirketi küzlük yığım məxsus tok şiltişki kapalatlıqlış hareketini umumizlik başlap bütün zancirlik tok bilen təminləş kapalat sistemisi bərpa qılıp, şənşlik elektri energiyası arqılıq açlıqdın mol usul ilişki kapalatlıq qıldı. Bu iki günde Kızılsu Kırgız Atudum Oblası'nın Atu şehirdeki Dikkan Abdullah Mehmet yukarı kuvvetlik temetip soğuruş üskünüsüdün birini yeniden köpeytip konaklıkını soğuruşka ciddi ihtiyaclık boğuldu. Lekin tevalik rayındaki Esad-ı Bar transformatorunun kuvveti yeterlik emesiydi. Devlet elektrotörü Kızılsu Oblası'lık tok bilen təminləş şirketi onun ihtiyacını bilgenden kin yezi igilikede tok şiltiş yeşil yolunu tez sürati içip tok bilen təminləş layihasını tüzüp sığımını aşırıp tok yetküzüşünü əslide bekitilgen kuruluş mudutudun 10 gün burun tamamladı. Abdullah Mehmet bundaq dedi. Temetip soğuruş üskünüsüge oğuşluk tok yetküzülüp etizini soğuruşum kapalatki ege boldi. Dikkançlık vaxtıgımı dəxli yetmedi. Bu yıl konaqtın mol usul iliş teximi kapalatki ege boldi. Yukarı ünümlük tok bilen təminləş tertipi kent torunu ortak kuruş kuruluşunun paydasıdın boldi. Devlet elektri toru Şinjan Elektri Energiya Çeklik Şirketi bu yıl kirgendin buyan tok haqqı tapşırış, tok işiltişte məsləhət biriş, kaşırlarını remont kılışqı yollaş, elektri energiyası təşviqatı, pidailik mülazimeti qatarlıq, 6 türlük asasi mülazimetini memuri işlem mülazimet dairesine umumizlik sığındırdı. Hazırgıça Şinjan'daki kent torunu ortak kuruş mülazimet noktası bu tür yıl ahırdaki 960'dan 2296'ı köpeydi. Devlet elektri toru Şinjan Elektri Energiya Çeklik Şirketi küzlük yığımda tok şiltiş bir xatarlıkıge mənbədin hakiki kapalatlı kılış üçün yezi igilikige alaqadar tok bilen təminləş liniyalarıdır ki, mühim nokta orullanı çördəb, adem küçü inçki çarlaş bilen, ademsiz uçku hava boşluğunu çarlaş birleştirilgen, strolik çarlap təkşürüş əndiyisini kolunup, liniyala konuraş. Tok keçip getişini qovdaş ünüm bermesi qatarlıq, tok işiltiş bir xatarlıq yoşurun xəviplarını umumizlik birmi bir təkşürüp, tüzəp, ziraatlarının ösüş məzgəlidə tok işiltişki kapalatlıq qıldı. Dövlət elektr turi Şinjan ticaret mulazmet merkezinin muavin baş injineri, ticaret suadı muhiti başkuruş bölümünün müdiri Yangjiji

0: yeni devredeki Şincan'ın ekologiya medeniyeliki kuruluşudaki bol neticeler merkezlik namayen kılındı. Bu kıtımkı asası meydan faaliyeti de siyasetini teşvik kılış çüşendiriş, neticelerini namayen kılış, tecrübe almaştırış Katarlı halkla tesis kılınıp, ekologiya sistemisini koğdaş eslegi keltiriş, ekologiya mesulatlarının kıymetini aylandırış, kestlerinin tipini yeşil kılıp özgertiş Katarlı cihetlerdeki emeliyet neticeleri umumizlik eks ettirildi. Altay vilayeti Şincan boyunca devletinin ekologiya mahsulotlarının kıymetini emelge aşırış mekanizmini noktada sınaq kılgan birdin bir rayon. Köplügen nahiye şehri devletinin ekologiya medeniyeliki kuruluşudaki ülke rayon ve süzük su yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyeni emeliyeti körüstüş yenilik yartış bazısı bolup bahalangan. Faaliyet meydanında Altay vilayeti ekologiya mahsulotlarının kıymetini işe aşırış mekanizmini noktada sınaq kılış kuruluşu tecrübeleri, neticelerini almaştırdı ve hembehrildi. Turpan şehrinin Edikot rayonu, Tekes nayesi Katarlıq caylamı ayrım halda ekologiya bilen mariniyet sayacılıkının yuğuruluşu, ekologiya kıymetini aylandırışının tipik misallarını tonuşturdu. İgilinişçe 14. 5 yıldan buyan Şincan noktuluk sahalarda energiya tejab karbonu töveletişini tez algı sürgen. Birlik içki işlep çıkırış umumi kıymeti energiya serpiyatını töveletiş nispeti cahette devletinin nişanı uğrulunup karbonu çoku kıymetki yetküzüş, karbonu nitrallaştırış bir koşulgan en siyasi sistemisi berpa kılıngan. Yeni energiyanın terakkat vaziyeti güçlük bulup, 2026 yılı 6 ayının ahırgı kadar Şincan elektr torunun yeni energiya generator sığımı 173 milyon kilovatka yetip, Şincan elektr torudaki birinci çoğun tok mənbəsi orunda mukum turgan. Çölleşken ve kumlaşkan yer azaygan. Dünya boyunca en uzun bolgan 3046 kilometrelik kumluk aylanma ekologiya toski, umuşluk tutaştırılıp, güzel Şincan'ın yeşillik asasını puhtulaş tehmi gevdilengen.
1: Stansımız Xəvri. Manas nahiyası şehir bağçısının süpti ve derecesini östürüş bilen suluk yer bağçısının ekologiyasını əsliğe keltürüşünü bir tutaş pilallap alğı sürüp, şehir içine su, su içine şehir buluş, şehir bilen su bir gevdilişiş tek güzel ekologiya yögüm resimini sızıp çıxdı. Manas nahiyası Şixay bağçısı da yap yeşil özümlükle büyük baraksan ösken. Su sistemisi ravan bulup, suğa yakın menzara tamaş kılış boşlukları ahallar ve sayacılarını salkındap aram aladığan, sayılı sayahat kıladığan yakşı cay bilen təmirleri. Beycanlı sayacı Şıngu Xuy mundaqdırı. Köl boydaki güzel menzarını körüp intayın memnun buldum. Bu yerde sayılı kılgaç mansa intayın yakşı buladıkken. Manas devletlik suluk yer bağıtısı da bugünkü künde uç cöp deldirakler büyük baraksan özken bolup, süpsüzük su bilen tutaş ketken kumuşlar girelişip canlıq ekologiya yögüm resimini hasıl kılgan idi. Manas nahiyası 2011 yılıdan başlap terulğudun, çarvichlıqtın, belik kölçkidin suluk yerge kaytırış boyunca tüzeşini sicil alğı sürüp, ekologiyalik su toluqlaş, yepinci özümliklerini əsligi keltürüş, qaşalap, yetiştürüş qatarlıq tedbirlerini yürüşleştürüp yolga koyup, suluk yer kölümünü 40 netçimin modun 110 min moğa kengaytdi. Bunun bilen bağcılıkı pəsil kuşları tür topunun kölümü zor derecede kengayıp, bu yıl suluq yerde makallaşkan karna, belikçi çayga, akkotan katarlıq 10 neçhil köpüydüğen kuşlarının umumi sani 30 mağa yakılaştı. Manas devletlik suluq yer bağcısı başkuruş idarisi kesip bölümünün kadri Xi Xixiang mundaqdırı. Dikkatini suluq yer su sistemisinin süpütini östürüşke merkezleştirip, ekologiyalik su toluqlaşını ilmi tənşəb, təxsimləb, erik östənlərini ravallaşdırıb, köpxil köpiyiş sahili bərpa qılıb, sunun uzaq önümlük ayın ışığı kapalətlə qılıb, rənglik ibiz, çoğun aqo qatarlıq ətovarlıq su quşlarını sicil qaytıb gelişge cəlib qıldıq. Keyinki qədəmdə suluq yer bilən şəhər rayonu su sistemisini özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını alğı sürüb, bütün rayon su baylığını aylanma uğrullaşdırış sistemisini mükəmməlləşdirib, sudi yaşaydıqan canlıqlarının yaşaş mühitini özüksiz əlalaşdırımız. Manas nahiyası, Manas deryası, Tasırqay deryasının mol su baylığı əvzəlikiyə tayınıb, deryanı şəhərgə başlaş kuruluşu arqılıq,

0: bir şimali şehir rayonu su sistemisini tutaşdırdı. Şu cay cemi 300 milyon yuandan artıq məbləğ selib, Şixay bağçısı, Üzüm Arıqı bağçısı, Fın Minhu bağçısı qatarlıq 6 çoğun özgece baş temelik bağçını bərbaqlı. Türlük küçük bağca, Kocu Doğmuşedeki küçük sayılı sayahat bağçıları şehir rayonunu kaplap, şehirnin yeşillik bilen kaplanış nisbeti 45,8% giyetti. Manas Nahiyelik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu İdarisi Şehir Başkuruş Universal Mulazimet Merkezi Bağ Orman Bölümünün kadri Saudun mundaq dedi. Şehir aylanma su sistemisi tomurini ravanlaştırıp, her kaysi çoğun noktalık bağcılarda suyun daimlik ekip aylanışını işe aşırıp, şehir rayonunun kökertli süptini sicil üstürdük. Bunundan keyin kiçik sayılı sayahat bağdısı kuruluşunu sicil alğa sürüp, suğa yakın piyadeler yolu qatarlıq yürüyüşlük əslihalarını özüksiz mükemmelleştirip, şehrinin su tori baylıqını canlandırıp, şehrinin ekologiya boşluğunu kengaytip, amını yakın etraptıla suyu sözük, kırgıqı yeşil bolıştak ekologiya paravallıqıdın bəhrimən qılımız.
1: Stansımız muhberi Gaumunhuy haber qılıdı. Şinjan bu yıl kirgenden buyan tez yollanma yetkizgüçilerge dostanı muhit kuruluşunu tez algı sürdü. Hazırgıça 36 dostanı muhit türünü turguzup, 2000'den artık ıllıklık yetkizüş mülazimet bazısı kurup, şehir yezi mahalleri, aşa obırtı bakçı rayonu, port, menzir rayonlarını kaplıgan 15 minutluk ıllıklık yetkizüş mülazimet çemberkini destekli kademde şekillendirdi. Ürümçi şehri Tianshan rayonudaki Wenke Fisui Tianzhou Oltraq rayonunda 700 aylıktan artık ahalı var. İlgiri tez yollanma avtomobilleri Oltraq rayonuna kirgende adam bilen avtomobil arılış meğişte bir xatarlık yoşurun xavfi saklanğan idi. Oltraq rayon bu yıl yetkizgüçilə məxsus toxtalğı liniyasını ayırıp tez yollanma yetkizgüçilə üçün mal yetkizidigan kiçik harva ve velisipit tayarladı. Jongtong tez yollanma yetkizüş Tianshan rayonu 2-ci bölümünün tez yollanma yetkizgüçisi Dolkun Hoji muhbirge mundaq dedi. Ola işki aldığan mal setibiliş harvisi velisipit qatarlıklarını koyup koyuptu. Tez yollanma yetkizgende bazı çoğun boyumlarını mal setibiliş harvisi bilen küçük boyumlarını velisipit bilen yetkizümen. Menimce bu intayn ademeliki ige hem kolayken, vakit küştecilediken. Bu yıl Şinjan'daki cayla ağırkı uçtaki taksimlep yetkizüştaki kem tüklüklerini küçep tolukladı. Ürümçi şehirlik Poştu Başkuruş İdarisi konu olarak rayılardaki binaların belgesi inek olmasılık bina izdeş kıyım buluş katarlık ağırık noktalığı karıta koç başkarımızı öcay mulazimeti bilen birleşip olarak rayılardaki bina işçik numarı kiriş çıkış eğizi uçurlarını bir mi bir tekşürüp olarak rayılarının elektronluk körüstüş haritasını yasap tez yollanmanı yetkizüş süreyetini tezletti, ünümünü aşırdı. İl Kazak Atunum Oblasti, dikkatini Aşya Obırtı Bağcı Rayoni, Port Soda Çemberki, Şehir Mahallesi Katarlıq tez yollanma yetküzüş kəsbkarları merkezleşke rayonlarına merkezleştirip, demeliş mulazimeti, kengişiş, ögünüş, pikir almaştırış bir gevdileşken universal mulazimet bazısı berpa kıldı. Gülcü şehri Fulun Aşya Obırt Bağcısı da tez yollanma yetküzüş sahasındaki partiya azaları ama mulazmet merkezi işçidigan su yan telefonu tokkaçılaş, kiyim keçeklerini yüyüş katarlıq asasi mulazmetler bilen təminli gendim başqa. Yani tez yollanma yetküzgüç ile səmimi söhbətlişiş yığınını daimlik kanıt yaydırıp tez yollanma yetküzgüç ile nəx meydanda yetküzüb berişdi ki kiyin məsillərini inkas kıldı. Bağcı rayonu karxana məsulları həlqiliş layihəsini yüz tura kengəşdi. Şinjan Şunfın tez toşuş çəklik şirkti Gulca Yötkət Toşuş Ponkitinin ticaret məsuli Can Cıngan mundaq dedi. Tez yollanma yetküzgüçilə xizmət cəriyanı yoluqqan arzu tələblərini tez yollanma yetküzgüçilə səmimi söhbətləşiş yığınıda oturğu qoyub alaqadar tarmaqlar bilən bivası alaqilişidigan usupu hazırlandı. Ala kadar tarmakla tez yollanma yetküzüş cereyanında yoluqqan qiyinçilik ve meselelerini bivası hal kılıp bədi. Biz təbəlik tuyğusuğa ige bulup, xizmətini texmi xatırcam işləydiğən bolduk.
0: Stansımız xəvri. Xotan şəhərindəki tunji yeng yaça işqi uğurlaşqan işçilər uyuşmaları birləşməsi Fengqiao təcrübəsi qanun mülazimət punktunun yopuqi 8-ci ayının 14-cü günü açılıb işqi kirishdirildi.

0: тез юлланма яткізгіче, бұйрытма тұшығыче қатарлық еңі яча ішқы орылашқаларыны еқін әтрапта құлайлық қанун мұлазыметі білен тәмеліде. Bu qanun mulazimet punktini Xotan vilayetlik işçilar uyuşması, hazırki işçilar uyuşması ötən bazısılığa tayinib bərpa qıldı. Həm də diqqətni yeni yaça işqi uğurlaşqan əmgəkçilərinin hüquqini qoğdaş ehtiyacığa mərkəzləşdirib, işçilar uyuşmasının mulazimet dairesini uzatdı. Punktiki daimi turuşluq qanun xizmətçiləri nəx meydanda məsləhət sorğucularını kütüb elib, əmgək macraları, əmgək hüquq mənfəti qatarlıqlarına alaqdar məsələlərə təpsili cavab verin. Buyurutma toşuqıcı Abdu Nəbi Abdu Qeyyum muxbırğa mındaq dedi. İlgiri buyurutma toşuqda əmgək macrası, hüquqni qoğdaş qiyin buluş məsəlsəgi duç gəlgəndə qəyərgi berib yardım soruşunu bilməkdim. Hazır, yeqin caydıla əqsiz məsləhət soru yalaydıqan, mürəsə qılalaydıqan bolğacqa könlüm xeyli xatırcam boldin. Bunundin keyin ətrapımdaki buyurutma toşuqıcı tez yollanma yetküzgeci kəsibdaşlarımğa bir işqa yoluqqanda hüquqni qanun boyca qoğdaşni əskertimin. Xotan şəhərlik baş işçilar uyuşması yardım veriş yöləş bölümünün bölüm dərəcilik əzası Aynigar Nəbiyecan yeni yaca İşqi uğurlaşqan əmgəkçilər şəhərinin yürüşçidə kəm bolsa bolmaydıqan mühim küç işgəlliki, kəlgüsüdə yeni dəvirdiki Feng Jiao təcrübəsini işçilər uyuşmasının hüquqni qoğdaş mülazimiti xizmətiyə sandırışkə sicil türtkü bolub, qanun mülazimət punktinin yürüşçini başquruş tüzümünü takamıllaşdırıb, mülazimət məzmununu kengaytib, mülazimət önüm ixtidarını özdürüb, yeni yaca işqi uğurlaşqan əmgəkçilərinin hüquq mənpətini kapalı ətləndiriş xizmətini puxta, inçki işləb. İşçi xizmətçilərinin hüquqını qoğdaşda ən köp bulğanda bir qitim qatraşını tırışıb işqi aşurduqalıqını büldürüb mındaqdırıq. Bu yerdə işçi xizmətçilər və amma zidiyyətini mürəsə qiliş, qanun yardımı beriş, qanundan məsləhət beriş, nazarət qiliş, təkşürüş, qanun yürgüzüş boyca iş beciriş və qanun ögünüş, qanunni umumlaşdırış qatarlıq hər tərəfləmə mülazimətdən bəhrimən bulalaydı. Köpçiliknin ehtiyacı bolsula, hər vaqt bu yergi kelib yardım tələb qilişini qarşı alımız.
1: Әмді стансымыздың тоқтаусыз күрәш қылыватқан еткізгічіләге ғамқорлық қылайлы вә оланың оқуқ мәнпәтіні капалетләндірәйлі мавзулық обзорыны аңылтымыз. Еңі ячы ішкі орылашқалла шәәрінің айлын ішідікі қылқан томыр. Ула чон кичик кочылады алдыраш жүріп, мыңлыған, он мыңлыған айлының күнділік ехтияжыны қандырысымы, лекін гене әмгек хоқуқ мәнпәті асан зиянығы ұшчыраш, арзу тәләплеріні ішпаділеш жолыры раван болмаслық, хызмет капалеті етерлік болмаслық қатарлық реал қиыншылықлағы дұч кәлмәкті. Бұл кішілі топуға ғамқорлық қылышта бір стакан су беріш, бір қетім арам еліш қатлымыдыла тоқтап келіш болмайды. Qat detaldın yumşaq detalgıca, turmuşdun hüquq mənpəətkici bolğan sistemilik kapalətləndiriş teximi zörür. Şincan şəhər yezləğı tarqalğan illiqlik yetküzüş mülazimət bazılarını vasıq qılıb, qatnaş qorallarını toxtutuş, bina izdəş, aram eliş qiyin boluş qatarlıq konkret ağrıq nuqtlanı həl qılıb, təqsimləb yetküzüş sürətini tezildib, yetküzgüçlənin küçünü tecedi. Səmimi söhbətləşiş yığını, qanun mülazimət punktini uzartıb, hüquqni qoğdaş mülazimətini işik aldıqıcı yetküzüb, əmgəkçiləni məsəlini inkas qılıdığan cayı, hüquqni qoğdaş yolu buluş imkaniyyətəgi iqi qıldı. Şincan ruhi və cismani cəhətdən ıllıqlıq yetküzüdüğən inçki tədbirlərini qolunub, yeni yaçı işqi orullaşqalla üçün hararətkə salmaqı iqə kapalət torunu toqumaqda.
0: Əmdi, Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım veriş iznalları sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Xunan'dan 11. Türkümde Şincan'a yardımge gelgen davalaş ətirti əzaları iş urnığı çıkan işki aydın köprek vaqtdan buyan tezdin xizmet altıya girip köpleyen nuqtılıq pəllər masışıp davalaş, Ümək təşkilə şəklədiki Şincanqa davalış cəhətdə yardım veriş arqılıq hər millət amının sağlamlıq müdafiə liniyasını müstəhkəmlədi.
1: Xunəndin Şincanqa yardım verişki kəlgən yeni bir türkümdəki 58 davalış xadimi yürək qan tomuri, ösmə, adətki taşqi kisəlliklə, işki sekretsiyə kisəllikləri qatarlıq nuqtuluq pəlləni qaplıdı. Yürek içki kiselikler bölümünün mutakhasları doktor hanıgı kirgen günü 8 operasyonu tamamladı. Perviş mutakhasları tezlikte bölümlerini aylanıp tekşürüp tatkik kıldı. Köppen kollektifi birleşip gumallık, kıyın, xatarlık, iğir kiselilere kollektif diagnoz koydu. Hunan'dan Şinjan'a yardım berişke gelgen kadırı, Turpan şehirlik halk doktor hanısının başlığı Ouyang Yu mundaq dedi. Ömek teşkilde şeklede Şinjan'a yardım beriş, rayonların maslışını algı sürüş, mutakhaslarını turuşku evetiş arkalık kutkuzuş davalaş zanciri şekillendirdik. Bu, Hunan çoğun arka sepinin köngül koyup orullaştırışı. Turpan şehirlik halk doktor hanısı Turpan şehirdeki birden bir 3A derecelik doktor hanı. İlgiri mürekkep keselge giriptar bolganlar fakat ürümçigele berip davalını alaydı. Hunanlık, Şinjanlık doktorlar yakında birleşip meşgulat kılıp 59 yaşlık Oğulhan Abdurrahman'ı korsak boşluğu aynıki arkalık cigarının bir kısmını elevitiş operasyasını oğuşluk tamamladı. Keselin tukkını Bahargül Gopur mundak dedi. Yara naiti küçük. Hazır heli yakşı əsligi geldi. Hunanlık mutakhasla bu yerde bolgaçka naiti hatırcan bolduk. Kündülük diagnoz koyuş davalaş davamında Hunan ve Şinjan'daki virajla daimlik halda birleşip kesellik misallarını muhakeme kılıp emeli meşgulat arkalık yetekledi. Ciger kaplı kurt keseli bu cayda köp görülgan kesellik. İlgiri şu caydaki taşkı kesellikle bölümünü elip verilgan operasyonun yarısı çoğun eslige keliş vakti uzak idi. Şinjan'a yardım beri vatkan Türküm mutakhasla mikro zahım tekniksini elip gelip, meşgulat pikir yolunu kol mu kol ögetti. Bugünkü künde doktorhanada mikro zahım operasyası 90%'nin köprakini ilgilidi. Turpan şehirlik halk doktorhanısı adetki taşkı kiselikle bölümünün viracı Adil Enver Mundak dedi. Ustazımının yetekleşi ve ögütüşü de hazır mikro zahım kılalısakla, mikro zahım kılımız. Küçük töşük teşelisekle operasyon kılmayımız. Bu tekniki cahitki ilgirileş bulupla kalmayı, tekimi mühimi kişilerin ağırık azabının yenikildiş. Hunan 1998 yıldın başlap Turpan'ın nişallık yerden bergendim bu yan, Hunan'daki 535 tibbi hadim ilgirken küçük ulap ot yurtluğu geldi. Şinjan'a yardım veriş kollektifi gumallık, kıyın, iğir kiseller ötkeligi hücum kılıp, asasi katlamı düşüp mulazmet kılıp, has, meksus bölümlerini küçeytip, şu cay üçün bütün rayon davalış kapaleti torini ziç tokudi.
0: Stansımız Havri 8. aydan 10. aygıcı bulgan mezgil Bağraş Gölü'den küzlük beylik tutuşunun altın mezgili. Bugünkü künde köl rayonu umum yüzlük beylik tutuşunun avat peslini kütüvaldı. Beylikçiler kol vakni heydep köldün çıkıp, tor taşlap mol husulu elip, pırıstanda soda kızıp getdi. İşlep çıkırış, setiş, tən callandı. 8. ayının 15. günü ətiyende Bağraş Nahiyasirgi beylikçi Duan Yuan Qing beylikçilik kemisini heydep, Tan kuyaşını kütüvelip, kölünün otursuğa karap yürüp getdi. Duan Yuan Qing beylik tutuş oranığa yetip barğandın keyin, iştaşları bilen birlikte aldınkı künü kölge taşlıgan beylik torunu tartıp, tordiki beyliklerini kemi bölümçisiye tökdi. Bir mahal top-top beylikler pıltınlap suç açırattı. Duan Yuan Qing mundaqdırı. Bu yılki küzlük beylik tutuş endili başlandı. Bu bizden işkinci qettim kemeydep beylik tutuşimiz. Ətiyən saat 6-da kölgə beylik tutqulu barğan idiq. Xeyl yaxşı husul aldıq. Asasqi sazan beylik, utxur beylik, liyanyu beyliki, çipar liyanyu beyliki ba. 4-500 kilogram ətrapıda tutduq. Səhərdiki işini tügətkəndin keyin beylikçilik kemilleri lıq beylik besib qaytdi. Pırıstandiki sodu meydanda beylikçilər beylik çüşürüş, ayırış, cınlaşını tez sürətdə tamamladı. Yeni köl beylikleri süpti yaxşı canlıq idi. Caylardaki sodigerler belgilengen noktada turup seti verilip, derhal abdumobilga kaçılap sırtkı toşiri. Mehsulatlar Şinjan'daki yerlik soda saray, talla bazarları, yez ilgilik mehsulatları bazarları, yemek işmek dukallarını teminleple kalmay, yine Şinjan sırtdaki bazarlarla mesitildi. Bağraş Nahiyasirki su mehsulatları sodigeri Liu Huçeng mundaqdırı. Bugün 300 kilogram kaçaladık. Bağraş Gölü'nün otkır beylikli, sazan beylikli, tapan beylikli katarlıq bu türdeki beyliklerden setilişi bir kadar yaxşı. Tonuluş dərəcəsi mu intayın yokuri. Pırıstanga çıxırılğandan keyin bu beylikler naiti tezlikte Şinjan'ın işçi sırtlığa setilidir. Bağraş Gölü'nün su rayonu kölümü 1600 kvadrat kilometrden aşırgan bolup, dövdümüzgi en çoğun içki kuruqluq tatlıq su kölü. Şunaqla, Şinjan'daki en çoğun belikçilik işlep çıkırış bazısı. Bağraş nahiyesi Bağraş Gölü'nün zümrettek suyini yakşı qoğudap, belikçilik baylıqıdın mängü paydalınışka kapaletlik kılış üçün su jallıqları baylıqını qoğudaşını Bağraş Gölü su rayonunun ekologiyelik muhitini yakşılaştaki muhim tedbir kılıp, Beliq tutuşunu çekleş mezgilinde məksus tüzeş, süni köpeytip koyup beriş qatarlıq bir qatar tedbirlerini yolga koyup, Bağraş köylerdeki beliq türleri topunun sanını ünümlük köpeytti. Bağraş nahiyelik yez iyiliki, yez idarisi, yez iyilik universal kanun icraqlış etirtinin birinci derecelik kanun icraqlıqıcı xadimi İzharcan İlham mundaqdiri. Kölde 112 gün beliq tutuşunu çekleş, normalıq tutuş, Tor üskünlerini kılıplaştırış, çoğunlarını tutup kiçiklerini koyup beriş katarlık tüzümlerini kattık emeliyleştirdik. Demaldırıp asırgaçka bu yıl umumi belik ehvali mukumluk asasında yakşılandı. Yakınki yıllardan bu yan köl rayonunun su ekologiyasını universal tüzeşinin sicil olgı sürülüşüge ergeşip, su süpti mukum yakşılandı. Belik türlerinin sanımı yıldın yılga köpeydi. Növette, Bağraş Köylü rayonu da 30 şkıxıl su məhsulatı ba. Yıllık məhsulat miqdarı 5000 tonnadan aşırı.
1: Stansımız muhbiri Can Yin haber kılıdı. Cüngü binakarlıq kuruluş görühi, Şinjan binakarlıq kuruluş görühi, 4. binakarlıq kuruluş çeklik şirketi, Tianshan Aeroportu, Energiya Merkezi Törünün baş injineri, Kurmanbek Ermek ve ayali Ayna Murat, küçük ailesinin çoğunkır mehir muhabbet yetküzüp, yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve mesuliyetçalıqını namayan kıldı. Kurmanbek Ermek yakınki külladımyan tür birinci sepede çığın turup, üsküllerini çarılıp tekşürüp, Ürümçi Tianshan Aeroportu'nun top bilen təminleş ve soğutuş sistemisinin mukum yürüyüşüge bütün küçü bilen kapalatlı kıldı. 2020 yılı Cungu Geologiya Daşösünü pütküzgen Kurmanbek Ermek, Beijing Daşın Halkara Aeroportu kuruluşuğu katlaşkandaki kıymetlik tecrübelerini elip, Tianshan Aeroportu Energiya Merkezi Türk kuruluşuğu atlandı. 2024 yılı 5. ayda bu tür aeroport kuruluşudaki işilişki tapşırılgan tünci yakki gevdigi aylanıp, kiyinki aero binanın maşini elektri üsküllerini kuraştırış ve üsküllerini tanşaş sınaşkı puhtu asas selindi. Kurmanbek Ermek hizmeti aldıraş bolğallıktın, ayali Ayna Murat bilen cem boludgan vaxtı az, ayrılıp turudgan vaxtı köpüydi. Ula şundaqtımı bir-birini düşünüp, bir-birge hemrah bulup, kol tutuşup, bəxtlik küçük aylı kurup çıxdı. Kurmanbek Ermek muhbirga, onun uda 4 yıl öyge kaytıp bahar bayramı ötküzüp bakmağalıqı, ayalının kolluğalıqı ve tölegen bedelidin intayın minnettarı işgeligini eğitip, mundaq dedi. Tür vazifesi bir kadar eğir. Nurgun hizmettaşlarının öyü yıraktı bolğaçka, bahar bayramı da ula öyüge kaytmakçı bolsa, mən tür bölümünde çığın turdum. Şuna ailemdekilerge ancı hemrah bolalmadım. Ayalımın çüşengelligige rahmet. Kurmanbek Ermek'nin ayali Ayna Murat, Ali Mektep'ni pütküzgendinkin, üçki yardım beriş, birinin yöleşki katnışıp, Şinjan'ı kaytip geldi. Hazır Ürümçi şehri, Midun rayonu Kazıven Kötsi Başkuruş Komiteti de hizmet kılavadıdı. Manevi medenilik hizmetiki mesul, mahsus kadir buluş sütü bilen, o tevalik ediki mıngdın artık ailege mulazimet kılıdı. O hizmetki katnaşkandan bu yan cemi, 156 meydan kıtım medenilik emeliyet faaliyetini kanat yaydırdı. 2022 yılıdın 2023 yılıgıca Erhotun işkisinin dadıları ilgiri kiyin eğir kisel bulup doktorhanede yetip kaldı. Ayna Murat bu işki yaşanan kişinin salametliki eslige kelgüce özü yalguz ulanın halıdın haber aldı. O mundaq dedi. Hapı boladığan çağlarımı boldu. Lekin aeroporttek bundaq çoğuntur Şinjan'ın abroyuğu vekillik kılıdı. Şuna onun hizmetinin muhimliğini düşünümen. Ailedekilerin halıdın yakşı haber elip onu gəm endişidin halas kılışını oylaymen. Kurmanbek Ermek balılık çağlarda bir yakşı niyetlik yaşanan kişinin iktisadi yardımı da okşunu tamamlagan. Xizmatga qatnashgandan keyin u ayoli bilan birlikda bu mehr muhabbatni tashabbuskorlik bilan davomlashtirib, bir jo'risiz oiladagi aka-singilga uzoq muddat yordam berib, yo'lab, qarallik yo'qlab, pul va moddiy bo'yim iyoni qilib, psixiki jihat

0: menfaatini yetekledi. Hem de köpketim tor amevi menfaat sıkısı da maddi boyun ve pul iyanı kılıp, küçük aileden çoğunkır mehir muhabbet yetkizişini emelde körsetti. Kurmanbek İrmek mundak dedi. Ailemizin aile isteğiyle su içken de kuduk kazgıçını unutmazlık. Küçükimizin tartıpla kelgüsü de az dolu muhabbet kazanganda cemiyetki cevap kaytırış, başkalağı yardım veriş gerek de terbiye algan edin. İşkimiz bir küçük aileni kurganınken bu aile isteğini davamlaştırıvatımız. Bu yıl 5. ayda Kurmanbek İrmek ailesi Atınım Rayın boyunca en güzel aile bulup bahalandı. Erhut'un işkilemi pat arada yeni hayatlıkını kütüb aladı. Ayna Murat Mınak dedi. Biz hazır kılıvatkan bu işlani, balımızın körüşünü, keyin çombolganda onun mu kolunun kelişçe başkalağı yardım berişini, mihriban aile isteğimizgi varıslık kılıdıgan adem buluşunu ümit kılımız.
1: Emdi kıskı haberler anladımız. Altay Vilayetlik Xalq Doktorxanasının yeni doktorxana rayonu qurilishi umum yuzlik tamamlandı. 8-nji ayning 22-nji kuni resmi ishlatishga kirishtirildi. Yeni doktorxana rayonining umumiy ko'lami 208 mo. Umumiy qurilish ko'lami 101 ming kvadrat metr. 500 kesel karvati o'rinlashtirish planlandi. Doktorxana rayoni ambulatoriya universal binasi, kesalxana rayoni, ma'muriy xizmat binasi qatorliq funksiyali rayonlarga ilmiy ayrilgan.
0: Xinjiang Yufa Beifang birlashma turibichilik cheklik sherikining Burmusman polat turibi ishlab chiqarish bazasi turiga yaqinda Urumchida ul selindi. Bu turga jami 400 million yen mablag' selinib, yiliga 200 ming tonna yuqori darajalik burmusman kapsharilnigan turbi ishlab chiqarish planlandi.
1: 2026 yillik Xinjiang Tarbag'atay 6-chi navbatlik akkordion madaniyat xalqaro san'at bayrami 8-chi ayning 15-chi kuni kechda boshlandi. Bu navbatlik san'at bayrami 3 kun davom etishdi. Bu mezgilda Yipek yo'lidagi marvayit akkordion orqali bog'langan Jongo Afrika rishtisi madaniyat almashtirish ishchilar uyushmasi Longsi Xinjiang 2026 yillik 3-chi navbatlik xalqaro oshpazlik musobaqasi Baxtu Porti Devlet Darvası'da oyun koyup uzatış murasimi katarlık 12 türlük baş değimlik faaliyet kanat yaydırladı.
2: Örmetik radyo anlıkçılar, yukarıda Xinjiang Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu için anlatış bedok.
3: Yıllar azdı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Bihater Katnaş Muhiti Yartı Şememizden Arzası.
6: Ko'ngli kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
2: Ravon yo'llarni tanlab ko'ngli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr qilamiz.
6: Jo'shqin kayfiyat, yiqimli kuylarimiz anglovchilarning qiziqarli paranglari, yo'l uchirlari bilan sizga hamroh bo'lamiz.
2: Radio dolqinlari orqali targ'am mehr muhabbat va ko'ngli kayfiyatni his qila olasiz.
6: Shuning ishiningki 107.4 eng to'g'ri tanlashingiz.
2: Men O'shirjon Xizr.
6: Men Hidoyat Qizshamsidin.
2: Qadrli radio anglovchi do'stlar, hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliq bilan qatnashsalar bo'ldi bizning Vision salonimiz.
6: XC1070 FM.
2: Hidoyat qizim, anonslarning o'xshorlariga bir qarab baqaylar.
6: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Shu
2: 1074 yaxshimisiz? Mush g'uljidi yo'l xabari bersam, bog'ning oldidan qizil chiroq janubdan shimolga, mashallah sal jiq degan o'xshorni oq kapda berib to'qaram.
6: Ha, uningdan boshqa nur, yo'l xabari beray. Safiyaning oldidagi yo'llar bu qo'sh yo'lnish ravon deydi.
2: Ana Zuhra xonim sizga bir 3ta 3 tal atirgilab atibdi.
6: Bo'ron taksi boshlab ketdi mana deydi.
2: Mau səhər bulbul əmni qeyrğanda uyqum şundaq gəldigan bolub qaldı. Ətigən səhər ornumdan tura almaydığan bolub qaldı. Mən qanda qısam bula? Dəb başda uçurlarını yollabdı. Tətürsüq o. Bu yaş 60-dan aşqan vaxtdan sal uyqusu az bolduğan bu texnbek uxlaydığan bolub getbardı bu.
6: Onun başqa. Səhər bulbul apaş dedinizmi?
2: Apaş.
6: Apaş olub getdimi? Ədəşdən apaş qozgərdimi?
2: Ədədəb deyib qoq. Əmlət apaş bizə nisbətən çox. Biz şu ədəşdə olğan əmlətdə apaş doğru gəldi. Yeşçi? Apaş.
6: Apaş məndədən. Bunun deyən biz anlatqa vaxtda Səhər bulbul apaş desək boğur ekan.
2: Ayşəmgül müəllim apaş, Səhər bulbul apaş, aşla apaş dərisi getkənlər çox. Yəni Məryəmgül xanım apaş.
6: Məryəmgül apaş.
2: Aş bizə apaş yolu qoğan apaş qo.

0: Səhər bulbulu uncalam əməz.
1: Səhər bulbul apaş?
0: Apaş əməz ədəş.
1: Oy
0: apaş. Apaş oldu bizdən nəcə yaşlı çoğun?
1: Oy apaş.
0: Oy ədəş.
1: Oy apaş da olsun siz bunda qılsayız.
0: Səhər bulbulu özünüz çıxan. Tor taksi Yusuf cana. Ve təylu bilə Luşəncənin aldıdaki kızıl çıraqda tosulu şüpa deydi. Onun başqa ravan taksi sizdən muşçuranızın tapşırıp aldıq.
1: Cucan yolu suyda o. Muşlucu yol taraf qarapmağa yolun işte. İşki maşına üzere.
0: Ne var? Gelip gitip tamam.
1: Çölyan. Çölyan bu şey ben de doğa de bek köp deydi o. Çocuğun yolu suyu dağıdın sucu yol taraf karapmağa yolun işte gık gıdam ki maşınla.
0: Ez canan korulda yol uçarı itibak yolu koş yolun işte yolla araba maşınla köp tosuluş yok deydi o. Mişi koruldaki dostlarımız mışı uçarıdan önemli paylanıp kağa isle.
1: Bay oğlu uçarımız. Bay oğlu. Bayın oğlu.
2: Саламдарма, я пишет, что брустам нам сахтам махай дурсам на ву. Дурс гулину алды да. А курус кулыс че, муш йол бюгде, садика сынала бэк. Эзэлды татты ву йолчу, а бур йол бюгде, сына курус ватам кин кисым салтысты. Сына, ся брустам нам муш йол бюгде, кита сынала.
1: Болду, Тянша районы, Сайвак районда. Болду му була, дейтан, нимден кеп ба?
0: Nerdan tor taksi ya? Sesimol tarafta avtomobillar sel köp deydi. Onundan başqa Rişte, Cahangizer, Azizi diyen dostlarımız sizlerle muhtıranlarını tapşırıp aldık.
1: Ma Tiyanşar rayonunda ma katnaşkanın xilap kılmışını bir taraf kılıp bulamdı dep so. Buludu. Aşu ilki 10. yolun yeni akırkı bekitti de. Dondalyan'daki Tiyanşar rayonluk ma bu. Немете жоңу фужин жоңшин ба го өкмөт иштери мулазимет орны э ашада бир тарап кылсаңыз болду жичан гаусу айырдырым йөлүнүшкө кону айырдырым эгизде машиналар көпүрөк азыраак тосулуш ба кону айырдырым эгиздин өткөндө жолдор аван кеде деген учурун риште абач андан аа жиминда сагбасаңызбы ба уядан бир тарап кыл болду катнашкан окулап кылмышынчымы
0: Alimcan Xuanbaoju, dostlar, yol uçuru, Çanşa yolu erişkili yönlüsü xeyli ravan, mana yol süpürgeç anlavatımız, ettigen normal xizmet kılavatımız, deydu. Bunu rəhmət uçuranızı tapşırıp aldıq.
1: Beycin, canıb yolları, Şaoşigo, Qarapmangan yönlüsü, maşınlar səl cıxdı ki, digə uçurunu boran taksiyaya vətibdi.
0: Onun başqa Abletcana, yəkən xanirək açaldın, 6-cı oturnan aldığı çəp oğan yolla ravan, deydu, buldu.
1: Riyasetçilə teşliqma, teşliq, mən... Anlaşını başlayıp kettim. Rəhmət sizlərə ədəb. Tordam. Efendim, evet, to rəhmət.
0: Siyşən şana, salamət kəldənləmi o deydi. Yaxşı, özünüz yaxşı mı? Əzizi, sizlərinin avazanlarını anlayıp keyfiyyət naid şaş deydi, cümə?
1: Ravan taksiyə uçurmuş.
2: Yəni, yəsətlər, yolu xəyrinin axın sən, cəmpər, rəhində gəcək
1: gələ. On sən cəmpəndi, maşallah, bəkcək, maqqın.
0: Onun başqa xotəndi yolu uçuruyə, quruluş yolları qoşulmuş, ravan deydi, nicat taksi. Yana əz canə korulda yolu uçuru itibak yolu qoş yolun işte yollar avan maşilla köp tosuluş yox deydu.
2: Yox evre vuşin beylo maşilla bəkçik.
1: Vuşin beylo. Vuşin beylodu maşilla bəkçik gən.
0: Onundan başqa.
1: Beycan canım yolları şavuşi qoq qarapmanqa yolun işte maşilla səl cıq gən.
0: Boran taksi. Onundan başqa yibunun avazlıq uçuru.
2: Yok
0: evre,
2: vuşun
0: beylo.
1: Anlap oğan. Bayım anlap oğan. Şimdi olsa yeni dağımlık turda anlaşılır. Yolu sürülürünü mol mol bir bansanla bulur. Cuma herkes getip atka yol bilgilerine akbalıkını kırarak. Tosluş akbalı olsa tosluş akbalıdır. Boğan çay. Bu mısın yollar avan deyip durup uçur bir bansak oldu. Örümçünün uşkülük avarayadın bir aldım melumat anlatıydı.
0: Buldu.
1: Örümçün bugün kündüzden keçikçi varlıkta hava bulutluk buldu. Temperatura 24'ten 36 Celsius gradus kıça bugün 36 çıkın
0: dikene. Çıkı dikene. Ət gündüzden keçi keçe azraq yamğur yığıp hava bulutlundu. Temperatura 21'den 29 Celsius gradus kıça.
1: Muşayının 19. günü gündüzden keçi keçi varlıkta hava uçuk oldu. Temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kıça.
0: Ət səl tövəlləy dikene temperatura. Ma Patigül digen dostumuzdan avazlı kuşçoru var ki. Anlaylı mı? Anlaylı ya.
3: Boy ehir, manım başlandı. 174 başlandı. Düzgün hoşal kılıp. Sakazalı kılın çıkıp tutsak, manı başlandı. Ha, hoşalacağım. İbayet kız, yakşı mı?
0: Yakşı.
3: Yakşırdınla mı?
1: Biz yakşı. Çakır
3: yolda çalışan yakşı mı? Cay cay bir yolda çalışan yakşı mı? Hem manla manı 174'ni alıp oturasam sen. Mana şunla hoşallık olan manla çıkıyor. Bir yüz yetip dörtme anla bakınız. Riyasetçiler, senin ile mengi selamet olsun, işlerin ile mengi uçukluk olsun.

0: қанчу айғанам петиге.
1: Петіге?
0: Ха-ха.
1: Машина құтын иман
0: Азыр
1: дуа?
0: қанчу оңтыққа мінім. Бір күн әуәтіп тұл қыран.
1: Петіге нема?
0: Айғымның ма...
1: Неге әуәтіп тұл? Дабы
0: оқып ма? Программада үшір қып әуәтіп тұл қыран. Бір пұтымның айғы шында яқшы, яны бір пұтымның İşçi dedi ki, ma ayakta pitek, devamlı çıkıvalı da bu niye sebep to? Abdurrahman son küçüden sonra baksanız, deydi o karan. Pitek nana şimdi elka mozdozdan sormay, Abdurrahman son küçüden soraydı ki, ben bu bir iş. İkinci iş, ayırdım pitek, devamlı çıkıvalı ki karan. Birisinden çıkmaydı ki, birisinden çıkıvalı ki. Sonra bek külüp deme, bek külüp deme, bu gepke.
1: Kaldınız mı sebebin dışına ona o bir de çıkıyordu şimdi?
0: Mıklı vesun dedi, şuna ulan elka mozdoz çöplü vesun
1: bulundu dedi. Onda emes o, hem de her kandak İşip kıyıp kalsa kıran. O a putunu puttu ki işe o. A o buna kılık putunun kılık beş tal barmağı var o. O beş tal barmağı bunda yolmağa baktı da bunda kamallap bana dikedi ha hani ki. Bizden putumuz şu cim durduk o. O anı aç piti çıktı kan bir puti. O beş tal barmağı çok mutlu kendini kamallap bana tutup diyor bunda. Yani tutup mağınca okşaydı barmağı. Şunlar tutuşlar yanında piten tutuverip kendini iştiri verip iştiri verip iştiri verip şunlar çıketkenim o.
0: Маңсымы чықып қалды ке, о петек есапты өй кірсе, өзідің бұрын петеге өйге домылапла кіріп олды ке даңа әшін
1: ол. Ондақ әмәс, о петек чықып қасым үш кәйін тәрепетін чықып қалды, кәйін кіріп қасы тоғыр олды.
0: Яндың чықып алды ке, деке?
1: Да қамал, әзі көз алғаныз кәлді ма, а пұт мұдақ, бармағым да қамаллап мұдақ мәңіп жұт, кәйінің іштіріп петегіне. Ошыншылық ішінім тәлік беремеп сөздеймісілі.
0: Ой, онда немаңа?
1: Oşun közüm bak nemiş çıktı da deb nasa. Aş barmağınız ne
0: üstü bağlap qoysa. Qanda put endi bu. Birsi qamallaydigan, birsi qamallamay jimli turdigan putma?
1: Oy bir taraf qamallaydigan bu qalan şey. Barmağınız çu.
0: Şoğamış Bekri çu mende bek çonqur täsir qaldı bolgan. Şoğ Bekri desen bir xil amraqlıqım keldi bu. Aş gap bilen çu bir xil.
1: Oşda peti uçup qalgan bak kelsiz de siz qarganda. Qondoq Pütekin çürüp büyüse.
0: Ya bek olmak. Evet başka den bolsa demeydi o gepne ma Bekri devetti.
1: Düşün ben de. Ne dedik pütekin çürüp büyüse.
0: Olmak demekti.
1: Muşu bir kızıl çırakta on sol kılı burulduğa yolda yumulak çırakların ikisi bolsa kızıl çırak yanganda on kılı burulduğa maşalla toktaymız mı? Toktaymaz. Yumulak çıraktan. Doğulak deyip. Doğulak çırak ikisi olsa toktaymız.
0: Birisi olsa meni versinler, ikisi olsa toktaymış.
1: İkisi olsa toktayıp, doğulak çırak, yeşil çırak özgürlük anda deneye özgürlük.
0: Tor taksi 5553. Şimalı aylanma yemin dağsa yeniki çıkış iğizden tatıp, Çonçun yolu çüşüş iğizi, Beijing yolu çüşüş iğizi kəgice, asasen tosul işba, Beijing yolu çüşüş iğizden ötkendiğinkin, asasen ravanken deydu. Buldu. Ondan başka, Boran taksi, Kaşkar şarkı yolu қош елін іште автомобиллар көп дейді о болды.
1: А, өзіңгейді машалла көп ке.
0: Гуанхой көрікінің үсті тосылышқы башлапты дейді о сайфа.
1: Мау, әмдуллами саяатларын түгетке ауқшайды о.
0: Шыққай саяат қыпты бе о, дұқым, рауырыс шықып қапты дейді.
1: Рас, рауырыс саяат қылды лекен, шыққай.
0: Бапты, яқшы бапты о,
1: ә? Тоқсын тұрпанның қар қойлыры,
0: ә? 10-інші бала.
1: Ана қаран, қаран әсізгідей. Bizninki şu avtomobil klubu faaliyetimiz var o. Namı kulaktan kulakı yetken. Pulunuzu tecaydıgan.
0: Molligirin aptolları katnaşkan.
1: Molligirin aptolları katnaşkan. Avtomobilinizin molligirin aptollarını kaçırdı.
0: Makul, makul. Onun başka Şincan'ın en isiltemli izleş faaliyetimiz gibi olsa. Şu Ahmer Vahit, un, yağ, gürüç, açık sularını işletip mihmallar, üzülmeydiğen mihmallarım aşkansı. Onun başka Sertem, Kroren, Kalıgüşü, Ügürhan'ın katnaşkan. Katnaşkan. Bilu aldınız mı Ayşerce?
1: Bilu aldım. Siz bilu aldınız mı?
0: Bilu aldım.
1: Beycan Şimal yolları, şu Çanbıy Dağda, o kesişken Kızılçırak'ta her kaysi yolun işte maşallah köpken tosluş Badiga uçurları işte evetip to.
0: Onun başka yol uçuruyor. Kütünü
1: kündür bakıttım ısık su çılap yüküp bese. Onsun.
0: Şikinci doktor kanına aldı da erişkili yolun işte maşillah köpteydi o yadıkar.
1: Ya kaç kamallaydıgan bu kağın barmağını kendini katlap. Diyen koşkana olayken kamallamaydıgan kılıp. Yen tutmadıgan için onda.
0: Beycan şimal yolu Çınbi dağda kesişken Kızılçırak'ta her kaysi yolun işte maşini köpken tosuluş badeydi o rişte.
1: Akşam keş saat 22 yerimde Sayuli Cenub'tan Şimalı'ya yönelişte Şihun Gavca kırış iğizi etrafı da tört maşına arka markadan sokuluş boğan en akırı diksi ben sokunum tor taksi tor taksinin ki işten tokta şakı bağımı kançpul etrafı çıkıdı o kirliği en akırı siz metvaki tor taksinin ki işten tokta şakı bağ hem de neçpul etrafı çıkıdığını o taksilanın ki

0: Beijing vakti saat 10.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütü alsınız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
2: Köl bilen kumluk tutuşuk etken Bağraş Gülü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan sınırlı direk cay. Dakıl ku Şincan'daki seyyah adet tariflindu. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatak asınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-25-66-666
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilindan Tianshan 1. numarlıq turalgısırke Otturhal 8 qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan Bağ Orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy setiviliş Könlünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
0: Ürümçi Daşı'nın kuası Xalqara Norki Çerçisinin 6. kaltıdaki Norka Hurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yuyuş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini əsligi keltiriş, turaklık temperaturu da saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlıq mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yuyuş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim Çetuan Makçı asratmakçı bolsanız, kuası Xalqara Norki Çerçisi verin.

0: 우리 시말된 저는 트랩게 라완 데이도 볼도
1: 사이파 만 오공해
0: Omangül deydu, Bekli yaxdırıb anlavatı mən deydu, ə? Ürümçi daşman xasıl xalqra Norki şəhərdisinin 6-cı qəvdədiki Norka xurum kiyim asraş mərkizi ticaret başıldı. Norka xurum kiyimlən yüyüş asraş pasonunu özgərdəş rəngini əsli kəltürüş turaqlıq temperaturdu saxlaş buyurutma boyunca tikiş qatarlıq münasimətlərini qıludu. Ticaret başlaş münasibəti bilən 8-ci ayda 499 yüyəllik yüyüş bahası 19 yuan 9 moğa 399 yıllık dezinfeksiya kılış bahası 9 yuan 9 moğa çürüldü. Norka xurum kiyim kiçek seti almakçı, asrat makçı bolsanız, xuası xalqara Nork şehrisige berin.
1: Boldu.
0: Әмде достарымыздың кәге ұшағы давамлы қарайлы е, сәхәрі бұл бұл есіздің мұшырығын ұстапшырып алды.
1: Дава еллері, даван шымал еллердің тоғыз жаңға кәгіче, елла раман кәдеге ұшағы құрбан жаңа бәді.
0: Ей бұл ә?
1: Бұның дейді?
0: Ей бұл дейді мүш үрімчеді, үшкенжі қол айлы электр саймал, айлы жаптықларын сатыдыған база нәді әдәп бәсаңла дейді.
1: Мән білтем, некен сізге дәдігініміз ей бұл, олды білен қырамыз бірінші қол, еңісін сатыдыған яғы беріп, бір көрейтіп, Onundaki ikinci kolun sadığa yerlik varsınız olan bir ki, bazen ikinci kol birine bir sadığa Allah'a şu Oğuzluk yegen el deyirik ama yeğiniz kanç bul bu adı da demeyi, aynı vakitte manç bul kalkan demeyi, aynı vakitte manç bul kalkan bilen O hazırkı vakitte diken, yeğiniz diken, no, şunda çüşüp diken, no, bazı diken, no, şunda muhabbet ilişki etken tutsa, şunda mı? Mesela kualini verip karan aşı, birinci kağıtta, ikinci kağıtta, hemisi gibi bir, daha bir ayınıp, neç bulgu bir siz deyip tasaş. Bu hatalı iş, baş, bir daha yeri kege vakti ammayı turu elip, yenip gelip, andın ikinci kol bazağı verip, andın da seliştir pekın. Eğer yeğinsi, ma ikinci koldun, he, yine, ezan bu kamusun demek ki.
0: Ya, o şurcanın ama geplerini anlayınca mı?
1: Dep koydu ben de, ikinci kol yaptım ama bu yakın, ikinci kol ayıl cabluklarsa daha yakın. O, şu, şu, şarkaylan bilen beni, bu şu, Hongguangshan çüşeye kızı var o. Körgez meydan çüşeye kızı, şerden çüşüp lan, Çüşüplam, yögep çüşüplam, birinci koçudun on kol tarafı şundan alakırsınız bir karbine var. Aşı koro var. Aşağı kırsınız, aşağı işte altın bak da yapma. Ne kış genç kol bazı aşı.
2: Beymir valla doktor kalsınlar, düşüreceğim de nemre işin kaçı gidiyen aldı şeyden dolları var.
0: Buldu. Min yündeydi o Liyushan yolu şimaldın canıbka Шыпа жақу елдің тебе дашу елгіце машинла сәл көп тосылы шыпа дейді. Хынан ғарып елді машин көп дейді бұран такси. Рештәк, әттігенділ әжеп ісіп кәттіге контион ічіп салқын бұл алдым дейді. Сәхәр бұл бұл е?
1: Я қызық кеп мәмәскен о, әдет кеп ке.
0: Сәхәр бұл бұл е? Шүк отырып аңлаватты мән, немдеген қатты пағалиетлә бұл қуасының ке дейді.
1: Mumaş mı kiraz? Mumaş dinsem mumaş dinsem.
3: Salam, onşe diye gidiyor kız yaptı mı kaskarın yol hayri. Bir kolumla ne aldı ben? Kuşun hadi bu kadar arıkta maşınla bırakıyor. Lekin artık tostlaş yok. Kuşun aldı ki bizim olasın. Lekçe bağırdım başlap. Oyan başlanmış mı? Teha yarım saat ba. Anneyle atanların kaya kılıp oyan kırış kaya bulup durup so.
1: Kuşun aldı ki. Şehir darvazını açtığın için o.
2: Eyvallah, vallahi aç, uşucan aç, aç, uşucan bu da hiç tunuyan mı da olama? Açın tunuyan mı kan bu sana baktı, başka bir erkek gülen, her kızım tunuyan mı da işte.
1: Ne mi tunuyan mı yaptı?
0: Sizin tunuyan mı ahval var mı?
1: Ne hadi birisi tunum yaptı mı?
0: Cevlan kam ne mi deydi?
1: Maşından küçük bir hıl, ma molli girin aptolu deydi. Namı kulaktan kulak yetken molli girin tuncuk etim kaçılışım idi. Molli girin aptolu hıli bulduğu aptolu gücüme maşından küçük bir hıl aşkandek. Şunda yakşı menvatıda maşına hamde 618. Yakşı biz şunçu yıldın bir desek de emde kaçıldınız mı? Molli girin ne?
0: Ayca deydi. Devlet yolu 218. liniyası Nara tarafı kimi yanışta yolla ravan avanayt yakşı deydi. Yine güzel hayata su bay nayiste hava uçuk yolla ravan deydi.
1: Hınan garbi yoldu maşallah sel köp geldik avuçlarını Boran taksiye verdik. Boran taksiye rahmet. Hadi baktım sen.
4: Salam bir gece kaçkar yolu süre Şanhay için aldığınız için ta kaç yolla koşun yedir ama
1: Kaçkar'ın Efran
4: Ama aksu bayna üstün bitmeyde yokulup bir kılığa gepulma değil mi?
1: Çıktın ha? Çıktın ha Efran? Su boyu da oturup sonra onu çıkken avazını alırsa Şunda peyze ola diken işgal et de şakırcan Mustafa gene Şar bir şakır atmadık yem mi o bu şakır canı oturuğa yer. Açtık.
0: Bu çan yuqur süratlik yol ravan deydi, miyad ismi yok bir dostumuz bakken. Onun da başka Ahmetcan'a, Korul'dan Karşehir'e yuqur süratlik yol koşuyonlik ravanken deydi.
1: Korul'dan

0: Her şeye gel, makul. İkinci kol aile il buyumları satıdığa orunu kaydı dep beğenmediğinizde dep Ayşem Gül Hanım. Vay uyar kandak tepesek olayım. Bu şu şerk aylan mı var o? Şerk aylan mı bilen beni? Aa bu körgez meydan şey kızı var o. Aşağıda düşüyor. Ay, birinci koçada lan on kol tarafı egilip lan başı koruğa kırsak buldu o. Aşağıda. Cahan Kezer.
1: Kırıcı tut tut yavuşturum aksana şarkı yolu hıngan sen direkt tarak mangal yılmışsın başlı intihar kök.
0: Munire.
2: Salam, salam, hidayet siz, özürüm, yaxşırıp gəlmə.
0: Yaxşı,
3: yaxşı, yaxşı.
2: Qəşqə, yumulaq şəhər yolları olan.
0: Yumulaq şəhər yolları ravan ki, mənə.
3: Hə, buldu, rəhmət. Qəşqə, etkə dostlarımız, məşə uçurda önümlük paydalınıb doğa islə. Yenə uçurlan yenilaylı, səhər, xəliq yolu qoş yolunuş, ravan deydu.
0: Bağo, mənim timin əpəndimi seliştirip əkib durur. Aşı, yenə söylən konusunu obdan seliştirip. Bağası ravuruz çüşsə, onun dünki nə, mən muvafıq edib asana buldu. O oxşaş baha olup kalsa, teki bazarları da kıymet çıkarsa, bulmaydı de. Hazır mı o? Yeni ço, mi? Aylık stres güldürünü mü? Meyli mi şu? Sapa deyimiz mi şu? He, coz deyimiz ne? Senin kim o? O şunun da bazı muhabbeti gitti hazır ço. Kualin de, yeğenizden bazı pek muhabbet. Şunun kartı alsın deyimi ne?
1: Nuri. 174 yol kavri, sayılı şımaldan canıpka ama sordu ilu görüşüm ötkendin kirlen maşini köp tırsaş başlayana süretler asla kitparmış.
0: Ya makul.
3: Hamdulla deydi, ürüm çok güzel de yolcular bilen tizilip gidip de. Taksi yok diyerlik deydi o cuma. Yani uçurlan yanılaylı yanılap yanılap karsak, şu Hamdulla'nın uçur iki.
0: Ürüm çok güzel uçur. Makul. Nuri'nin uçurunu alıp olduk hazır he? Akhet kamın uçurunu alıp olduk.
1: Ürüm ne pişiyor burada uçurlar yol kavraya. Canfı gör ki yüzünü gör, yüzünü gördün asıl şer. Nisan şirketin altının altın bulakçı yolları var. İkinci kol, aylık tıl temeler satıgı intayın asan, mışarak taşkını odulçuğa yemen tasarının aldık şu eğizdilla. Birinci eğizdilla on karımızı kirti açmış, hem misin şu? İntay asan taplı oldu yani.
0: Asan taplı oldu yani. Başta.
3: Bir yana.
0: Munire, külgen nevet koydunuz mu? Demiş ka?
3: Hiç ka? Yumulaq şəhər deyən deyə bizim oyunun ətrafı emas mı?
0: Şunu açdıq. Sizin oyunun ətrafında uçurbəs külgən nəvət qoysuz da. Açdıq mı?
3: Yox, ay. Beş qıtta doktor xanı aldıra var. Yəni, mini külüttü
0: dəb oyla qamışın cüba, mən əvəttim dəb qoyun yine.
3: Mən əvəttim cüba, mən əvəttim. Qəşqər, beş qıtta doktor xanı sən aldıra var, deydu. Siz əvətsiniz mi bulduq əvətdən ay?
0: O, mən onda əvətməyəm, Allah.
3: Başqa, nimin əvətsiz?
0: Boy, onda əvətsiz.
3: Nimin əvətsiz var?
0: Bulmaydı onu da versem.
1: Özel. Gözünge etrafı koş yolu sıravan gözüme oturacağım.
0: Gözünge etrafı ne koş yolun üstü yollar ravanken. Makul. Anı programımızın Abdumabul Kulubu pahaliyetimizde kadarlık anlayış dostlar. Namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda tecaydıgan mol yigirin Abdullar katlaşkan mol yigirin.
3: Onun başka Şincan'daki en isil temli izleş pahaliyetimizde ah mervayet on yağ görüç açık sularını işletip mihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkanızı. Onun başka sertem kroren kalı göşü ögürhanısı katlaşkan.
0: Yukarı korullağa.
3: Rahmetimizi bildirmiz, rahmet sizlere cuma.
0: Şiçihu yolları koş yolun işte yollara van kem deydi. Onda bayramın teki yolakı ne kıldıgan 10. aydı geldi şu. Abletir işçe. Onun burun
3: biraz... Sel baldu soru baldanız mı?
0: He, 10. aydı, 10. aydı. Yemiş... Kulağımı iyi tuttum ben size.
3: Anlayın.
1: Yeter tutar, hadi yoksan bana anlıkla uçurdu atla benim avazımın altı yardı. Koçal üstünüzü unutmayın.
0: Siz beni koçal yaşıl koymaydıgan da kılsızmış tak. Yapılını kılın.
2: Uçurdu sizin kılıp koyduğunuz bunu yürüdü bu.
0: Olmaydı.
2: Sizin kılıp yarışıdı.
0: Olmaydı.
2: Tatlısı yapmama, ışık git varmış.
0: Mahko.
2: Yeni gitti işler, hankırlar boşkan bilmiyorum.
0: Böyle işlemedi kanı yakıp durdun şu Munir'e.
3: Kanda değilsiz.
0: O can, yeni işlemedi kanı bulduk. O can, deyini karganda. Çukum yak işlemeydi cuma muşkutun.
3: Muşkutunlu değilsiz daha. Da bir yaş kız mı? Ya bir otur yaşlı kardeş mi? Ya çoğun yaş apaş mı demeyim? Muşkutunlu değilsiz daha.
0: Çukum muş... Çukum muşkutum ki deyim ben. Çünkü amış ziyeri ki yapmış gap sözlerini uğrağında ansızcı arağın bana.
2: Uşurdan sizin kılıp koyduğunuzu buluyordu bu.
0: Bamaydı.
2: Sizin kılıkı da kıyarsıdı. Tatil tugab, mana ishga ketib boramiz.
3: Ishga ketib boramiz.
0: Tatil tugabdi.
2: Yana bitta ish

0: Yeni işləyirəm. Yeni işləyirəm günlər
1: Muallim
0: başlandı.
1: Ketik he. Siz xijil olmaymış gəm davatamsız mə munirə? Nə qaçan sən dəmiyat qılı? Qara, bugün iş kimə yaptı kən? Tətin tükdüb. Qızıq mı ya? Qaçan sən dəmiyat qılı? Ne var?
0: Oqutqıcı bolsa oqutqıçılar xeyli boldu go dəmiyat qılı.
1: Hə, şo emas bir yerim ay dəmiləb tə həm də yenə bugün iş çıxıb qoysa, va can yenə başlandı deyib getkindi.
0: Ay şo endə oxşayış boldu go səyahət qılğanlar səyahətdən qayıtıb gəlsə işləş qoş yaxmağandak bularmı dəməb qayıtıb gəlgəndik yenə şo işləş qoş yaxmaydı deyən gəldi.
1: Dəmiləb oldu, yozuq tətil dəmiləb. Şundamı? Şənbi yəkşənbi dəmiyat oldu.
0: Yenə lə qay şo jalarımız var tə həyə.
1: Orluq bayram dəmlə işlə vaxtım normal dəmiyat oldu. Ocaq tutsa yine. Ne saat ders ötüttük ki tamam de. Bunu ile. Şıkılıp. Şunda mı? Ma. Ve bu. Vallahi bilim bir. Koşakmam da ne de. Onda emez. Onda emez. Çak çak. Devam edelim.
2: Ne yaptın? Hidayet kız. Hoşçakalın. Ben şırbetten okumayışla.
0: Oy. He.
2: Kanda hoşçakalın yaşıma. Yaşırbetten ki.
1: Yaşı.
2: Ben hep şunda yaşı gibi bunlarını kılıp ha.
1: Doktor hanım siz burada izlep tapılı yaşı gibi bizden kan basınız. Kıldınız mı kılmadınız mı?
2: Yaşıdır tut. Hoşçakalın kızır.
1: He.
2: Yaşlı mı, yaşlısınız mı, obdan sırvatansız, hidayetsiz misiniz mi, obdan sırvatansız mı,
1: çıkartıp sırvatansız.
0: Yaşlı, yaşlı.
2: Ha, yol içeri Rida'nın aldı. Ravan, hoş liniye, gencan bilgilen. Her siz o şirde bilen, savaştaş kıllı okuyan da hidayetsiz, o şirde mi bek bozak kıvatansız, kanda. Anda kuman, o şirde iski bozak olmayıcı mı, savaştaşınız dostu mu? Ama ayağının aldı da, Açıp siz Metrek manadı kadar mı o şircan? Hidayetsiz.
0: O şircanı ben bozak iterlemdim.
2: Ben tasavvur kıldınız mı?
0: Ay.
2: Bozak vatıcı mı?
0: Vay velika, ben bozak kılmadım mı? O şircanı bozak kıl bulanda. Siz bozak oldunuz mu? Ne pekim o şircan?
1: Bir bozak bulaydı, bir bozak mı? Bir bozak koyan bozak.
0: Ben müşterim otasa. Ah, gerçekten artık dediniz ki velika. Ben bozak, bozam bulaydı, bir bozak koyan açı, da oturdu bana.
1: Bahmutça.
2: Bir yetkisi bol kavrayan, ma şerif taktelerle babaza kalanmadan babaza İslam babası, onun oğlan tabi topta kaptı. Ağabeyi agahlandı, sadece yok geldi şimdi.
1: Vakıle. Davan, Badavan ya. Badavan sanayi rayında mahsus safa yasadığı zavutla bağmış yerge girip görüp baksanlar mı? Bahası bek muhafık. Klasik öy cazılır digen. Zavutmuş yerde de. Huy eslim edip de.
0: Onun başka sayfa. Sucu yolu işkin doktorhanı aldıdın. Elginep sarayına aldık. Karapmangan da. Abdumobilla bek köp deydu.
1: Minan olan seni koşup koysun. Nimbola, nimbo kitemiz deydu.
0: Ben bilen sen.
1: Onu diglamaydı kızlık mı size ey?
2: Geldi o taylarındaki birçok sabırsızlığa fırfancılığa şimdiden taşıntı kırsızlığa
1: kendine atıken. He bak.
0: Göç pazar tarafları ravandaydı kurbancan.
1: Ben tüm iken bu çoru yollup da hazırma. Davan şimal yolları koşuyorsun işte yollar ravan ke de pe. Makul. Nehpul evetse evet dedikin başka uşak düşecek neyselen Soju yolu işkin doktor hamdinki aldıdın yemin daha saninki aldı karakmangan da aptuma bula köpke.
0: Onun başka beyguan çağında yolu uçla vekşi cıktaydı o hemdullah.
1: Bana Ahmer Vahit'nin un, may, gürüş, aç su, organik kürüştürdüm. Besans buldu. Fakat mukafat ipak maptime edep. Kaşkarlık, Efran. Bireyli likin hazır emez de. Başka günü bireyli. Başka bir günüm o Meryem Gül Hanım yığılıp burnum bu git.
0: Neyim boptu?
1: Boptu. Don Juan Sıcan Körük'ninki üstüdeki yolla normal ki az rava bek yakışken. Hep Ayşem Gül Malım öğüdün çıkıp boptu ha. Bir gün yürüydü de hem de aldıraş falak şey.
0: Falak şey.
2: Ya bir de maç Şişen'deki mihmanlarımla aldırdık yollar mı? Hoş canı sesin araba gelin.
1: Şişen mihmanlarımla aldırdık yollar avan. Bu dava mihmanlarımla aldıkça. Beygun Açan'da yolcular ve şişecek gedeydi he. Makul.
0: Lovta deydi 9 kişilik sap tokluk yan maşinini nerede satıdığandı deydi.
1: Bunda da sorsunuz bulmaydı karan bu ne? 9 kişilik sap toklu kaptı bambullar hali köp.

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доо маңындагы яңы үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ишкен докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
1: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra Çoŋbazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürüş yaşamettik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamettik turmuşudun behriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoŋbazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
2: Ürümçi Daşı'nın kuası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengan əsligi keltiriş, turaklık temperaturada saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
3: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuası Halkara Norki Çerçisi'ni verin.

0: Katına satılırımız hemisi bir taraf koysun. Semih'in bir uçur bak Semihcan'la. Şu başkalarının açtık bilinde, yüzümüzdeki kege baktı da bizim açtık çık sorayımız emniyette. Biz yüzümüzdeki vakti bilinmeydi de
1: açtık. Yeni ufçurluğa karsak, Kurbancan'a, Cula'nın aldı da abdomobiller köpteydi. Onun da başka mağa dostumuzun ismi yok gene.
0: Çokum isim babu maymundan.
1: Karan mı ne?
0: Maymun gene.
1: Maymun mu ama bu?
0: Maymun.
1: Makul. Yol ufçörü şimali Qolliniye diyor bu az kalganda bir tor taksi bilen bir aile maşinisi sürkülüp yolunu tosu vaptı. Şunan bilen tosul için keltirip çıkırıptı. Bir kilometre yol tosukken mihman kütüş yolu mangan şopur ustamla başka yolunu talışanlan tavsiye akılımen deydi hocama.
0: Opsa mao Abdusalam salamu Abdusalami.
1: Abdusalami.
0: Abdusami yokşumam.
1: Abdusami yokşumam da.
0: Yakşım benim maşininki deyikensi tügün. Tügüdüm ha. Yeni alamsız deyikvengi maçına. Deyikvengi otomatik tutuduğun yerden yancılma selip adırsın toşkuzdum. Köktepterini sep birem duğandım. Sep birdik ya. Deptir kegendin ki kayağı barmez. Çıkan soğu. Deptir kegendin ki bağımsız buldu. Kağan resmiyetlerinin hamisini. Kargan da şu Kariz Begen şirket bir jirplam sizge yollap verdik. Şimdi şirketten bir soru yedin ha.
1: Şinhua Cenab-ı Yolu Sendong Bayık Mangal Liniyada maşinla selce karşı taraf Ravan deydu Seher Bulbuli.
0: O şu Longjing dey mi? Şu carını sana bir tutup oldu cuma.
1: Bugün 13. günü de
0: bu. Ama 13. günü birinci günün 19 gün kaldı hep sana kıl başlığına karar. Hazır hem de 13. günü başlanıp oldu mene. Yine o.
1: 7 gün kaldı mı?
0: 6 gün kaldı mı? 13 gün kaldı de.
1: Abdurrahman son kiti. Yakşı mufkulurum ben öyde anlamadı ben deydi. Bugün duka açmam sizde.
0: Kızıl gülünü güldeyimiz, ettir gülge yetmeydi bir ya, maser bulbul, koşak topu sizde. Sen
1: yaraydı, deydi.
0: O katli kebepti o. Beşi buruntun bagep o. Kendikini maslaştırmaya da yapmıyor, maslaştıramam siz. Demek işki mısıranı yizbesim, kendik işki mısıranı kamlaştıramaydıken siz cümle ser bulbul. Kamlaşmaptı o, ne kapıya, ne buğum, iş kas kemepti onu. İlkin günah daşımındaki norka, bayan kıldığa yeğenin adırsını tulgarak depesanla boptiken, Ufkanmayı kaldım bayattın dep Ekrem. Telefon numarını depreye telefonu kılığa siz.
1: Şu daşımır tüt tokmuşka basınız lan. Daşımın dep basınız tüt koçu yolu iğzı bağı. Aşağıninki sol taraf. Burunku
0: doğfan yiyibe ya. Huası Nork şehrisi dep bağı.
1: Ba, huası dep cu. Aşağı kırsanız da buldu. Şuna 6. kayıtı çıkan cu mu?
0: Aşağı basınız buldu ki. Ütken de bir gep anlap kaldım ama.
1: Kaysı gep neyi?
0: Elki hanım kızlarının ikinci kol nörgüldürdüğünü açtık. Tuma, ahbırnımın kimizdeydi?
1: Oştam iki.
0: Erlen iki. Ötken biz oştadı gendi. Otçıgım digen kele.
1: Ben sizden Allah'a atı bana bu gepni. Nimdeydi ağan siz?
0: Oştak otçıgım bekip gitti. Hazır gıcı oydu yeni bir kettim sen bir geldi karan otçıgım.
1: Yeni geldi edin hem siz. Ey, kanda
0: kette oşla. Oyalarına iş bağlı nörgüsünü geygendin. Yalan oştak yüge yakşı. Tonlap kesim o. Çombazanın ki aldıdı ki Cefan Nallu yolu koş yolun işte yollar avanken nurlu kalakısı yol haberi vereyim ben cima. Dep mehmet imin cavuşları yollattı. Bu oldu rahmet.
1: Mingyun diyen dostumuz garbi şehir kodisi balla doktor Hansan aldı koş liniyede. Maşinla köp lıkkı da deydu.
0: Bu oldu yani. Makul. Rahmet sizge.
1: Rahmet.
0: Şehir ikinci aylanma mı yollar avanken. Anda Turpan'da bugün hava 43 çıkıdı kendi mi? Hava uçuk, temperatura 31'den 43 Celsius'a biraz çıkacak. Ondan kalsa sancıda sık oldu ki. Sancıda mı yokur temperatura bugün 38 Celsius'a biraz çıkıdı iken. Şeyhanızda 37'de, köyünde 36'da gerçi yağmur yağısı mı? Parmaydı mı yağmur yağıdı ki temperatura 35'ke. Kandakıp gitti. Bortaladım yağmur yağıdı ki temperatura 34.
1: Temperatür sel tüven yemiş 6 ay yine. 6 ayda azraq yağmur yağıp kin içildi ki temperatura 13'ten 27 Celsius'a gradus.
0: Açtak yine 6 ayda sel soğuk olarak oldu ki.
1: Soğuk geldi mi?
0: Kağı yerlerde aşık basarsan belki sıkın.
1: Bizde 36'da. 29'a düşüdü.
0: Ya çüsünü. Ekrem Cafcı

0: Düşünsen telefon bazarının ütüp 10 kreatif halap kino kanısı ötkende katmaş taksileri matından ben digerler vezifi icra kılıvatsa şu arkalık şerse kutluş da avaylap manatla.
1: Makul. Ma azizi dey dostlarının avazanlan anlap kepiyatım naid şaş. Men yol xayır bir elmigem bile şunu da yaktırıp anlayım ben dey doğucu mu?
2: O çokum yol xayırı bir yerli katnış gerek emez bu programı. Ben
1: deyimem şu an. Uzunlarının kandak şekilde programını anlavat kılık anlayın. Bildiriş arkalık mı programımız katnasanlı tamamen buldu depçü.
2: Obdan depçü. Şu açlak diş gerek. Açlak katnasanlı buluverdi o. Zıkmasın.
1: Demisi mi nurgun adamlarımız
2: var? Çok mu bu şopur dostlar katlayış gerek emez. Öyde oturup tamak et geç katlan sağlam buludu. Ben ne? Ben lagmenge koptum. Okşaptım o. Dep bunda evvel sağlam buludu.
1: Kiyim tiket onlaydıgan dostlarımız var.
2: Mabır kur kiyimini tikkentim boptum o. Dep bunda
1: yetin gözü alın. Vatucu yeydi geç onlaydıgan dostlarımız var.
2: Öyle çenik şan. Yani kola vatımı kandıgarak kola aptım o.
1: Çenik şi baska. Hiç onlay vatkan dostlarımız var.
2: Kandıgarak bir isptim o. Dep bunda. Yağaçlılık vatkan basalım. Yağaçlılık
1: şirin
2: boptum o. Dep bunda. Kandak isptim o. Dep bunda. Yağaçlılık. Kuşallıkka. Şunda mı onda? Şu keyfiyatını tekim yakış kısak diye ümitte biz mi? Deyküven yok. Maşın alsa deyküven bilen alğan karğanda satkanda zihni azırak bulam iki deyim. Deyküven yok. Maşın alsa deyküven bilen alğan karğanda satkan. Kandak mesela varız doktor. Siz bek murakkep deşip gettiniz mi? Bana gepini siz mi? Siz o düşünemeysiz. Hidayet kız bunu. Siz de bunu çünkü bu gepini düşen gerek kalı yok. Ma deyküven yok. Maşın alsa dedi o. Deyküven yok. Maşın alsa. Deyküven bilen ağan karğancağda satkanda zihni azırak olamı ki deydi.
1: Deyküveni yok, deyküvensi yok, maşinini alsan, deyküven bilen ağan karğancağda. Şu deyküven bilen alsan... Gepdim
2: düşünemedin siz deyik.
1: Düşendim, deyküven bilen alsan, onu satma vakitte çoğu mən, deyküvensini kaytırış gerek o, bir şey deyik. Kaytırı ütemdi o, ya ki kında kıldı, deyküvenini bir tane öküz birendi o.
2: Bu doktorunun özü için mürekkepleştirip adli gepdim demek ki oğunu, a deyküven bilen ağan maşinininki üsümü çıkıp gitdi o. A üsümlerini hesaplap, a maşın seti ağan pulunu hesaplap, bunda kısa.
1: İş kitidi o demek ki. İş kitidi
2: o deydi. Gep, demek ki oğunu ço. Bunda kısa genim de.
1: Abdurrahman son kiti ya, sel durup barma dükkanga deydi o.
2: Bazı maşınlarının ki açtık, ötken bir anlatımızı sorgam, deyküven bağı alsa, manç buldum bir iki. Bu nek pul törep alsa, kımet oldu ketek, bu nimişka bu de. Bu nimişka diye vakti da kıranlı bulmuşka. Yeni kanda işka diye baktım onda işka. Yeni o deyküven kıpsatsa. Deyküven bir cırpeygen şirket. O maşın satkıcı mı azırak bir. Ağrıydı. Ağrı bir de azırak bunu çoğu. Şunu deyküven bile alsınız. Ma maşına 110 bin koy. Deyküven kımayı alsınız 115 koy. 115 bin koy. Digin şu ayetik. Çünkü o an deyküven kıp etmezse belki adamki 7-8 bin koy pul ağrı bir şey mümkün. Şunu olan anda aldık ezan buldu diyen gap o.
1: Buldu.
2: Şu bomuz bezelimli kozut kızık mı? Nekte öyle istek ezan bulmam da. Bu denkven kısı kıymet olmam da dep bunda öyle diyen. Eksi çeci mi?
1: Kurbancanı da bazana aldık yollar. Ravan deydi. Onun başka mı bir dostumuz? Tamak dışı kaç anla avattı ben deydi.
2: Bu yağış kes kes mi radyo anlayalı erkek acaba?
1: Bana bu yarın kıl işlerini.
2: Ağaç kıdan maşın kov.
1: Anladın çıkmaydı anca.
2: Matok tuttun mu?
1: Unuttum belki çıkıp gitmeyi oldu.
2: Çıkıdı çıkıdı mı şundum?
1: Kulak da arzıyı bağlı şeydi hocam hemse.
0: Ne mi kısa cevap kesker?
2: Anlat ses. Bop bop da. Demin de maymak kestiniz bu yağaç ne? Kızlık mı siz? Karan ama hanımda. Bu yan, yan tolu kesip siz bu ne? Bu iştah kestiniz mi? Dadanız yakamadı mı? Ödikili yakamadı mı? Vurup da gitmeyi bundaki yağaç kesken demin. Şuna mı? Karan ama. Tüz mündak tüp tüz mündak kesmem mündak tüz tüz mündak tüz kesmem de mündak tüz mündak kesmem de o da bu mündak kesipti de mündak yontu ola ben bu kuşağıdı yağaç tüz kesin ha yağaç ne bu yontu yompaş yompaşı kesdiken siz kuşu ne
1: Tocu'yı da pansı diyen dostumuz ben candu üzgeç anlavadım he deydi hocam ha
2: Olcu taksi.
0: Ben de hocam da lafı da şubukta ama Şanghaylı Şanghaylı değil o Şanghaylı ma yani o azatça ma yolla araba ne?
2: Şu anda. Mucize abla ki bunu taksiyim ço. Şunda köngüllük ağır oldu bir bire yer may.
1: Niye bu?
2: Vay küçük nala ağır kıdge yetti oldu ama. Üyedikiller karab bir kaldı.
1: Şu nala orada işkede bitti de.
2: Vay bek yaptı. İş kılıp.
1: Üstten bu yolların ravan deydi Abdikerem akımız.

0: چرايلق كان چرايلق كان جبون بالغز بك چرايلق كان استان بوي مي چرايلق كان اسلمه يقب تم
1: ديجل نو يزين جبريك انا بيصلا اشكت ماشين تشو موتوردا شونا شو ماشين تشي بس يا سبيت يا خلو خان دغاي خان دغاي لا شي مال دايدا
0: ما قربان جان ما اش قلب قندق ادم كن تان زياندن قوقسو ماشين امس اولدو деп учур юллапсыз унда мы дакетмен амды бузумда деп дийишип калдык амды бу гапны да дийишип калган гап амды бу
2: у бул касым мен сай коргоч аңлайман дейди уже мен алаватман дейди
1: мистер алды карма көтөрүн көрүшүлөн чимадан келчи жолдор ага
2: макул
0: куддус
1: ошо жан мидайы кыр жакшымысы да
0: кудуска жакшыма
1: барлык чокурдуктарга менен салам Yolusu da bakan sen bir gülden daha hoş gönlünü kıralan.
0: Pah. Pah. Çocuğa yaptı.
2: Haa, lincin. Lincin.
0: Cümleyen çıraylık ya bu. He? Bek çıraylık gencim o lincin. Ne bu?
2: E bu.
0: Bir sayat orniken bu.
2: Bir devletten orni ne olup gettin.
0: Ben Gulcu'da çocuğayıp anlavatım herhalde
2: bu. Gulcu'daki yeken sen.
0: Yakşı bir yeken, bir Minsu'daki yeken, şunda çıraylıkken. Minsu deydi o ne.
2: Yine miyedi jürek isimlik dostumuz hem. Bana ben Seypon Han'da kıyım dikkat anlavatım ben deydi. Nuri diyen dostumuz ben taksiye edip pul tapkaç anlavatım ben deydi.
0: Bana Ahmet Can'ın tögü vakkaş anlık oturup kalın. Her tögüleri vakken. Boya edemcim olmuş o. Ахмет жанчо.
2: Төгү баккач күндө төгүнүн сүтүн ичип, шундамы саглам болуп кеткенде акчан тыйхыма?
0: Жок ай, чулам эмес.
2: Чулам эмес дейсиз.
0: Чулам эмес, нормал. Эми чи кылжаш берди. Ой, жок, мындай эмес, анда урук жүрөт. Мен азыр кийим тикеч алып атам дем да?
2: А-а. Uğur çorun dep buldum.
0: Boldu. Rahmet. Katnaşkın almış da katnaş tutumsan falan bağlı olan biz.
2: Kimle bağ dep kaldı kemiz şu?
0: Ma tağdı işte vat kalan bak ya hoş on diye bana tağdı işte vat biz bana dedi. Bir derya yıkanan boyu işte vat biz de bağ kol. Top tuş var. Top kran dedik ya. Topu suş. Top keziş maşın sen dedik ya.
2: Aydırım tez süratlik yolu erişki yolun işte Ravan deydu Aziz yani dostumuz.
0: Yeni bir Aziz sucu yoldu ki hazır. Ya sucu da deydu o. Sucu da mı hazır bana herhalde. Sucu da durup anlavı edip de pa. Hem köp kök asman ah bulut. Kenarı azadı yolla.
2: Yine fikirlerini yanlaylı ya.
0: Şimdi bana koyu. Koyu ben kılmıyor mu? Mini güvence yok adamın. Hemisini güvence yok kılmıyor. Yok şey demem ben ondan. Ayırdırım tez sürat köylü. Erişkil gölün işte yolla ravan ki. İzcan Uçur'a. İzcan Rahmet.
2: Ma Mehmet Emin diyen dostumuza. Dokunumuz radyolar nasıl itilişimi yakşı. Çünkü biz nurluk alakısta. İzcil radyo anlayımız 107.4. O çok deydi.
0: Ve bulduk. Yakşarak radyolar neliki. Nimsan'a bulmam da. Mesela Wi-Fi'de çıkıdığan bir radyolar var mı? Kiçik çok nak Wi-Fi'ga.
2: Bağdu, bağu. Bu tokuça tam siz tokuça tutan da böyle ama azır radyola asasi cihette sımı yokluğu.
0: Wi-Fi desem sımı yok tep yürüyüşsüz o size.
2: Sımı yok hem Wi-Fi uzgul bulduğun işte radyola bağu.
0: Tokuça sımı Wi-Fi bulunduğun için mi da? Tor radyosunu çıkartan mı da demek ki? Tor radyosu
2: çıkartan. Bağ ey bağ. Elbette bağ deydi bana.
0: Benim gibim ne siz düşenmediniz? Siz benim gibimdeki nurluk alakasıyla düşendi.
2: Ya ya ya. Düşendim. Siz Wi-Fi uluğulu bulduğun sımı olsun mu demek ki? Hazır minan demek ki bugünüm. Sımı yok ama bağ. Wi-Fi uluğulu bulduğun ama bağ demek ki.
0: Ya düşendim siz yeniden düşenmeyken de kıptır siz gelip lan. Uğrağından kargan çağda.
2: Mene.
0: Oy ben kılattı. Bu ne var ki? Ma. Bu da yeni çıkanlarını mı dağ? Diyen sen kılıp bu dağın kılığa yeni çıkan. Ne yapsın derge? O konuların tapkılı bombası.
1: Toğra toğra uzun zaman gibi intihar toğra. Ma bankımın namırak kamırakken. Bayırdan da kuş yokken. Bakın namırak kamırakken bankıma. Namırak.
0: Ama sen kanda kıp gitti bu. Diyen gibi uzun zaman bilirim ben. Bu şu yeni avat yolları 30. otlarının ki aldığı yollar koşulayın ya da ravan kerdi gavuşçanın. Seher bulbul evet tuttu. Beycan yolları yollar ravan kerdi gavuşçanın. Katekçe evet tuttu. Abdurrahim kam yakıptı. Makul.
2: Toqqumçuluk zavodu da işlep anlamadı ben deydi Abdikerem. Onundan başka Seher Bulbuli, en yeni yol uççori, avat yolları 30. oturna aldı yolla koş liniye dravan deydi.
0: Yaxşım sizle, benim ağrınamlik ayağının maşını soğutken 100% aşı şopur diken tok mesuliyet. Lekin şopur hazır yakın kemeye yutup da doktor khan otoyleden pul yokken. Ula ne gavası buldu. Doktor khan da hatırcam davalını verip kuran. Andın aşı neminin ki şopurnin ki maşını soğurt şirketin ki töyle etti. Sotku vardı başka bardağı ya yok. Sotku vardı. Hazır itirafnama hemen nesin çıkarıp yer tokatna sakçılarımızdan iş tügep de bu yerdeki mesuliyeti. Hem de şu kalan tölem işlerini şu sot arkalık tölütüp evası buldu. Rızık'a bak.
3: Hoşçakalın, ben de hayvanı uzaksın.
0: Ben yakışa.
3: Hadi iken tükenmesinin ki bir otomlarca girip diğerleri namlı çeyizlik için namda yukumayla.
0: Ay şu bezelerini açtık ken bizim durun şunda da eytok çukun bar siz. Çukun bar siz dep çö. Deytok. Lekin hem de bezem bir kıl bu kerzine mi çö her kılır vakya kıran. Ötken de şu oy zaten çukun bar siz ise bağmaydıgan çıkıp kaldı ya bir şikse. Okşumaydı ken bu. Şunun kağın ne şunu biz bayan eskertip uygun işimizdeki sebep. Kağın ne siz de şu kerz begen şirketle bir alakalı iş pekeen. Kuvayız kıl şekilde bir şeyken karızke abo deyip sorgunuz şu. Bardığını mı bakken, bağmaydığını mı bakken. Yani en akırda, şu anda bir tane ip oğandın kiyen, çökmen soyunu, motorluk katlaş basılılarını başka bir oranı verip, arayanını boşaltıdığın turları mı bakken, boşaltmayı kupu oyunu kalır mı bakken, değil mi?
4: Biraz yerde bize bozulun yolu kavuru, Muşkon, Eli Derya yolu, Ravan, Oğuz Sarayı'na aldıklanmasın, tokumla aldıklanmasın, yollarına Ravan keşfarımızda.
0: He, makle. Buldu. Kağının tögüsü keçiçe yaylap ketip to. Vay minin emez. Sılın kevazikti yaylamağın da. Şıkılıp cık tögüyken bu. Kaşka şehrmiş. Tanrı kızılçıraktan kim çıraktın mı şu? Lüçün kızılçırakça yollar avan kedi gavçını. Kopya verip to. Kopya.
2: Ayşemgül deydi, ben Aksu 10 sudun uçur bir evadı ben. Ma bu dükkanımız radyo satıma dike 10 uçur dostumuz. Ma numaranızın təminle pəsans bulamdu. Ben yaxşıraq radyodan birini olay digən demekçi ki. Abayqi qaysı dostumuz
0: Nurlu qalaqsi.
2: Şula bir numaralan əvətdə vəssanla ama dostumuz qabar dəbbirli. Yəni
0: anlısa bir uçturma üçün yetkizəylə.
2: Buldu, buldu.
0: 8-ci ayının 15-ci gündən başlayıb Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyalik muhit qanuni rəsmi yolu qoyuldu. Meydan usulu oynayıp Ammını parakende kılış. Belgilimi kılap alda öy işçinin bezeş katarlık şovkun payda kılgan kılmışlarını tüzdüşüne rət kılgan kişiye en yukur boğanda 1000 yuan cerimanı koyuludu. Özgertip koraştırılgan abdumobul şopurlarının şovkun sören payda kılgalarına en yukur boğanda 2000 yuan cerimanı koyuludu. Şovkun ölçemden eşip ketkendiyle andın kanunga kılap kılgallık hesaplanmaydı. Pıralanı parakende kılgan her kanda kılmış çekilindu. Kayıt kayıt terbiye versin bu tüzeltme gelmeye amallık saklaş bu içe ceza verildi. Ama maşınsın ki turkulurgu bir avaz kıvaldı kaldı.
2: Resmi şokun sürerli.
0: 2000 yuan cerimanı koydu. Baştak kep. Ma o Ürümçedeki amuvi avtobus bekat tahtalarına yeni iktidar koşulup tıkıram. Bu şartı küçüğünün bir yetkizem
2: de. Oldu. Yakında Ürümçerlik amuvi katnaş kurayı çekiliş şirketi amuvi avtobus bekat tahtalarını ölçemleştiriyor. Süpteni östürüş, remont kılış mahsus hareketini yol koyup şehir boyunca 3200'den artık amuvi avtobus bekatını bir tutaş yanılap dəridisini östürüp kona buzulgan uçurlarının vaxtı ötken taht yüzü inik bu masla katarlıq meselelerini tüzeydu. Hem akıl tekşürüş işkilik kodunu yandın köpeytip şehir ahallarının avtobusu dəl vaxtıda ve Del cahide oltırışını işe aşırdı.
0: Hizmetçi kadım, Mınşan bin tonuşturup onak dedi. Bu katın bütünle ölçemleşken tertip boyunca beket tahtalları yığılındı. Datlı işip etken, buzulgan, rengi öngüp etken beket tahtalları umum yüzlük almıştırıldı. Boşap kalan, kıyısıyıp kalan eserlerle çıngıtılıldı. Hazır künüge oturu hesap olan tahminen 100 beketini yığılıp rımıt kılgılı buludu.
2: Көні нұсқыдығы бекет тақтысығы линия бекетлері түнжі вән ақырқы нөвәтчі обдобусының елғы чықшы вақты еңіліш қарейтісі қатарлық күчірләні сақлап қалған асаста, ең шәкілдігі бекет тақтысыға ақыл тәкшіріш ішкілі көдіні көп әйтіш вән бұқытым сүпәтіні өстіріп дәрейдісін көтірішінің ярқын ноқтысыға айланды. Шәхәр ахалары бекет тақтысының оң тарап астыдығы ішкілі көдіні сауыма қылып, үрімчі омови қатнаш

0: asrash, fasonunu özgertiş, rengini esliğe keltiriş, turaklık temperaturada saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
1: Norka, kurum kim seti olmakçı, asıratmakçı bolsanız, oası halkara Nork şartısı gberin.
0: Şiltıvatkan numarınız iğizgi ravan kelmese. Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіде тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычылар номерға алмаштырың. Иғызыңызға раван келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərligi de çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işilteleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: 天下来的 Lüçeng Dacıray'ını sevindim. Lüçeng Yunşang, Lüçeng şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını Sığdırışını split barıp da 10'da işki. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy girerleştirip sevindim. Lüçeng Yunşang Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107'de tüt, Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdır.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda.
2: Çıkın lan.
3: Ey kızlar saat kaç oldu?
4: Ey usta mı radyonu katma sen nerede radyosunu toğırlan ha?
5: Yok vallahi çıkmıyor.
6: Altın mobilge çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş. Hazır ki baktınız ne? Pekime menilik kılıdık.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
6: Her günü tektiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
7: Kınınla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyin paranlarını anlanınla bağ mı?
6: Sefirinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Sakılın boz kançı yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıkla gipim ha?
6: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık için bakan tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını. Bunun dadam işiltirken, hem de ben işiltirdim. Bunun dike balam işiltirdim. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlat için işiltirdiğimiz mengülük tırık ve tırık.
9: Hürmetlik Radyo Anlıkçıla. Сапрыңызды біз сырдаш программымызды алшыңланы қарыш алымыз, мән риясатчы Яшар Ялқын.
10: Қадырлық радиоанғычы достар, программ әзмоларымызды авал қадәкілі яқтырып аңлығайсыла, мән риясатчы Рысалат Қасым.
9: Бүгінгі программымызға төвәнкі мәзмоларын орнаштырдық.
10: Алды білән үрімчедегі амыби автобус бекет тақтыларға еңі ықтыдар қошылды деген мәзмон тектіңлады болуды. Андын май қачылашқы мұнасыветлік еңі бәлгіліме 11-ші айдан баштап рәсми елғы қойлыды қатарлық үшірланың тәпсілаты тектіңлады болуды.
9: Радио саяйты сайпымызда үрімчеде еңідің 20 кичек сайлы бақтысы құрылды деген мәзмон тектіңлады болды.
10: Қадірлік радиоанғычы достар мәзмұларымызды аңлығат жиыны давамлық программызға қызғылық білен қатнашқайсыла Вейшін сұпымызың номері XG1074FM. Яшар, онда болса, азырқы әң еңі ел әхваллардың мұ достаны бірі хабардар қыбіттәм дұқ?
9: Болды, Азырның өзі де Вушин бейлі қошымчы өлі, яны Венчуэн Шилудың Вушинналу қарапманға еңілішті аптумобула бір аз көпкені.
10: Оныңдың башқа яны Юншын көтісі қошымчы өл туңар қуандың шақы жонлығыча шәрі қарып еңілішті мұ машинла бір аз көп үріш аста.
9: Ма айдырымғы барадыған, келадыған достар дикәте, айдырым тез сүрәтлік жолы, яғни үрімчі санжи тез сүрәтлік жолдан Мұцайчан көтірімі көрікке аптумобила біраз көпкен жүріш астыкен жұма достар.
10: Андан Хуанхэ жолы мүші жоңи докторхана атрапыдагы бөлекке кәге вақытта қош жөнішті машинала біраз көп жүріш аста, үшінші көріктен Хуанхэ жолы қарап маңған жөніш Читайлуның мүші бөлекеді мү, машинала біраз көп жүріш аста.
9: Оның башқа Бейджин отыр жолы, яғни Каштонлуды Хэнэндонлу қарап маңған жөнішті аптумобила біраз көпкен.
10: Синхуан алуда гүзел қаштешеден мүші Лунчан көтісі қарап маңған жөнішті машинала интайын көп достан мүші жолының тәсірден азыр Тянчжилуды мү, машинала бәк көп жүріш аста. Лунчан көтісі ішкенші докторханы Мэнжэннің алды қош жөнішті машинала бәк көп жүріш аста. Анден Минжэнің алды тарап мү, машинала бәк көп жүріш аста. Ә, достан, амалба амеви қатнашын таланла, айлы машин сәйді мәңла. Бұй әге әгер айлы машин сәйді басанла, тұрып қалысла.
9: Оның машқа Суджудың жақ қошымчы өлі, яны Еңчуан елдің Бейджин налы қарап маңға еңілішті, аптынумыр айлық өсімкі сәліклі докторғансынан алды өткі елді аптынумыла біраз көпкен.
10: Андын мау итпак жолы 4-нчи шимал 4-нчи көчөдө эмес эмне даңлык дөң деп койду досторубуз. Яннан багчадан ушу Тоосжан карап маңган жөнүштүмү машинала бир аз көп жүрүш аста.
9: Анан башка Аннинчи жолу, яны Еңбин жолудан Линхаң 4-нчи көчөсү карап маңган жөнүштүмү автомобила бир аз көп кене.
10: Ишуянын алды тарапта кош жөнүштү машинала бир аз көп жүрүш аста достор пайдаланып калыңла.
9: Еңбин жолу кош жөнүштү автомобила бир аз көп кене.
10: Демек әмді ені бір қысым ел білеклерді ғазір машинла біраз көп үріш асты болу атыды достар. Чоқым бейхәтерлікі де қат қылып, қатнаш қайды незамдырға аңлық рай қылған асасты маңға есілі қалаймыққан машина тоқты амайлы достар ел бойларға. Андын мау әр қайсы машин тоқтыш мәйдалдырға кіріш үшін өчірәт тұрып атқан машинла амал ба, еқіна тараптыке машин тоқтыш мәйдалдырына ойласаңла. Сіле ұзындың ұзын сүйәді өчірәт тұрсаңла, еланың равалықыға найты зор тәсір болды.
9: Вейшін спомыз кеген ұшырлаға қарсақ, ядықар дейді, ел ұшыры мүші Жэнчуэн еже көтшілері раван кен дейді.
10: Andan Ayşengül xanımın uçuru bakıya yaxşı mislər yasadçilər, Donxuanşan körükünün üstü yollarına aydı ravan hava. Yaxşı dostlar, aman bulunlar diye uçurunu veribdir. Rəhmət Zöhrə xanım sizinmə qarşı alımıza.
9: Onunla başqa Gülcəmilə xanım sizinmə qarşı alımız. Yolbasından bir avazlıq uçuru bakıya.
10: Yolbas.
3: Öyleyiz hepimiz dört. Qozudum yolu xəvri. Kapçaldım Qozudum üçki mağduk. Yolda ravan ravan kitbarımıza.
10: Rahmet. Azizi nam uçur bakıya sizin karşılığımıza Azizi. Abdurrahman Somkici sizinle karşılığımız. Kaderli radyo anıqıcı dostlar. Onda bolsa məzmullar nesiləqiyyət güzeyli. Yani davamlıq program məzmullarımız qarda biz bile ortaqlaşsanlar buludu.
6: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kubulun.
5: Kızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen muğulüşünü kalamsız.
7: Elbette.
6: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğişleydi. Sabrınızda biz sırdaş.
5: Sabrınızda biz sırdaş.
6: Sabrınızda biz sırdaş.
11: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
8: Uhoy, sabrınızda biz sırdaş.
9: Ürümçideki Amivi Abdus Biket tahtalarına yeni iktidar koşuldu. Yakında Ürümçi şehirlik Amivi Katnaş Grohi Çekli Şirketi Amivi Abdus Biket tahtalarını ölçemleştiriş, süptünü östürüş, remont kılış, məxsus hareketini yolu koyup şehir boyunca 3200'den artık Amivi Abdus Biketini bir tutaş yığılıp, dərecisini östürüp, kona, bozulgan, uçurlarının vaxtı ötken tahtı yüzü inik bolmaslı qatarlıq meselelerini tüzeydi. Kuruluşunun 9. ayının oturları bitişi mülçerlenmekte.
10: Yeni şekildeki biket tahtaları bir tutaş ölçem boyunca yenilenip, müstehkemlenip, akıl tekşürüş işkili kodi yeniden köpeytiludu. Şehir ahalları kodunu savunma kılıp, avtobusunun orni biket kikiriş vaxtını her vaxt tekşüreleydu. Sağlık məlumatla amevi qatnaş əqli iqtidarlıq uğurlaşdırıb tənşəş sistemizi tutaşdırılıb, yolucular avtobusunun qarğulacı kütüş usulu bilən xoşlaşıdı. Bu qıdımqı dərəcəsini östürüş, amevi qatnaş mülazımıdını əqli iqtidarlaşdırış, inçikiləşdirişki qarab özgərdişini ilgir sürüdü. Qoruluş tamamlanğandan kiyin, yeni biket taxtısını daimliq başqırış, qoğdaş mexanizmi orundilib, şəhər ahallarının səpərgi çıxış təsiratı davamlıq əhlalaşdırılıdı. Demek dostlarımız ammevi qatnaş əmliyyatı aile maşinistin texin bək kolaylıq
9: oqtudu
10: deyən gəbdə. Məsələn, qancılık vaxtı biketkə avtobus kırdışını mülçərləb turu, avtobusqa çıxışını küsək mi boludığan aşında hala şəkillənib
9: turu, ə dostlar. Onun iki nədə mən yeni bir nəsini bayqıdım uşu ammevi avtobus biketlərdə, bəz bir biketlərdə uşu oldurduğa orunduqnun qışıda, telefonuqa uşu simsiz alətdə tok qaçılaydıqan bir orunduqla bakı yığından qoşulğan. Onundan başqa, mən bütün biket gidiq atıq baxdım. Həmə biketdə uşu çoğundiyan bağı bağı, yəni telefonumuzga tok qaçılaydıqan çoğundiyan bağının uş sandıqları islip toqıram. Aşı biket turuplu çoğundiyan bağını sağlı qıplı şiltə ələysiz ki.
10: Demek dostlarımız hazır bizden amevi qatnaşqa çıxış təsiratımız mı teximi bək kilqi rahat şundan kolaylıq alatki ötdi degen gəp şunlaşqan bu maşını köp bardıqan yol biləkləgi bağanda amevi qatnaşını tallanla nemi degen huzuray başqıla maşını əydəb berdi siləmdə şəhər mənzirisini köygeş yenilikladın huzurlanqa şundan mı onun başqa hazır ki mavu yeni yolu silgan amevi avtobusla əmmisi acayip bir xil rahat gə
9: Doğru.
10: Mən mü köp çıxıma amevi qatnaşqa. İşqilib meyli miniş bolsun və ya ki işçidik ki ərqaysi orunduqlarının ki layihəsi bolsun, çıxıb düş bolsun. Ərqaysi cəhətdən bizim rahatlikimizin qoğuluşub durub layihləngən ki. Şunlaşqa amevi avtobusqa çıxıdığan çoğunlar köpkə edəb qaldım mən. Çoğunlar bək yaxşı gördüq o. Məsələ öydükləginim dəb maşına idi məsələtsək balam. Voy nədə maşını toxtumuz dəb şürəyimiz amevi avtobuslar şunda kolay, rahat. Hava tənşüqüş ba, onda aylıq isip getirdiğin, ya ki kış tonlap getirdiğin iş yok. Təyiyyəmiş də yaxşı raydusun maşını, edəb nimiş qılımı.
9: Doğru.
10: Həm əzan, maşınıqın bir münçü may getirdi bir yəgə basaq, maşını toxtuş, meydalarda maşını toxtumuz dəb. Manda oylısa, amevi qatnaş hər cəhətin, meyli ixtisat cəhətin bolsun, ya ki rahatlik cəhətdə bolsun. Şunda mı? Nurğun kolay ikən də şunu çoğunla köpürək amevi avtobusunu tallaydı ki. Şunu şu, şikin doktorxan ətrapıqa, cungi doktorxan ətrapıqa işyənləgi bardıqan dostlarımız amevi qatnaşını tallanla. o jaylarga ammaviy qatnash bek qulay deydilarmi ba shundaymi?
9: To'g'ri.
10: Bek bo'lmasa taksi bilan Wangyuchen tanlasanglarmi bumi bek to'g'ri tanlashchimi do'stlar? Qadrli radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa davomli mazmunlarimizni eshitinglar bo'lsin.
9: May qachilashqa munosabatlik yangi belgilama 11-nji aydan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Yaqinda davlat bosh idorasi tayyor mayni parcha setish sohasida savdolashgan hamon talon kesishni umumiyuzlik kengaytirishga aloqador ishlar to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, 2026 yili 11-nji ayning 1-nji kunidan boshlab mamlakat bo'yicha tayyor may parcha setiladigan may qachilash punktlarida savdolashgan hamon talon kesishni umumiyuzlik kengaytirib, may qachilash savdosi bilan talon kesishni yo'chiqsiz jipsilashtirishni ishga oshirganligini aydinlashtirdi.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızda anlavatsızlar. Bu proqramımızı Tırıq və Tırıq taqlarını bazağı salgan Tırıq Soda Çəklik Şirkiti alayda tələb qılgan bu orunğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət. Vəşin spomuz kəgən fıçırlar qırsaq seyfa deydu. Çidavan yolu, badavan yolu, rabankən deydu,
0: Abdikerim Yezikent yollardaki manzaralar şunda yaxşıkar Salat xanım yaşarcan yollarmış şunda ravan deb ajoyib chiroyli bog'ladi mana chilan bog'ladi sayli qilgach o'zin rasm tatib avatibdi. Huzurda huzur, sayat degan.
1: Sayfa qiziq. Uf, oxir bo'lsa mu taksiga chiqinglar dedingiz a dedi.
0: Si şen şansımlık dostumuz muş adi adam degen naqşını talep qılay deb turgan o'rlashtirdi onlar deb başta tip balimiz emasmi ko'nglar degan dostlarimiz. Rishdan o'chirbakka sharq qaylanma davaza yo'nishga xunsal o'tish yig'izda mashina ko'p juma deb puchir beribdi.
1: Amachan deydi sharq qaylanma shimoldan janubga xunsan chiqish yig'iziga kelgan chaqda ajoyib ko'p mashinalar deydi.
0: Mardan to'rt taksi vuyilo to'slish salayg'ir juma yeminda sa taraf yo'llar avan ish qilib deb puchir beribdi.
1: Mektin Emerjan qizg'in qarshi olamiz. Mush ommaviy qatnashqa boytaqlar ko'proq o'ltirib beringlar. Asan bo'ladi deydi.
0: Chapar taksi debdi men yakandan chapar taksi Alijon amsa radio oldida taksi deb atqach uchronlarni yoqtirib anglavatdi men deb uchirib beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat do'stlar qizg'inlik bilan angliginglarga. Uchirlan davomliq yig'inlaylik,
1: Abdukerim kam qattiq yezdan yo'llarini avatib mana Jigdi pişib ketibdi, sağırıb deb.
0: U bulning bir ovozli quchiri ba, anglaylı u bulning uchirni.
1: Anglaylı.
2: Yo'xari, sayulga qo'shgin edi ravona. Mana shu 5-inchi yerdan tushib, hozir ishim kerak keladim. Qo'shgin edi ravon, avam degan tak yaxshi.
0: Ova haqiqatan yaxshi do'stlar. Garchi hamda temperatura hali yuqori bo'lsa-mu, hozircha bek unda issiqni, issiqimdi qo'y, hali salqin turibdi, lekin bugun yuqori temperatura 36 selsiya gradusga, to'yini 24 selsiya gradusga sal turib tushdi. Issib qolamdiq ya.
1: To'g'ri, lekin atamana. Atamon payzul lekin. At kunduzdan kechgacha ozroq yomg'ir yog'ib, keyin bulutli bo'ldi ekan. Tuman temperatura 21, yuqori temperatura 29 bo'ldi ekan.
0: Oy, Ravrus, 7 Celsiya gradus tüvəlləydi ikən ətdə. Demək ki, bək salqın gün bulduk ya, dostlar. Ət sırqı çıxıdığan işlərinlər bolsa, ət qıvasanlar bulduk ya. Salqın havada berib işlərinlərini qıvasanlar bulduk ya, amövi qatnaşqa oturub. Cuma 19-cı əsla gündüzdən keçigəcə hava uçuq, dostlar. Yuqır temperatura 32 Celsiya gradus, tüvən temperatura 19 Celsiya gradus buludu. Əmdə demək ki, Yaşar Müşnun bilən astasta əmdə... Bir xil mush holatni saqlab temperatura yomon o'rlab ketmaydiganda qilib turamdi nima? Birmi degil olmam deya.
1: Ya qiyin o'rilish mumkin jumi?
0: Balkim, bizning har kuni berildigan eng yangi avariyadan oldin ma'lumotlarimizga alaydi diqqat qilib turinglar do'stlar. Endi temperatura shuning bilan kuz kirdi, mushtaraq turamiki desak, balkim issib ketishi mumkin yana va yoki mush holatni saqlab qilishi mumkin. Shunga har vaqt eng yangi avariyadan oldin ma'lumotga diqqat qilib tursak, xizmat turmushlarimizni shuning asosan o'rlashtirsak yaxshi edi demakchi do'stlar.
1: Bo'libmi Urumchining avariyasi bir narsa bo'lmaydi.
0: Nurdan uçur bağlaylı.
3: Bari izlepte çatırsa silah yaksın silah yukarı biri. Bir anta arşi iki fukar koşturum için de araban kelam.
0: Rahmet. Veyla Veyla isimlik dostumuzun uçurunu alaylı.
4: Gerçekçi yaptım mı? Yolu soru bire. Yürüyüş geçi yapacağız. Taşı onlar ilerine. Gördüğüm mü? Hazır. Üstü. Zeyhal doğu çatıran. Bir kısım. 15 yıkırım yıkır. Mangan yerde. Kırken yerde. İki makina. Topşu gitti. Soltretmişti. Yolda. Kendi kısımlar. Azaklanmış.
0: Ishqilib bexatarlik qilay, diqqat qilaylik do'stlar, yo'l talashmaylik, sur'atni muvofiq kontrol qilaylik, arliq saqlab mangan mashinalarning arsiga bunda pastchiroq urmaylik, qisilib kirdigan do'stlarimiz bor,
1: ancha-muncha.
0: Unda qilmaylik. Shu surkilishlardan mushnodan chiqdi. Bekorlikka vaqtimiz israb, iqtisod jihatdimi? Israb shundami? Bir Əməliyyətdə şəhərçidiki bu yolların ki, məsələn, aşı taxtıdiki sürət ölçən bu üçün mansaq, bunda işlər əsasən bulmasıq gərək, şunda mı?
1: Doğru.
0: Abdullah Xotan uçur bağlayılı.
5: Məsələn, ki, doktorlarına aldığım maşinin intern köpə.
1: Üstüdüm, bürüf uçur bağlı.
0: Muxtar Bəxtin uçur bağlı.
5: Mən 78 yaş, babay, Muxtar Bəxtin, mən 30 xalam.

0: Qadirlik radioyolg'ichi do'stlar, sabringiz bir sirdosh. Programimizni tirik va tiritiqlarni bozog'i solgan tirit savdochilik sherikti alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz. Onda bo'lsa 5-chi bo'limizga kelgan yangi uchurlar bor, yetkizib o'taylik, Yashar o'z xolining ovozli uchurib aka anglaylik.
1: Biz yetkizib rasolada qandra qavalon yaxshimi, yetarli yaxshimi, adi.
2: Yaxshimi?
1: Yo'li sir bilite. Ma dizaynni Samsung o'tirib kelib, kechib ko'rib qarab manga uni topdim, bu yaxshi qarshini chiravan.
0: Rahmat.
2: Abay qo'y degan do'stimizning avatgan jarimani talonni mandaq kana, Urumchi shaharlik Saybog' rayonliq Xomyoz yo'li 7-chi ko'tisidiki. 1 kilometrlik yo'l bo'ligida qalaymoqan avtomobil to'xtatganligingiz uchun jarimani taloni kesilib tu. Odatda shu 200 yuan nomor xotirlanmaydi.
0: Bilib oldingiz do'stimiz, Abdukerimning uchirib ekan. Ma Abdukerim nimda qildigandi? Qarang, yezi bozordagi 10 qo'ylik qo'y go'shti bir girdi bilan deb shunda o'xshagan bir qozon sho'rpini avatib qo'yib Boyatın da kış gelen göç yigimle kildi de yapmış. Yemi diken. Göçünün gibini kılışı vassak.
2: Peyzi.
0: İşini buzduk o mu Abdikerim?
2: Tüştü göçeyi de kambulduk de hem de.
0: Şu. Ma közeynek simlik dostumuz bek çüşendirip siz. Çüşendok.
2: Çüşendok. Rast 100% çüşendok.
0: Ya o göçeyi digen binanın teki de Altınbağ meyveci ve kuruk yerliymiş pifası de bir dükkan ba. Altınbağ de basın barıdu de. Mandak dostlar bizden demekçi boğunumuz rahmet silanın tepsili inçki de beginin lağa. Birdem Altınbağ. Birdem ya o goji desek qaymoqib qilib bilinmaydi.
2: Onun ustiga Altınbağ degan ismini
0: bir dukkanning ismiga u biz binaning ismi kerak bizga. Binaning ismi olsa butun odam o'rtaq biladi ya o goji desa. Shunga bir nilam deyli bundikin ya o goji deb tap beringlar juma boshqalar so'rsa.
2: Ma'qul.
0: Birdem Altınbağ birdem ya o goji demay shu ya o goji shu binaning ismi shu binaning oldiga apirdi. Biz unda Birdan bir nima, birdan bir nima desak, a do'stimiz qaymoqib qilib, zodi qaysi to'g'irdi deb qoladi jenim do'stlarim. Tushandinglar mening qalbimni. Sizlarga rahmat ash Altınbağni deb bergan do'stlarimizga. Sizlarning bizga tafsili tushandirishinglarni biz tushandik amaliyotda. Abayli tushunib olgan.
2: Tushandik deb.
0: Shundami yo'q.
2: Do'stlarim tushandi. Abdulloh xotdan Yashar polo ichki ustimiki deymadi. Ba, polo lag'manlar ichki ustamanda.
0: Әмді Яшарының характері бір ішіланы мән қылалайма, мән қылыш берей деп башқылағы ярдам қылышыны бір қыл шәрәптәп білдіған мүжәз баш оның қарғанды қотының мүхілі ярдам қылып, Aşta işlerini kılıç berdu, dep oylayımız şunun qarğanda itəlaydı.
2: Ay, yardım kılıp şu vaxta mağnan əmini mə itmə?
0: Gerçi, yep baxmağan bolsaq mı əmdi? Xotunu qılam itib berib ötəb getib atqan bolsa mı azırgıca? Bizni bir aqıtım çağırıp baxmağan bolsa mı əmdi? Bildu dep turaylı. Leyli veylayının uçurunu qoyu ötülüb oldu.
2: Gep. Ay, məyli, məyli.
0: Əmdi, miman qıldıqan besin bub qamısın, kalısıqa. Cixkə qımaylı. Leyli veylayının uçuru.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amrak avtomobiliniz haqqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıkılarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alaydı talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluk'ı İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkartıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Deniyor. Ma o 30. otturdun ki aldı koştu niye yollar ravan kiyadı gavçanı seher bulbul evetipti. Hani
1: Tabii canım,
0: uzağa otu
1: kaldık.
0: taraflarda yollar heraldı ravan kiyadı gavçanı Abdullah evetipti. Kaşkar şehrininki medeniyet yolları koşuyordun işte yollar ravan kiyadı gavçanı Abdurrahim Can evetipti.
1: Rahmet.
0: Müştahken ne hemen?
1: Bugün bir hal sıkı uçuracak, hazırlan bir hal. Ben dimi kıs kılvattım. Havar ayı bir karı ötem de o.
0: Karıteyle. Hazır sıkma.
1: Ama bir hal sıkı. Qarsaq mana bugün kündüzdən kiçik cavab bulutluq buldu ekan. Temperatura 24-dən 36 depdi.
0: 36?
1: Hə? Xalas
0: Odak
1: buldu
0: sıkken.
1: ekan. Şu.
0: Şu.
1: Ət lekin salqındaydı ekan qarağ. Ət kündüzdən kiçik azraq yağmur yağdı ekan. Andan hava bulutlandı ekan. Temperatura 21-dən 29 deydi mana. Xalas salqındaydı ekan. Mau uçurlan yollayan dostlarımız Tursun Can bir gaqı vəsə andikin uçurunla yollaylı ya dostlar.
0: 2010 yılının ki bir Passat maşından birisi var ki ya şunu bir bağla pegan bolsa dedi. 2010 yılının ki Passat.
1: 2015 Lamando pazar bahas kancı bula depto ha?
0: Ha.
1: Yollu vəd doğsuzdan uçurunuzdu bu.
0: Meyruyba o maşından birisi var ki şöflenin ki. Şöflen Meyruyba dedi.
1: Buldu. Amrak diyen dostumuz number'ını aldığın cülana aldığı geldim yollar işkili yolunuşta şunçilik ravanken daha bazam şunda aktı buldu rahmet tabi şurup aldık he.
0: Hayır bu onun yolu vetti okum. Nasıl başlayalım bağlı potanla ile.
2: Şimdi onun için pasat yaptı 10'un 15 bin kadar abi. Şimdi 15 bin kadar Lamando yaptı 25 bin 30 bin kadar abi.
0: He.
2: Şimdi 9 bin kadar Kia Rio şimdi 13 olan kanalı 100 bin kadar yaptı 70 bin kadar abi. 2017 Şovka Ilgarte'de 35'ten 40 bin kadar aldı.
1: Buldu.
2: 2017 Lino'da 20-25 bin kadar aldı. 2020 Hunti S5'de 67-70 bin kadar aldı. 2016 Hollanda 70-75 bin kadar aldı. 2019 Sıkıda New York'a 35 bin kadar aldı. 2016 Maylık Şenli York'a 35'ten 40 bin kadar aldı.
0: Makul.
1: Buldu.
0: Ma o KX3 2022 5. ayının ahire.
1: Yolup ettik ha?
0: Yolup koyduğunuz mu? 26 man mı yaptı o maşına? Pakistan ha?
1: Ha.
0: Esas Zavuz sırlık maşına dedi. Adıl canı maşını siken.
1: Hoş oldu. 2015'ninki Camry battı.
0: Camry.
1: Tokma ya. Deydu.
0: Mihir öy tam aşkanlılığı kirip. Hazır naçlık bitipti o. Çınar derek sayısı. Aslı matamak yavatımız dostlar. Çınar derek sayısı da. Yezi bazardaki 10 koyluk koy göşü çorpsi bir girdi bilen. İşte mana. Depe. Okşap okşap da.
1: Sanıştık olsun. Huan hı ludu tosluşba depti ma dostumuz.
0: Galibiyet yolları mı koşuyorsun işte? Yollar avan kedi yavuşçurun nur evet tuttu. Andım Mehmetcan'dan buruş çorba kanalı. Halık yolları yollar avanken. Yisen yisi dep. Bu için bir şey dedik ne?
1: Aa. Yisen yisi degen yişin yişi. Yisen yisi varlığın degen yişin yişi. O aynı diyen gibi.
0: Bu şu bu alemde.
1: Bu ömür şu. Seni yakış görmeye.
0: Yakış görmeye dep ben.
1: Andıken.
0: Kim ki o?
1: Malum birisi.
0: O işte ne yazı yazıptı mı?
1: Aa.
0: Kanda kulup bunda kop kağıdı o bala.
1: Başta bu kaptı hem de şu.
0: Gülüyüt bala mı o. Şimdi bu uyuyettinin ki daha çok ceda kol kod üstü tunun tunun üstü tunun. Kol kod tonu kokşaydı en ılgarı. 110 bin kilometr mangan sapmaylık bazar meçbul buldu dedi.
1: Yolu da ya.
0: O şu yise yisini uçururken.
1: Yise yisi buldu.
0: Abdurrahman Kamsam kiçe kaptı o bak ol.
1: Karşı alınız.
0: Rahmet.
1: Tursun Can da uçur kaptı.
0: Nim de?
1: Bahalığa uçur. Anlamdok.
0: Ne? Mahalga uçur anayla.
2: Şuna 14'ün ki Mehrum Bağdat'ta 15'ten 20 bin kadar abi.
1: Buldu.
2: Şuna 23'ün ki Keçe Avuşat'ta 65'ten 70 bin kadar abi.
1: 65'ten 70 bin kadar abi da.
2: Şuna 15'ten Tokma Arlaş Kamerayla'ta 65'ten 70 bin kadar abi.
1: Buldu. Kamerayla'nın ki ya bahası.
2: Şuna 17'ün ki daha çok Ceda Kolkot'ta 15 bin kadar abi.
1: 15 bin atrapı da bulduk yani cümle o da Zhongjie da diyen dostumuz.
0: Hmm.
1: Ma lığgın sizden maşinanız çıktı o. Şükür mü o
0: yetti nesin şoku da be. Bağlı avuçur lan
1: çok. Ama kul kaydı bir anlaylı ya dostlar.
0: Baz anlayamayız.
2: Şükür mü 15 bin ki Lamando da 25 bin 30 bin kadar abi.
1: Buldu.
2: Şükür mü 10 bin ki Pasat'ta 10 bin 15 bin kadar abi.
0: 10 mingdan 15 mingacha.
2: 2009-yil Kia Rio 2010

0: سوان خانم هستی زودتر یه تک میکاره در بده.
1: Hmm.
0: شما اولیت نیستی شوک اولگارت دست او 35 40 میکاره در بده.
1: 35 40 مگه ترابط بود که؟ معقول معقول لگوان 35 40 مگه ترابط بود دیدو چی مو؟
2: شکم اون یکی میتونه که اون انجاین که کیاس هیتوس اترال سپتم دیگه آخرین اون تو کوزمانو مانگا زاوسر ماشین ها دیده.
1: معقول.
2: Bu maşını yollap bireyle, Nisan Şavkan'ın da yollap bağlap o da eşkim o yetinin ki.
1: 35'ten 40 mağın içi.
2: Tursun Can. Yakışım siz. Rahmet.
3: Ayalım şoförlük tekniği, hoşum gitti yani. Çocuk bir insan bir it. Laya kaçı kaldı, şoför bu çekti yani.
1: Uyuu, mübarek olsun.
3: Ama yine zaman problem olma.
1: Yakışı yoktu. Şunu da yakışı havarını biz bile ortaklaşıp siz. Rahmet.
2: Değil mi ne?
1: Pravapdı ayalı, törtüncü dördün bugün ötüp, resmi pravını kuluğa ilip, yolu çıkıptı.
2: He, andı ço?
1: Bir şopur köpeydi diyen gepte.
2: Bir şopur köpeydi?
1: Ha-ha.
2: Yolda? Ha-ha. He, öykü nispetten hoşalık iş oldu, prava hep bu maşinede lan bol demek ki mi?
1: Ha-ha. Bu kompüterinin torsel astı, sizin mi, menanızın torsi bugün sel astı mı hoşur
2: canlı? Minan mı? Ya onca ola hoşup gidi kaçamaz. Ben adam prayı koyganga hoşup biz bu yada.
1: Lakin ben bak hoş oldum çünkü ben bu.
2: Şu karsam siz bak hoşup gitken tanıl. Şu ben dedim bu nim zan nim şoğan dedi sorsam. Ama bir anlı uçumuz prayı yaptı ki. Şu an işte hoşup gitip siz.
1: Çünkü
2: ben bu ayran kaldım.
1: Şu prayı ögen geçi, şu intan bel geçi, üzümden sal gumalınıp kalkandım. Bu bu şu üçüncü durunu bel geçi.
2: Bize dört mu ben de
1: bu? Dört mu ben de?
2: Siz bize dört de.
1: Aşağı tivesiniz bulam da, ama ben fukup kitadığım buldu ya, ben o dörtlüküm ne?
2: Şu, ben iş kılıp, o saat sen de gidek, bu program çıkan adamlar, bek dörtlük bilindu.
1: Oy, özünüz emredin, bek akıllık den.
2: Başına. İş kılıp.
1: Baptı karınız olmuşsun.
2: Karınız olmuşsun, karın buldu. Siz mazır korsan, bir prava yapıp koyan, koşup diyen sekrep, onu uzun kop ketkin tas kaldınız bu.
1: Ha şu.
2: Neymişti bu, dep anı sormam de.
1: Mence bek hoşularlılarlık işemdi. Ben bek test aldım.
2: Aşta kısınız şimdi yakışı oldu. Donfun, Lino, işkimi o yetinin ki ahren. Manga musabısı 175 manga manga neçip oldu.
1: Yolu vettim ha.
2: Oy bur koşup koysanız bombam doçuracağım. Ben neyim de boşu olma.
1: Hemen can diyen dostumuz. Ha şu pravın test ağa adem aşta dötürek adem. Ben koşup gitti de odem.
2: Aşta yaptım ha. Altıncı gönüşünün ki aldı değil mi? Şu Elzat Polo Hans'ın aldığı bağaca yollar avankaya işkili yolun işte. Devenin uçurunu uçacaklı krakaya çevirdim.
1: Buldu.
2: Anı Mehmet'e mevettim de
4: uçurunu. Hmm.
2: Vankulu. E makul.
1: Makul makul. Cuma rahmet.
2: İşkimin 22'nin ki Björcü'nün ki töyü 8'nin bir sıvaki. İşkimin 22'nin ki. Bağla pesin dedim.
1: 22 buldu.
2: İşkimin 22 Björcü töyü 8'e. İşkimin 22 Björcü Slimba. Hazır yollap koyduk hemşire Tursun Can. Maşını bağlı yüten.
1: İşkimin 17'nin Mazda 3 Ankı
2: Selan'a.
1: Şunu yollu ettik.
2: Ankı Selan'ın bir sıvaki.
1: Andikin 2012'nin ki Nisan Tida Zidon netçi bul bula deyip siz Humarım degen dostumuz yolu vettik cümle bunu mu?
2: Mao yopurguna açık yazısı cümle mao deyip.
1: Açık yazı deyip yüzü hakken de.
2: Şovak deyip yalı bak o.
1: Şovak
2: he. Şovak deyip.
1: Açık yazı.
2: Şovaza deyip ba.
1: Şovaza.
2: Şovazan bilem siz?
1: Yok.
2: Ne de?
1: Tokuzaktım ki.
2: Tokuzak. Niye mi olsa tokuzaktım bulmaydı o? Peyzvat'ta şovaza degen. Peyzvat'ta cuma şovaza.
1: Bulup aldım.
2: Tokuzak'tan böyle bir baza vardı onun bazatı.
1: Yekşen baza deyemiz hem bunun.
2: Oh oh, a baza ke cuma a baza degen
1: yekşen. Bu boyda iş kılıp.
2: Bu boyda emez o bu boydikken o Ravurus baza ke o. Ma bak, hem neyim bak emez ma.
1: Ben küçük vaktimde yızgım abdiken ben karan küçük vaktimde çoğun abbam çoğun adamla apıraydı sıbır hıl. Хуш яхма яшта лекин чоң болгандан кийин андан ва муш чоңланын эми ишке бир ишке амыраклыгын эс кылдым ишке
2: эми
1: десеңиз а шун тапалай экен
2: кайнак база экен биз ошо алдын кыйылмы бир берип көрүп келген ого шундай бак ночь база экен
1: буда яны берин жумамсы
2: буда фурсат болсуп барма ошто келеди бир кул коном хош болду экен кандай кандай адам экен мен 2016 нинки муш токмай арлаш ливен неч бул булап атыды бир депемемде тусун жан деп берди
1: деп берди деп берди Küçür kaytırıp da hem de tursun can bu hele. Anlattım duk.
2: Anlayla. Siz tarafından anlayla.
1: Haa makul makul beni koydum he.
4: Şimdi 14'ten Audi 204'te 40'tan 45 mil katramda.
1: Buldu.
4: Şimdi 12'nin ise Tiradat'ta 15 mil katramda.
0: Шуна 23-й биологист Лима адапта 30

0: 35 mi etrafında?
1: 30'dun 35 mi?
0: Kilo 17'ninki mağaza ankişleri adası 30'dun 35 etrafında.
1: Makul.
0: Kilo 17'ninki lino adası 20'den 25 mi etrafında.
1: 20'den 25 mi etrafında bulduk kendimi ama Anwar Can diken dostumuz.
2: O diyenin ki kiyo 2014'ninki 120 mi mangan kaç pul oldu dedi o Gülistan.
1: Gülistan'da
2: bir başı sakin.
0: 16'ninki Tosmayarlı Zivin Neşkodası 30 bin etrafında.
1: Livin.
2: 30 bin etrafında olduk ya Livin.
1: Makul buldu.
2: 2025'ninki Xiaomi 7'nin bir sıvak acıma deyip koyayım ben bir sıvak atıp da. Mama şimdi dedi. 2025'ninki Xiaomi.
1: Xiaomi.
2: Küçük cümle de biz.
1: Xiaomi. Maksim ki bu.
2: Dikin saptok maçına yüzüm ne ait omak gelgen maçına mesela. Anda 2025'ninki Sultan'dan bir sıvak ya. 2025. 2025'nin Sultan. Bunu mu evet koyduk. 2025'ten Sultan's ne? Andın bauma Wuxi ne çıkıyor? Topturumuz bir kara pakalı baumanın ki Wuxi'leri yengis ne çıkıyor etrafı da bu adı da. Wuxi.
1: Seher bulbulladığımız kusak açıkanda okşağın tamakla boz nimdigen yakşi he tip. Kusak aç mıydı? Hazır kusak açıdığın vakti bu mıydı daha?
2: Açtı evin an.
1: Beni açmadı çıkılıp.
2: Sizin kusunuz var mı? Açkan bozum
1: aşma dediği memnunum şu okşakan tamaklarını görüp şu. Yigim kegen bozumu, yigim kemi diye deyip duralım hemen.
2: Açtık mı? Yigimiz kendisi yigim geldi de verim.
1: Hıcıl oldu ki hemen ben hıcıl çok.
2: Yigimiz kendisi yigim kemi diye deyip. Kızvanlığım kusakası buluyordu.
1: Açtı ama?
2: He buluyordu. Bulmasını
1: ki deyip duyma.
2: Buluyordu o kızvanlığın kusakası. Kusunuz açırıyor yürüyün acaba?
1: Makul. Açay kusakım aç.
2: 2020'ninki Golov. Bu maçın da çıplak trabı oldu dedi. Andın mı o 2019'ninki bir ilan tıra maçından bir sıvak ya. Şimdi bir bağla peki mesela.
1: Makul makul.
2: 2019'ninki ilan tıra. Kaç bol? 2019'nin ilan tıra. Ben bağlıydım.
1: Makul.
2: Aran yıkıp yıkıdık mı?
1: Duan yedigen dostumuz üzüm özgeç. Radyo anlavattığımız bana. Şunu da hoş buluvattığımız. Keyfiyatımız yakışı edipti. Yaxşı oldu.
2: Vau, programın alaydı qolğan tələb qoyulardı. Bir dəvət ona qədər.
1: Maqul. Dostlar, mənim aptımı bilim proqramımızın Ürümçi şəhəri Şinxua cənubi yolğa yerləşən şəxsat iğiz boşluqdan bula turğes alaydı tələb qılğan. Onun da başqa yenə məşu tirik və tirit tığlarını bazaq sağan tirit xalqara sudi çəklik şirkəti mo alaydı tələb qılğan yuqurqu uğurunu çin dilimizdən rəhmət etdiniz.
2: Qaç günlük bəgən mükafatını yollunuzmu?
1: Ha. Yollab qoydunuz. Bağamı da o dostumuz. Səmədcə.
2: Başı bamsa özün şi Yola koydunuz mu zavutka?
1: Hı-hı.
2: Onda olsa yeni birini vereyli. Boşu çişini yoğuzduğun, asıraydığun bu turba şahsatının küçü.
1: Bəduk yolu etken. Çişini yoğuzduğun.
2: Aslıma.
1: O konuşanın o bazır bulaq suğunun bazır emez mi? O bulaq suğunun bazır ayrıyım. Tokuzak'ın ayrıyım digendik. Aslıma.
2: Hazır tokuzak'ın bazırın davatkan da yok.
1: Ma aslıma. Aş bulaq suyunu bazarga berip sizde depdi.
2: Yok. O şehirçili bir bazar ekan, o yaman kız ekan o.
1: Bulaq suyunun bazarı.
2: O joy bazar ekan o.
1: Seyşembe, peyşembe, düşembe upal çıkıp her yezilna oqşmaydı o vaqtı, bazar bulduğa vaqtı.
2: 2024 yılı 10-nji ayınınki Kia Seltos, Otural saplimligi, Oxran, bütün tonluk 19 mingni mangan, zavsir. Mushini bir bağlap egen bolsaң sizden qoşup kessem deydin.
1: Makul.
2: Yollap koyan nurna uçur ne?
1: Ha makul.
2: Xinhua Janubi yoli köl bazarının aldı koşuyor işte köl bazar diye ne yapıp gitti?
1: Hatsel çıp kaldı mı?
2: Ma o Janubi bağçının aldıdık yollar ravan kendiydi o makul buldu rahmet.
1: Buldu rahmet. Yine Tursun Can'da uçur kep doğan lütteli ya.
0: 2019'ninki ilan tıradatta 35'ten 40 mı atıradı?
1: Makul buldu.
0: 2019'ninki ilan tıradatta
1: bana keyni çıkıptı anladım.
0: 2019'ninki ilan tıradatta 35'ten 40 mı atıradı? 2016'ninki Tosmayarlı Zivin Neşkodası 30.000 atıradı.
1: Makul buldu.
2: Makul. Siz 9, ben 9 aktı ne? Bulak suninki bazarı çarşamba günü bek kızıydı dedi. 9 aktan bazarı yekşembe günü bek kız buldu dedi.
1: Şu makul. Doğru delaştık.
2: Yine yanılırsak ma maçlamda bağlap bir anlayıp çarşağa anlayıcımızdan en maçını sıvak edersin. Evet karan bir tida maçın ken bu. 2006'nın tidası diken bir 11 bin koyu yaram 10 bin koyu asıl olamıyor. 10 bin koyu asıl oldu bu.
1: Şu çok maçta oldu.
2: 2006'nın tidası 20 yaş kırken tida ken bu. 20 yaş kırken tida olsun. 7 bin koyu bulamıyor ki. Hani.
1: Hani
2: Тұрсынжан қағын деп бақсын.
1: Еші өйіна алдыды машинла көпірек ішкен депті Әметжан бұлды.
2: 2019-нүнке танкы Сәнбай. Қанчы пұлға асан бұлды деді. Танкы 300. 2019. Аммақ ішкен бұл машин, да?
1: Сайфа, Хуанхо Йол Қызылчырағын автомобіл көпчімі үшінші көрікнің үсті құттан көтісі Раван кен деп тұрып.
2: Дадамның кен машинасының үзәрінің намы еткісен мұ, бажды өлемдің төлейсіз? Пәкәч, әрей әлі осыл төлмейді. Мәсілі, ердің аялы, аялдың ері мұнақ намын еткен болса, төлмейді. Қалды мұнасыбетлі, әр аялының мұнасыбетлік ондақ немен мәсі Қағының әмісігі төлейді, бажы төлеп тұрып, оның үкін нұпысын өткейді.
1: Бұл болдық мұны.
2: Кімлерінің екі адымыңыз келген біл олдыңыз ба?
3: Тяньшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңы үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ба. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ишкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
2: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Менің автомобілім программысы.
2: Программамыз дауымлаштырмызында осы Торсынжан үнке мағышчорлырғын дауымлықтыр дегіп қайлы.
0: Мақыл. Танкы
2: 300 дәптіш. Танкы 300 шықыман 20 дейтін шықты. Шықыман 20 дейтін шықты. Шықыман 20 дейтін шықты. Шықыман 20 дейтін шықты. Шықыман 20 дейтін
0: шықты. Шықыман 20 дейтін шықты. Танкы 300 шықыман 20 дейтін шықты. Шықыман 20 дейтін шықты. 100 дейтін 105 дейтін шықты.
2: 2021-нің ұлып қайып қаса, 100-дің 105 кіші бағалықта пак үзіп қаса, асыңыз болды кәжіма ұмылшымыз. Қағын әмді қанч төвен әрек асыңыз үшін чәкші. Дәйміз әмді ке қақым төвен бәмейді.
0: 2012-нің
2: ке райты тәпті 25-ті 30-ма
0: тұрады.
2: 25-ті 30-ғыш болды кәр ауи төт.
0: 2016-нің
2: Әтісінен білмейді?
0: 2019-ке үйлендіріңізді 30-дәктен 40 маға тұрады.
2: Мен бірінің білмейме деп қойғамда.
1: Өші.
2: Да, кепті әмі. 2019-13
1: айының Kia, Chipo машины ба, қанулық ғаз ба, азыр сетіліш ба, аз қанча деп сізе. Салам деген достымыз, елді өттіқ мені.
2: 24-нің бір тәншәнжі өбатты дейді ол.
1: Тәншәнжі. Мана азыр юллаймызы. Абдусамикова деген достымыз Қашқашын қадаудын венда тарап көтіште машины жеқ деп тұр. Рахмет.
2: Мақұл.
0: 2019-ке Kia Jipo қанулық кезу адапты 10 мыңдан 15 мың қатырады. 2013-ке Райта тапты 25-ті 30 мың қатырады. 2019-дан танкы 300 депті. Танкы 300 2020-ді.
2: Баян қи кеп кел, ә?
1: 2021-ден кейін ба, деді мана.
2: Шүкін докторханның алдыды машалла. Қош өлінішті машалла сәл жық кәді. Шүкін докторханның ке алдыда. Машалла азырақ жық дейді. Болды ма қол. Анда ене.
1: Нұрның авазлық
0: жоқ. Әрберіте, я елдерім қош өлінішті рава.
1: Ма қол. Өшірде аққан пейзі ватты әндіп.
2: Пейзі ватты? Не абзо, еріміз пейзі ватты емес ма? Өштақы?
1: Ашта ма?
2: Ашта ка?
1: Ма так асла мене.
2: Я абзно ойрикле. Балдыны ки апсе. Аво, дайдаган бур кеп бақ олық. Аво. Аво.
1: Ашта дай сла асла.
2: Аво дайда.
1: Сла арла деп койып.
2: Ахак.
1: Ахак.
2: Ахак ла деп. Хак дайда мэс ма ахак деп. Миш кунда дайдикин таныш кылып. Хак дайда. Ахак. Ойол хак деп.
1: Ойол хак ла. Тұрсынжан.
0: 2024-нке Тәншәнжі депті 80-85 мың қатырапы.
1: 80-85 мың қатырапы деке,
2: ә? Мақылы. Онды мау модул сән ба мұды Тұрсынжанды дейді бір аңлықшымыз. Модул сән алмақ іште, басы муапық модул сән ба мұ?
1: Оны екен мәнчі бұл шу 120 мың қатырапы деткен бір машинашта бақалыған дей.
2: Я қазір бұл аңызымыз бас муапқырақ модул сән болса, шо машин ағам болсам болды дейді. Нәчіп болды қылған деме. Шенхуа жанып еллері Гүлвазырдан алды қош елін үшті еллі Раван кәдіге ұшын гәңгі баланға бәдіпті.
1: Абай Гүлвазыры демек чекен де, бай Гүлвазыры деп чықып қапты ке.
2: Гүлвазыр демек чекен,
1: ә? Қақы үш жаң депті.
2: Nomun babanın uçurunda.
0: Yürgen rehberi yaşımcılar. Roketler yaşımcılar. Gerken yol içine.
2: He.
0: Gerken çarası çekti. Dağlı ucu boğan yolla. Dolan he.
2: He. Makul buldu rahmet.
1: Makul.
0: Hazırca yok de modülten.
1: Yok ki.
2: Yok ki. Modül ise yok ki. Lakin disiniz tepire mi ki hem de? Tepire mi da bundan maçın lazım diye edip çoğ. Disiniz. Tepirdi.
1: Mana tursun can.
0: Vadultan neki nechingini atrabidan meshul atrabdikini oylashmoqchi, shundan qapay gaqsa tattasak bo'ldim.
2: Ha, maqli. Uni demabdi-da, shu modulsa oltim deydi.
1: 2019 shiday suyu. Ma Asad degan do'stimiz yo'llayotdi-qa uchuringizni. Yine dostlarımızın uçurlarına karayımız, yanılayımız. Yol uçurlarını yanılap yerinle dostlarımını. Dostlarının konuşuyordu, muş deydiğin ye bakken. Şu.
2: Muş?
1: Muş yizi, muş. Muş doğru. Jirak bir yizi.
2: Muş de bizim ba. Mavo, bekninki yinlandın bir suvake kıran. 2018'ninki bek yinlan. 2018'ninki
1: Bek Yinglan.
2: Yinglan. Kaç bululdu dedi. Bunu evet koyduk. Mağla
0: person. 2019'ninki 94'nin kilometre manganlattı 55'ten 60 metre atrapıdı.
1: 55'ten 60 metre atrapıdı bulduk yani. Cuma Asad maşınınız.
2: Asad maşınınız?
1: Asad diyen dostunuz.
2: Sizin maşınınız. Asad maşınınız dedik. Asad maşınınız manç bululdu ki dedik. Ona kaptım Cuma ben delikan da.
1: Asad can sizin maşınınız. Sizden abdumobiliniz demek
2: istedim. 2022'ninki şöflen klozudun bir sıvak ya.
1: Şöflen klozu.
2: 2022'ninki şöflen klozu ya.
1: Makul. Nur yol haber bire Guanghui görgünün astat yollamı koş yolunuş düşüncelik ravancı mı hazırca adaptı buldu tapşırıp aldık.
2: Ağo. Bravo uçumuz mağo namı kulaktan kulak yetken Molly Gran'ın ordunu sorabdı.
1: Molly Gran'ın or ne aşu ilgi mağo.
2: Bilmeydikensin nasıl?
1: Yaka ama hınçan. İbudey.
2: Hınçan da pürüydü o.
1: İlgi, ilgimiz bağlan go.
2: Bağa yığımızın bilmemiz
1: var. Orunu bilmek, fakat isim tutamayma karan. Birisi gelmiş Fangshan garim yakşamaz. Birisi gelmiş şu kayanın nedilgin fakat isim tut bulamayma. Her, başta.
2: Bunun da bir 5-6 milyon yıl burun yaşayan basın, YouTube'a gittiğin de bir soru etkensin, bir ay çıksın çoğ. YouTube'la bir şey etkensin siz.
1: Bana kalayla hazır bir gittim de birin. Yıl yanık bir soru apayken isimli kalamdı okamamdı. Bir sınav apayken amini.
2: Çoğunda o kayan var mı? Çoğunda okuyan da aşağıda.
1: Çoğunda okuyan.
2: Aşağıda bek, bek deyme, bek yinlan var diye tas kaptım cuma. Nam kulaktan kulak yetken molly girin bu aşağıda.
1: Ama kul, il sorap yakın amız cuma.
2: Sizden ma?
1: Çıksı var tuğu.
2: Çıksı var tuğu.
1: Çıksı var tuğu.
2: Yen bir saat şiirin kendi kere koru var o.
1: Şu hazır aşağıda dedim o anlamam siz.
2: He aşağıda dediniz he. Siz mi aşağıda kendim ben sizde mi aşağıda. İşi kalanmaydı kendini depesi. Ben maçtak demek istedim maçtak dedim deyip duru aldı kan.
1: Aştara kıyım ba.
2: Ma o oyatının ki URV'den bir sıvak ya Hyundai'nin ki. O maçını muhamız evet koydu Hyundai'nin ki. Ondan Vinci'den bir sıvak ya. Ma maçım Noche maçın tecimi satıdık ya cuma maçı 2025'nin ki. Şimdi havaların inni evet tuttu. Old kişilik nuskisi. Deyip birini deydi o.
1: Tepsili yazıp gidip de uyuyo.
2: Ben başına bulduken tok. Ben işte başına ayıp. Ey desem de boylaydım cümle ben.
1: Başta ama.
2: He. Peyzi deyim mi o?
1: Asırtın yollaptık ya. Şunu da pakız tuttu he.
2: Uyuyo. Şu. Hakis gelin.
1: Huanghe yolu doktor hanının aldı da maşin abdumabilla köp tepsiz seyfa tapşırıp aldık. Cümle koş yolun işte. Bakın.
2: Bağla pıkla
0: çalıştığında. 2022 şöflen kılızı da 35'ten 40 mı atırabildi. 2018'inki pet yımlandı da 15'ten 20 mi atırabildi. 2019'inki 94'ten kilometre manganda da 55'ten 60 mi atırabildi.
1: Makul.
0: Vadultan'ninki neçingini atırabildi, neçil atırabildikini oylaşmak için şuna kapıya gerçekten.
2: Değil mi de o?
1: Şu, yok ablık etti.
2: Yakın mı da şu?
1: Cevher diyen dostumuz, ekkilin kadar ya fıkam kolunuzun, ben mi şundan bir yanın ismini almıştırıplı koymayacağım o, depti.
2: Kim o?
1: Cevher diyen dostumuz, işte ama o şaş almıştırıp koydu ki.
2: O Oştamı bir gal. Bir galvan, yeni bir galvan tepasaşta koşup gezdikken de, oy, ene bolsa mellam emeske, yeni bir galvan va kere.
1: Şu kol ilişiyottumuz bunda. Oy,
2: oy. Siz döt mü? Ey, men mi döt? Dep. Wow.

0: Azer.
1: Şuraş taraq.
0: Qızıq gəlsin cümə bu qalvanların qılıqları mı qılıq qızıq oldu ki cümə?
1: Qalvanların qılıqları idi.
0: Oy, işki qalvan bir-birilən tepiş qılıb hazır bu şuna qoşub getdi qana.
1: Şu.
0: Ay, şuna qılış qo.
1: Loşanların görgəndə bir xil.
0: Hey.
2: 2014-cü 94 min kilometr manganda 50 göstən 60 min kilometr. 2018-ci
0: ilə 15-20 min kilometr abi. Ya maqul endi ma yuvarvidim bir suva ekan, andan Vinjedim bir suva ekan, Dajonniki
1: Mal. Aslime. Ma su bek içilikken cümo aşılık konservatör degen su ambarının suyu iken de. Yaxşı nəslən tip içilikken siz cümo musunuz aslime?
0: Yaman gene. Onda ma o Veylanda'dan bir suvaka 2022'ninki. Bunun bir bağlap bagan bolsa de Toyota'ninki Veylanda 2022'ninki maşinası ekan.
1: Maqul.
0: Nech pul atrafida bo'ldi, ha?
1: Adiljon degan do'stimiz 2026'ning xafu eshtiyu seyu ban. Ikkinchi qo'l nech pulla situagil bula deb siz ha buldimi Tursunjon yo'llaymiz men ha.
0: Maqul. 26'ning xafu eshtiyu qiz ha.
1: Ben bir maşinalay degen saptokluk maşini kandaktu, tokmaylık maşini kandaktu yeniden alay degen tanışlardan sorsam çık maşini dedi özem fukanmay kaldım dep Ekbercan. Demek ki zat ya tokluk alay mı o saptokluk ne ya tokmaylık arılaşın alay mı o demek ki kendi.
0: Ama bir anlaşımız, bende bir maşini vardı, Noposi, Ürümçi'de, maşini hazır yerken de bu maşini bırakıp itey degen de Ürümçik apırıp bırakılışım şart mı ya ki maşı yekendi kısam. Yekendi kısınızın buldu. Lekin yekendi ki aşı bırakılış resmiyetlerini ötep boğan deken çöğven soğudan kolunuzu burnum çıkarıp verdi şunu. Ama Ürümçideki çöğven soğuk bir ekilsiz resmiyetlerini. Çünkü işte bir iş var mı?
1: Şu.
0: Şunu tolu kuvvet misiniz bırak olmaydı maşına.
1: Uşurcan'ı galvan amas mı ki desem bizden öte galvan kendi.
0: Ben ma? He şu adette galvanlığa ama normal adamda işte galvanlık bilindi. İşte işte hem de. Kuanka yolu doktor hanım aldı diken depo oldunuz ya. Nasıl yanlayın bu çoğunu?
1: Nur Mehmet diken dostumuz. Dabazan'ın aldığı canıp şimal yolunu işte maşini köp, tosluş bakken de.
0: 2016'ninki 1-5 yıllık Civic Ahran maşının ahvalı normal. Ne çıplı oldu dedi stoplu maşını siken bu.
1: Sizin Nulligar'ın alakılış numarını benden sorup baksın deydim ha dostumuz.
0: Nulligar'ın alakılış numarı kaçı? Nur Mehmet adı.
1: 13-4-9. 47-67.
0: 1-9'un özünüzü ki koşu alam siz mi telefonunuzu buraya yerge?
1: 1-9 çıp kaldım hazır. 13. 4-9.
0: 4-9? Kim bu 10 hanım mıydı bu?
1: 13. Ya 13. 4-9. Uy. Az durup beni.
0: Ya neç 9 hadi?
1: 3.
0: 3-9 mu? 13.
1: 13-9-67-67.
0: 9 kaldı. Ahir 67 kaldı. 9 kanlık numara kaldı değil mi amde?
1: Buldum ben kim kumaydı?
0: 13-5-9.
1: Ha 5-9.
0: 13-5-9, 75-75. Nur Mehmet Adıga 4 isem olmayacağız. Kandak ki? 13-5-9, 75-75.
1: Birşki.
0: Saplaştık adamlarla işleymişim o ben cümle.
1: 75-75. Şu her asılıfı numara 11 kanlık, ben 9 kanlık.
0: Çıkılıp be bir sakarak bir edeble işte baksam da öyle be. Muşu Toyota'nın ki Corolla 2011'nin ki maşınları kaç pul oldu o deydi o. Toyota Corolla 2011'nin ki Corolla mı gizip dite çabını.
1: Aşta kılın he. Conşan yollarda maşının köplüke alay tosluş yok deyip sizler işte tapışırıp aldık. Cuma.
0: 2011'nin ki Corolla neç pul oldu o deydi
1: he. Uy ben aslımının ki turmuş yaxşı gəcə mə? Əncüyə bir yandın. Hazırlanmışdınız qədikən siz.
0: Bay olanmaydı bu. Mayaq 10 köy tap 9 köyünü xəstəvi tutub qarab bir köy qapı bul çıxdı. Şununla 10 köyün tuluq xəstəvi tutdu da. Mojda yuri verdi.
1: Oxşaydıkamız.
0: Oşındaq. Nə adı bir nəsinin qiymətləri aşını izləb sorab tepib aşını xəstələb başda yuri də qala.
1: Yaxşı gəl.
0: 2016-nınki şüayı, 2016-nınki şüayıdan bir söz ekan. Şöyle 2016'nın şöyle yeni bir yolu vettik o kamsa ha?
1: 2014'nın kişende Langdong Akranlik Zidonhut Neçbul Bula Adep siz vay digen dostumuz sizin hoşçurunuzu mu yolu vettik ha?
2: 2012 Karola Fata 10'dan 15 madra Şunu 26'ya kafu S9 seviyordan sizlattı, biri 70'ten biri 80 bin kadar alın. Şunu 16'ya şeyi yaptı, 25 bin 30 kadar alın. Şunu 15'ye karılığa yaptı, 10'dan 15 bin kadar alın. Şunu 26'ya kafu S9 seviyordan sizlattı, biri 70'ten biri 80 bin kadar alın. Şunu 23'ye VLAN'da alattı, tortum ayarlaşı yaptı, 110'dan 115 bin kadar alın. Mayla kapatı 90'dan 95 bin kadar alın. Şuma 18'inki bazen Turgandat'ta 40'tan 45 bin kadar alın. Şuma 25'inki Renji M8 6 kişi kattı 310'dan 320 kadar alın. Şuma 17'nin yuvarı yedette 75'ten 80 bin kadar alın. Şuma 22'inki Şöpülen Kuluzu'da 35'ten 40 bin kadar alın. Şuma 18'inki Pet Yimlandat'ta 15'ten 20 bin kadar alın.
0: Makul makul buldu. Cumhurşa yollurdu maşallah köpürek geldik alay tozluş yok gene. Rıştı'nın avet kavuşu yorken bu. Eslime.
2: Lan
0: daha ne sopa respekt yapmağızı titip tutken
1: 10 kuru 3 kez atalışır 5 aldım
0: oy 10 kuru 5'ini aldınız 3 tün degen de 10 kuru 3 tün depse titip tutken
1: 10 kuru 5'ini aldım
0: dedi. İş kılıp 10 kuru neçin ilişinizden katı nezer iş kılıp 10 kuru pulunuzu hesap ettiniz mi? O 10 kuru 100'ünü atsınız mı? Demek 10 kuru pulunuz yok degen gel. Bu gepnin pişenmeydi. Hazır hoş aldın ha? On kuru üç nasıl mı? Bulat dedin ha? On kuru beş ne aldım? Ezan buldu bu. Dep hazır. Hoş aldın.
1: Paydaldım dep.
0: Paydaldım. Yüz hiç paydaldım dep. Yani çok pul karmayın. İş kılıp kettim on kuru ağız.
2: İşkime 16'ye Lamando Antalya'nın kolkot yaptı. 20-25 bin kadar buldu.
0: Çay kayıt bizi buldu kanayım teka. Mineral sulunu ne yedik kımmet çayını ne çıkıp başladık. Hiç yap.
1: Hayatta huzurlu işini fıkıdık yerlik ya.
0: Abda huzurluğunu adı da.
2: Şuna 14'deki Lambo Optimus Hotep'te 15-20 bin kadar abone.
0: Ya makul buldu.
1: Ma stop degen dostumuz beni uçurum çıkmadı deyip çıkmadı mı?
0: Çıkmadı ya siz işte yoluma al maşasını yollap birin kaç kaç. Siz 2016'da 8. ayın kim Lamando'nun birisi var ki Arsenal'in birisi. Kol kod bana. Azıcık bas neç pul oldu dedim ha. Tiyan mı anlayayım bu kette?
1: Tiyan zay.
0: Ya ben tas suyu da bakıyordum. Tiyan zay ki.
1: Ben şu tas kaptım suyu da bakıyordum.
0: Bop yıkıldığın maşınınki tartılgan numar bolsa bunu bir taraf kılmay bop yıkılsak namımızda üçe gidip bulamdı. Siz hazır dede uçuruyorlar. Eğer maşını Ürümçü'de olup Ürümçü'de nüposunda üçe mekçi bolsanız Ürümçü'de bos buldu. Bıraklam. Yok asas.
2: Eşe olsun da hayatımızda mühendis yok. Rengsiz değişik de güzel olsun şimdi. O şimdi asılsın ben bayılırlar da çerçelerimi var o. Şimdi onun beni kutlanamayız.
0: Ben o vakitlerden de kötü mü? Bayılan ben mi? Ben o on boldu ki ne? Boldu ki boldu ki. Bu saçı kaptanın ki o çöp edin kılıp. Meldik o çöp dinleydi kan. Açtık özgürt edin. Tırışpek mi açtın o mu? O çöp taşlar bir türüp çö. Tehim yaksızdı boldu dene.
1: Derakın yukurmakları. Pulunuzun ticep.
0: Derakın yukurmaklarını ticep. Lan oğun üzümüz yap ana alnı derek o sepemen dok.
2: Şimdi 16 için Lamando Arslan'dan kolpatatta 20-25 bin kadar bulun. Şimdi 16 için Akran'ın sivikatta 40 bin kadar bulun.
0: Buldu. Nur.
2: Şıdaça körüklü su koşuyor bir tarafa.
0: Şıdaça körüklü usta ya. Makale. Buldu. 2024'ninki ID 3'ten birisi varken. 2024'ninki ID sen.
1: Ben yazayım.
0: 2024 ID sen dağı. Bu şu konusunu yazmaktı. Neçi bile trafı da bulağı dedi. 2024'ninki ID 3.
1: 3.
0: Hangi bulu yaraydı o dedi. Bu maçın bir kara pakaylı. Andın mı şu?
1: Hafı H9 ile Huangwen Lufan aile geldi. Şimdi kaysı bekerek maskeledi dedi.
0: Bu... Abdullah Hotel.
2: Bu hayvanlarla bakken ürümcü kara pıkarına kara bana da yıllar teşekkür ederim. Vay eskürme yanan bakkaniye de derken bu. Bek bakkaniye etken, bek bakkaniye etken bu. Kılı kılı fakat işi yok.
1: Dede?
0: Eslime'nin kılığa işi yok. Hey onda emmez o Eslime canşuk yemez mi? Canşuk, ey canşuk kaç işleydi.
2: Şimdi bana 24 nesil dağdın 53 toplarsa 70-80 bin kadar.
1: Makul.
2: Şimdi 16'ye Lamando Arslan'dan kolpatatta 20-25 bin kadar buldu.
1: Buldu.
2: Şimdi 16'ye Akran'ın sivikatta 40 bin kadar buldu.
1: Makul buldu.
2: Şimdi 24'ye dağdın 53 toplarsa 70-80 bin kadar
1: buldu. Buldu, buldu, rahmet.

0: Yine dostlarımızla uçuşturdu yanlaylı ya.
1: Mao Kaşka tarafta tatılgan numara olan Bobby kılsak namı. Üçmeyi de onun için katlaşkanın kılap kılmışlarının hemisine tuluk bir taraf kapılıp onununki namınızda üç asınız buldu mu? Hazır onda üç yürü demeysiz. Yapan lan. Andı yine karsak TL maşını 2020'ninki TL'den bir sıvakken aşını yolu TL. 2020 yılınki TL. 2020'ninki
0: Tiyanlay.
1: Tiyanlay maşına. Tiyanlay. Kaç pul oldu dedi?
0: Hmm.
1: Tiyanlay. Onda yeni kaylısa karan.
0: Kaylısa ka?
1: Kaylay. Kaylay. Kaylısa kaylan mı sekol gene?
0: Duy.
1: Yeni kaylısa kaylan.
0: Ne bu?
1: Ma o Livin'den bir suvake. 2022'ninki Livin'den bir suvake.
0: Ne yodla ya?
1: 2022'ninki Livin'den bir suvake. Kaç pul etrafıda buldu bir bağlap egen bulsa deyda.
0: Deyda.
1: Hee.
0: Yollayla.
1: Yine 2014'ninki Şenday Langdon Akran Zidon Xot neç pul etrafıda satkılı bulu dedi. 2014'ninki Şenday Langdon.
0: Şenday.
1: Langdon.
0: Langdon.
1: Kaç pul etrafıda buldu deydu. Onda 16'ninki Lamandon yollap olduk ya Arsalini.
0: Duy.
1: Onda olsa bu maşallahın ki bahasını bir anlı yüteyle kayıtlattın.
0: Makul.
2: İçtimal 24'ünce dağdın ayda yüksek kalsa 73-80'in
1: fotoğrafı.
2: İçtimal 20'ünce kelleye kapta 60'ın 65'in fotoğrafı.
0: Makul.
2: İçtimal 23'ünce Ligon kapta 55'in 60'ın fotoğrafı. İçtimal 14 kende London kapta 15'in 20'in fotoğrafı.
1: Makul.
2: İçtimal 24'ünce dağdın ayda yüksek kalsa 73'in 80'in fotoğrafı.
1: ID 3 75'ten 82 volt kaç mı?
2: 16'ncı Lamando Arcan'dan Kolkata'da 20-25 bin kadrap mı?
0: Makul.
2: 2016'ncı Akran'ın Sivikat'ta 40 bin kadrap mı? 2016'ncı Lamando Arcan'dan Kolkata'da 20-25 bin kadrap mı?
0: Buldu.
2: 2014'ncı Lamando Altımat Kolkata'da 15-20 bin kadrap mı? 2016'ncı Şehidat'ta 25 bin 30 kadrap mı?
1: Ya makul.
0: Amdım şu nam kulak ton kulak yetken molli girin. Kulağınız diyeceğim molli girin. Orını amdı da parayma.
1: Dana.
0: Birisi hem şu şiyuninki arkış ki tarafta. Yani birisi çın daha hayyanı aldı da.
1: Ya.
0: Amdın telefon numarayı 13-5-9-75-75.
1: He 13-5-9-75-75. Amdım şu nam kulak ton kulak yetken pulağınızda diyeceğim molli girin aptallardan savatla var. Şundur. Yetkisi tam ses.
0: Buldu. Bugün amdı dostlarımızda kandak savatlarını tavsiye kığandı. Karaydıgan bu sak. Abdumobil Daisu halatda yürgende titirse.
1: Titirse.
0: Qaysi zapchaslarda masal ko'rilgan bo'ladi? Nurg'un avtomobil egilari avtomobil Daisu halatda yürgende avtomobil titrash, rulda azroq titrash ahvoliga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Avtomobil Daisu halatda yürgende titirse, motorda cho'ng qashli ko'rilgan bo'lishi natayin. Birinchi Sevec, yani Huawei avtomobilini ot aldırışka mesul. Uzun vakit işletkendin kin, elektroid uprap eğir derecede karbon yığılıp, ot aldırış küçü acizlap getirdi. Ayrım silindirler yakşı işilmese Daisu halette yürgende, avtomobil titreydi. Yani may serpiyatı eşip, tızılınış küçüsüz buludu. Eğir bulğanda, avtomobil testi ot aladı. İkinci, ot aldırış katoşkisi. U sevec, yani Huawei'ni yukarı bir simlik tokpilen təminləydi. Katoşki konura bozulsa, silindir toluq hərkətlənməydi. Avtomobil Daisu halətdə yürgəndə, avtomobildə roşən titrəş əhvalı görülüdü. Hətta motorunun qaşlı çırığı yeni valıdı. Bu xil əhvalda yukarı sürətdə yürüş intayın xətərlik. Üçüncü, qaz tanşayış kilapanıqı karbon yığılıb qiliş. Qaz tanşayış kilapanıqı köp mıxtarda may latqı yığılıb qalıdı. Hava kiriş mıxtarı toğır kontrol qılınmay, hava kiriş mukum bulmaydı. Daisu halatda sürəti birdəm tez, birdəm astı bulub, avtomobil titrəydi. Adətən qazdan şeş kilapanını tazlığandın kin, titrəş əhvalı yaxşılındı. Törtüncü, may pürküş eğizda karbon yığılıb tosulub qiliş. May pürküş eğizi tosulub qalğanda mayni tumanlandırış nacarlışıb, yıqılığı pürküş təkşi bulmay, hər qaysı silindarlarının işlişi birdək bulmaydı. Daisu halatda silkinişini kəltürüb çıxırdı. Yana avtomobilni motor soğuk holatda o't aldirganda avtomobilning silkinishi texim roshan bo'ladi. 5-chi, havo suzgich o'ziga bek maynat bo'lib ketish. Havo suzgich maynat bo'lib ketganda motorga kiradigan havoni to'sib olib, aralashma havo nisbati tampon silishib, Daisu holatda silkinishni keltirib chiqardi. Shundoqla harakatlantirgich kuchni

0: Farklı eski milletimiz buldu. Hani şu Çiğerçi'de, Uzunyolu'da, Çiğerçi'de Tutakmağ'dan çok tatlı Fangan Lufan'ı milletimiz buldu. Hani Fangan Lufan'ın merkezine oturan, için satın edip etkin satarlayacağız, pazarını yaş alırdı. Farklı eski milletimiz buldu. Pazar satın
1: Yes.
0: edip işte etkin bunun kısmı ademler pek az. Müşten ihtiyacı yok. Hakikaten farklı eski milletimiz Tağda, Bağda, Eleğe'yle pası alırdı. Yani şuna da özüm kalan yaş oyuncu çıktı.
1: Şunu da tepsiyle çöndürüp durup da Adılcan. Anlayı aldınız mı abay sorgantınız?
0: Londra'da 15-20 metre atırabildi. Şuna 22 metre Lyon'da 55'ten 60 mı atırabildi. Şuna 20 metre Kelle'de 60'ten 65 mi atırabildi.
1: Makul buldu. Garbi aylanma mavo cuca ben körüktün tatip çimaşen çüşüye kızıkça maşallah sel köpürek geldi ya buçur ne. Doğru taksi Ali Kıvaş Ali Kıvaş'a verdik de. Buldu.
0: Buldu.
1: Yine.
0: Rahmet anladım depti Adılcan. He buldu buldu.
1: Makul. Esli mevcut onu tapşır olduk. Çünkü yeni bir eklem ki Allah'a emanet tatlı kancırken o yeni bir 10 koyluk imsen bomba dedi. Yeni bir anda.
0: On koyluk ama bırakılam aşağımın septi olan hamsi.
1: Şu.
0: Bütün tolukla.
1: Emin mi? Nim kıldığını açıp satam dendi kanka.
0: 3 gün tamah yemesi buldu. Tuz dizilmem dendin.
1: Vay ma ekibimiz buldu ki he.
0: Şu.
1: Hoş da kısa.
0: Encür lam yapsadı.
1: Zıkma. Encür.
0: Encür.
1: He.
0: Encür
1: Ma bu Camry'den bir sıvak yakaran 2016'ninki Camry'ydi. O 2016'ninki Camry'ları ne çıpıl bulavatkan da o. Bir deppegen bosa deydi. 2016'ninki Camry. Kaç pul etrafıdı buldu? 2016'nın Camry'si.
0: Makul buldu.
1: Andı yine.
0: 2023 8. ayının Nisan Şeyi manga musabısı 55 min akran lek sataydı gendim de siz kurbancan 300
1: Rauit
0: bin
1: ettim bir
0: dolar
1: sonraki Ronfan'dın.
0: ooo
1: 2020'ninki Ronfan kaç pul etrafıda dedi. 2020'ninki Ronfanken.
0: Buldu
1: Ronfan. Ne çıkıyor etrafı buldu dedi. Bunu bir yollap koyduk. Hadi bu bağlap versin. Anda yine 2-3'ten bir sıvak ya 15'ninki. 2015'ninki 2-3 dedi.
0: 15 makul 2
1: 2015 2-3.
0: 3
1: Kiyan'ınki 2-3'ten bir sıvak ya. Bu maşını bir bağlap egen bos dedi o.
0: makul yolu vettuk
1: Anda H6'dan bir sıvak ya 2021'ninki. Hafer H6.
0: makul
1: 2020 Hafer H6. Hafer
0: Hafer
1: H6.
0: H6
1: Bu maçın ne çıplak rapıdı buldu dedi o. Bu maçın mı yollap koyduk hamse. Şimdi bu anlaşımız 2023'ün 8. ayının ki Nisan şu iken Mangan Musabs Ali Kveşmenken Okran Satay diken kaç bul. Hazır bağlı pesine kurbanları yollap koyalım biz.
0: Yakıptı. Şimdi dedi o değil mi?
2: Şuna 23'ünken Nisan şeyi 14 milyarlar şeyi yok pasa 60'dan 65 milyar tarafında. 17 milyarlar şeyi yok pasa 35'ten 40 milyar tarafında.
1: 35'ten 40 ça. Kadirlik anlı sözler anlavatkanınla 174 katlan sanat radyosunun
0: Minin Abdumobilin programı.
1: Programımızda Ürüm Çiğeri Şenhua Canıbı Yolu Ucalaşkan Şahsat Eğiz Boşluğun Ambulatoru ise alayı talep kıgan.
0: Onun da başka yenem şu tırık ve tırık tıklarını bazarık salgan tırık halkara su diyecekler ki tüm alayı da talep kılgan yukarı oralara
1: rahmet
0: etmez.
1: Anda yine
0: Çok yapıp otursun canım.
1: Anlayla şu bağlı bağımaşıların bir anı yüteyle vakti için.
0: Buldu
2: Şuna 22 hafı ekrası da 35'ten 40 mı atırabı?
0: 35'ten 40
2: mı? Şuna 15'ten 200 sopası 15'ten 20 mi atırabı?
1: Honda
2: Şuna 22 rüyfanda da 4 mi ayarlı sopası 90'dan 95 mi atırabı? Maylı kopası 75'ten 80 mi atırabı?
0: Buldu.
1: Honda CR-V 2.4 maşın bekbak istedi. Hani 2020'nin ki Honda'nın ki Weasel'den bir sıvat dedi. Mevlan canlı maşın isken bu. Aşkı maşını derhal yola pereyle kalbi.
0: Makul yolu vettim.
1: 2019 7. ayının ki bir Karola'dan bir sıva deydi o armağanım diye anlatıyoruz.
0: Yolda tutma ne?
1: Abdullah'ın uçuyor ya karama o. Huanhalo, Cumhuriyet Doktor Hansı'nın ki adıdan maşallah köprek geldi ya uçuyor gibi.
0: Buldu buldu Vallahi rahmet. Makle.
1: Karola.
2: 2019'daki Karola'da da 10-15 mi atırabildi.
1: 10-15 mi atırabildi.
2: 2020'deki Hafı Ekrazı da 35'ten 40 mi atırabildi. 2015'den 200 sopası 15'ten 20 mi atırabildi. Şuna 22 rüyfanda da 4 milyarlaşı kalsa 90'da 95 milyon katırabildi. Maylı kop kalsa 75'ten 80 milyon katırabildi.
0: Buldu.
1: Buldu. Tursun Can'ın numarını bilem siz.
0: 13
1: 138'dan.

0: 138 4'ten 9
1: He. 0
0: 61
1: 01
0: 60 neçidi?
1: 42.
0: 42 01 42
1: 138
0: 138
1: 4'ten 9
0: 9
1: He 01
0: 01
1: He
0: 42
1: He 138 4'ten 9 01 42 mi? Anlaşılımız var vaktimiz tuş kaldı. Aç numara telefon kılıp ma o eğitim yolluğa anlaşımız ma tidan yolluğa anlaşımız. Hem Allah aç numara telefon kılıp bir sorgan basan.
0: Şundak şundak.
1: Vakt tuşup kaldı.
0: Rahmetçim otursun can.
2: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip Tiyayı akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptamızda östürüm.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süptanızını östürün.
1: Kadarlık anlı uçula.
0: Benim Abdumobil'in programımız ahırlaştı.
1: Programımız müşahede ahırlaştırmız. Programı riyas etçileri.
0: Uşurcan Hızır bilen.
1: Kadırya Kayser.
0: Hayır, hoş dostlar.
1: Nöbetçi Muharrir Ramile Abdülmet.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yollar ağzında biz hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki Abdülmobil'e işin çıkmaz geliyordu. Amarak Abdülmobil'inizde Abdülmobil'inizde Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
5: Yollarımızda biz Emrah.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız ravon.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Abi sözlerini aldık hoş günü diyorlar Ravan genci mi?
1: Buldu, rahmet.
2: Buldu. Ayşem Gül malum mu bana yakıştı dolar mı? Tunkhan Sıçan Körük'nün üstü yollaşın da Ravan ki. Hava mı belki yakışı dostlarımız bir hatlar yol yürüyüşünü ümit kılımen cepa çektin la deyip ne çıraylık dileklerini evet de. Azizi karşı alımız, Zükre karşı alımız, birinci numarlık taksi karşı alımız, Marti karşı alımız, Abdurrahman Somkçak'ımızın okşaşlı karşı alımız, Ablat Xoten taksi deydu. Xoten şehri Tunkin yolları ravanken, rahmet. Bulbul Goyadımızın karşı alımız. Rana kız Çinfınlu dike hazır. Çinfınlu koşuluyen de şun da ravan deydu. Nakşı Kumar kız. Mila hanım deydi kandı Mila. Yakşı mı oraya
3: seçilenler hazır mı o?
2: Anda mesela yağmur işin küllerde maşnak turdu va adatta.
1: Doğru, yağmurdu mu aşa turuyor burada hem de bir xeter do. Bu musa talağanda bitip koymaydı mesela yağmurluk küllerde mi tur demez mi? Bir xeter do hem de. Rahmet asker tip koyğunuz gandalıkka anda çağdı demiş mi hem de maşın çoğunluk kıldı galla. Bir xeterlik dikkat qalasız qarapraq qımsanlar. Ne va da almadı sem de. Masop qaldıqan ya işirip qalsa tok tip bitip qalmasın.
2: Özhal.
0: Abicem benim bir kallam dedim ki bir iş var bir sorap taksam nişan bir mesele veriyorum başkanıma. Kaç? Çünkü görüksün abicem.
2: Üçüncü
0: görüksün. Ötengi sıkarak mamamız o bu masa kahrolu o gibi. Azirem bu yoğunu bronyalıkta yaşadığımız yavtukur zaten hiç kimse yok. Hele saat 18 gün 20 kısa. Hiç saat uzun yaşı bombaydı o. Ötengi sıkı ilgili gidiniz ya. Çiğek zaten gel yavtukur kesek bu kesin ama. Adrem bu baştın boylanırlar itiraf şu hazır. Uzun mu kanka olu direk gibi daha şu anda. Ne ayda uzun ne bitti ne hazır. Yüzde bırakmırık çıktı ne hazır. Kanda olabilirsen bu hazır. Ya uyanga solu bırakın olmasa ya. Bir otokop taş çıkıyorsun olmasa. Bunda aşk otayın iki bir kısa kadar mahkır bir gelmez. Uzun kanka olu direk gibi daha önce adam diyor. Kimse daha çıkıyorsun ama.
2: Хуанхылы мәсенге ма хытян иҗе тарапкы үтүп, оның дике ма уҗун доктор хасын тиҗән җуңшин ба тараптан әгилеп килеп, яна шу күчәгә кирип, аны дикен көрүкке монда төшүп маңсыңыз булды инде. Юл азрак әгиледе, ләкин аш көрүктән төшүп солга әгилемиз дип аш юлны тосып әткәндән мен аны көп яхшы. Апара төшүп калмайсыз. А юл тос алмайды. Ayol rabalışı dediğin gibi. Adataş körüktün düşken maşallah veya ki masa yoludun koşumcu yolu kırıp ya udulmangıl olmayıdı o hem de. Ya hoten kutusu kırdığa ya ki masa yolu düşüdük Allah asasen soluğa ergiliş şu sebepten o yolu tosulattı. O tosuluşun onu körüktün üstüge karşı tarafka tesir bulattı o şu sebepten özgürtken yol hem de. Navada sizning sa yolu düşüş ihtiyacınız bulsa hem de birden bir amal şu udulmanıp Хатян идеядан айланып килеп, яна кайтадан шу сайылыгманда түсүңүз болот да. Бу ишмиштак иш эмде.
1: Хош, яна учурларны шундай уялып мында карасак, аэропорт шаркы жолу сайылыгы кегич жолла интай раван көрүк асты үстү раван ке деди мөнгүн.
2: Мамачан тогурак акымыз ним тамак аттыкына.
4: Сен азыздан сондун кумуза кондагы жакшымы, саламатсызбы бүгүн?
1: Яхшы, рахмат.
4: Ben bir gün patlayan kişiye yaz. Ben seni inşaat kulaklığını almış, anlaştırıp seni kılıp kulakma tesbihle tuttum. Derdi alığa tamakı dörtüne bir rahmet verdi.
2: Şunda tamak vakti, del vakti da, cay cay da. Ne tertiplikken bu Mehmet Çakımızdan he? Aeroport şarkı yolu sayılığı keçe Bekir Ravan deydi rahmet. Onun başka Çöntiyen karşılığımızı. Aminlayık menden salam bulsun. Bugün Xoten şehirde hava bek uçuk. Duka içip huzurlanıp anlap ulturbatı men. Men bu radyoyu bek amıraktım. Aziz Can Çingdiyen de bizim koyuğan dostumuzken. Çimaşan, Çimaşan tereple, Çimaşan yolu Fuhaylu şunda Ravan deydi Bay Razi'ye. Müşkızı yürek yürekladın. Çürüyordu size. Я ән юлі.

0: Ravan. Tavən deyib, davən demək çox şeydir, tavən deyib izlibdi. Əhməd əbəndəm, rəhmət ə?
1: Yəni uçurlaq üçün o qarısaq, dükkan neçə vatqan izcəmmən, ayda uzunluqdur, rəhmət. Çimaşa yolu ravan deydi o.
0: Marit, uçuray.
2: Salam, salam, salam. Biz əyək orda abici abləmət. Mən yəkənin ki, qodcə yolu ravankən,
0: ə? Sizin isminiz ne biz zat kanda oksak doğru kuran bulumuz? Bir isminiz ne bir depir ha bizge? Mart dep mi okuduk, Marit dep mi okuduk, şıkkılı bir her bir oksak bir pütlüş gitmiz mi isminizle?
1: Marit dep.
0: Marit mu? Yeni uçurladın Nuri.
3: Riyasetine aferinmişimiz aşı yolunu mecburi uzun manhan kıpaydı, menşi uzun mangan. Aslında kıpaya tırıp mı nemiş aparat yani resmi tatil vurdu da sormak istiyor mektide. Sayıyorlar uçuşunu kadar çimeler sormu de.
1: Ya şu adam çürüp, adam çürüp kaldık emmez. Kanda akılımız deydi o. Siz mu tüzük anlamamışsınız.
0: Hazır o yol Udul Mangıl bulmam da.
1: Udul Mangıl buludu.
0: Hazır Udul Mangıl'ı buludu. Dike mangsak şu aparat çüştü, davatıdu, dep çöndürüyordu.
1: Siz hazır öz hal çüşken vicdan tatip evettin hemen Kürt birey.
0: Udul Mangıl'ı dep tatkan vicdan emezdi o. Bayamkı digini, şu sayılığı çüşümüzge bak kolaysız olu diken, onun üçün biz ağa Huanghılığı keti dikenmiz, diken gepten kıp kaldı.
1: Yok, şu vicdanı tatip öğretse, şunu karabili bilimiz. Udul Mangıl olsa, Udul Mangıl bekar çüp kalmaydı, bekardın bekar Udul Mangıl'sa mı çüp kaldı. Bu yerde şu aşı, ya ama özhal uf mu diye, özgergen ne? Ya özünün bir kılmışı var uf mu diye.
0: Özhal siz aşı, cerimanı, uçurunu bizge bir evet ettin ha? Bir evet ha?
1: Ne yedin de Udul Mangıl'cı mı ama kaygılanmaydı, Udul Mangıl'a deyip durup yine aparat çüp kaz çıkırıp gidiyor aşı var. Bunda aşı yok.
0: Nuri,
1: bir yer bağı yani.
0: Siz mi deyip kaldınız hem de?
1: Ayrı durumda şeyi karab manga yolun işte bir pika maşını stol boku üsüvap duşu burdasla dikkat kıpmayın la maşını bek köp yolda deydi ay falan ne kaşkanin ki yolu şuraya.
0: Taksici dostlar yeşiyen aldık kilinla mı şey tarafta bulsanla taksi dostu atkalla bir iki üç yüz adam var mı adam bekçik fakat taksi yok deydi ha. Yeşiyen aldı taz kıraka ürke dostlar. İhtiya kolay dostlar basanla bulduk. Niyaz Alican.
4: Gerediye pırtıvayet adıca akımcayla yaşına kaşkabın yanı sürbahsen muhtedim işaretine aldım iş kalkan mendebayını aldım çıkken taktı örüklerle koşunuz rövaltı.
0: Bolu.
1: Kaşkabın işçiler doktorhanısına atırap et gel kısla teşvik kaka aşkanın ismi limiti. Kayısısın deyseyiz. Kaşkabın işçiler doktorhanısına aldım gel kınimuma. Sulayman kavaplarıma. Ay Sulayman ta andırı. Kaşkabın işçiler doktorhanısı Sulayman ta andırı.
0: Bıdam oylu şuna. Hani öz halına uçuruyor.
3: Kumzayda adamı gibi sakat çiğnemi dansız.
0: Biz çiğnemi dansız.
3: Bunun dışında kılıbı, bunun delta fitse. Bak 18'den 20 kısa kudur meneşkin bulmaydı. Çıkın delta fitse. Ağzı şu 19'da meneşe beriptime arkadaş. Bununla hiç kandak izin olmaz. Kudur meneş gitme. Kudur meneş bulmaydı. Lan kişisel kişide mi? Kudur meneşkine şu an. Ama yok hayatı sakılgan bir şey. Sonra aparat çıktığına.
1: Resimde. Onda olsa mında akılısız karanı mı yapın anlığa? Siz hazır mecbur olupsuz bu. Siz hazır mecbur oldum aparat küçüşke demek için mi? Ya diyotu kılınmaydı ya vudulman kılınmaydı. İki saat vakti de diyotu kılınmayan tosup koyuptu. Lekin çekilenken iki saat belgilep beken iki saat işledi vudulman ıp kaptı mı? Man kılınmaydı kan vakitte şu aparat küçüp kaptı mı demek için. Muşinesini kütürüp, siz berip, sayvak rayılık katnaşsak için çoğun atırıp, kanun çizimi şıkırsak girip, mani köyden olma, ben ma diyotu kıldığını ya kıkılı koymam sile. Ma iki saat çekilenken vakti yine udulgu men öptükken ben ma bunda çöp kaptım ya, aynı vakti diyotu kıldığını yani ma tosup koyuptuk ya. Ma udul men ışkı mecbur boğun, udul mansam aparat çöp kaptım ya, mana, deyip köysesiniz. Akıtırak kıdla, bunda işke deyip tekşürüp, hata yapıp kalan olsa, hakikaten mecbur hem de udulgu meniş mecbur yapıp kalan olası da sizge cerimanın çığlık yok duydu. Ne haydi adli. Da,
0: biz mi hem sonra bakaylı katına sakçılarımızdı ne bu da? Pırağı doğruluk mesele sorayı digen tim dedi Muttalip Can. Motu pırağız alay digen nazirge imtihanı anlısam devlet tılığı özgürüp getirdi. Şu devlet tılığı

0: Buyursuz. Nazriye imtihan. Mutalipcan.
1: Hazırsız mı şu ak maşını ken ko mana çita yuluda? Ak maşına yo belgilengen mi şu nimi bu için bangmapsa belgi tahtay esketmesi bu için bangmapsa dep toşunda ama 19'un 19 ötken çağda boptu. Likim siz deysiz hazır mavu solga ilgilenme diyeyim deysiz. Sizden bir sual hazır siz köyrüktün çüştünüz mü? Ya ki ma
0: Yani
1: Say yolu
0: başlıyordu.
1: koşumçiliğini yedin çıktınız mı ma yol bölükkege? Üçünü de pırpık ne? Bu ihtimallık mı yok değil olmaydı o. Say yolu koşumçiliğini yedin çıkıp
0: Eğer
1: bayadın solga gelmez, diyotu okulmez. Lakin körüktün düşüp diyotu okulmaydı o. Udulmanımız. Ma mı bir mesele
0: Hazır
1: bu?
0: Sayyolu'dan kırıp solga ilgili bulamda diye otokuklayı.
1: Sayıldın diyor tokalı da. Aa öyle ki koşumçu liniye kırgıl oldu. Horta hıtı harcının koşumçu lini cüdyanı aldırık yolu kırgıl oldu de. Az körüktün düşüp diyor tokalması oğan kırgıl olmalıydı kan kıp koygan. Hazır yeni birisi gel ama o ammevi katnaş mansı bulu da hazır ki vakitte ama tahtaydık ölçen vakitte. Lekin bu ma özhal hazır ki vakitte yani udul mınıptı aparat uçuptu. Şu ehval hastı demdi siz Körüktün çüştünüz mü? Say yolu koşumçiliğini yedin çıktınız mı 10.
0: Kuypakaya
1: turuna? 10.
0: toptan
1: turuna aldık.
2: mı? Ben üçüncü köyrektin çıktım.
0: Körüktün çıktı.
2: Üçüncü köyrektin çıkıyor.
1: Aya.
2: Buna gittim yaşam.
1: Heee. Da olsa Muş'a ehval ne? Azırak saklap durun. Ben biz hazır alakalı iş bakayla. Eğer hata yapıp kalsa siz çığlık bir ducu mu? Az demek siz bana çeklengen vakit bölükü de minip kaldınız şimdi ama azak saklap durun.
0: Demek aşk körük çıkması gereken bu yolun talaması gereken de şu vakıtta mesela
1: Şu 2
0: ya
1: saat
0: udulman
1: vakit
0: kılınmışsa ya solga ilgili bulmuşsa
1: 2 saat vakit açtırak hem de. Bu özgürlükçe yol bölükü çoğu. Burada tanışımıza hazır bu
0: Murakepken
1: belki mürekkep mi yol.
0: ben kırmayayım bolu bunu kim bu yolga bana ama Süleyman tamamları deydi o İsiniz geldi mi? Bir şey
1: Tuğra
0: yok şeyde.
1: Süleyman tamamları.
0: Ha, rahmet rahmet tip aldım da. Ne yapmış yok ki bana? Biz bir sorayla ya öz hala. Ma radyoga dikkat kıp durun. Biz sel durup bir inek cevap alayla. Mehmet Ali.
3: Adıca şu ayda hayır koşulsa da çıkan yerin bankan da bulağa taşava.
0: Onda emezken. Ma körüktün düştüm de öz cevap verdi. Donkhan aldı da maşınlar bir az köp deydi. Halı yolurdu maşınlar köp. Yözünge tarafta yollar herhalde ravan deydi. Abudu'nun uçuruyor. Köyek isimli dostumuz. Balamını mektepke yütkep Bu siz bunda kanda kılmaya tertibi kanda buldu dedi ama bunda iş emez. Nim sebep? Balının şu sebebi düşemdu. Adette bu, mektep Balılarını çakırık kegen birge nopus tabelik bu içi uğurlaştırırsız gu. Yeni birge mesela yukarı yıllıkını bulup mektep çakırık kegen bursa şu çakırık bu içi buldu siz hem de. Yeniden balı mektep gibi emek için o. Bir kezi bitti mi? Şunun kartı biz sizge temel yapırdığa numarası temel yapırlı. Nur.
4: Vaizle tetre tetre yasın tıra yukarı bir halık görüklü olsa memnun taraf karabman kayırmış maşin kez.
0: Oldu rahmet. Söygü.
5: Yaşım okundu da yere atılacağım.
1: Yaşım ses.
5: Beyhan Gavya'nın üstüde bir yazın ki İşte bal mektup eylemden ki İşte öğretim dağıtı seçenim okum için geçti.
0: Bana şık. Modiyelun çığa şık. Şık edem benim yaptı. Bir hatarlı kalpak mı yok mu nime he? Mart. Mart.
6: Akhasanın kıyam ıslatma anlığı için yemem.
0: Ya bildik şu. Lakin şu ismimiz okuyan mı vaatimizde? Yaxşı mı radyo anlayıp gitip var mı? Nakşı mı anlayamaydıgan buldum hazır iş kımanga iş tünçkeş. Nakşı anlayıp bana ben keyfiyatım şunu da götürülüp kaldı. Kaşkaya da var. Bek yaxşı deydi.
1: Rahmet.
0: Kani cevlan olmuş şirey.
7: Yol sürüm abi teyyen canı dışıma al yolları koşun üstüne var.
0: Yeni bir şirey.
7: Adılcan ha üstüne görüntü çıkıyor bak o kokulu dünya perisi uzulmadan bolsa, çiçekli ya çiçimdir, lofu otu kalan bolsa, diyotu kuluşka bulmaydı, lakin solga gelip, Sayonlaki yandaşlar çıkardı bu demet var.
0: Hazır şu solga ilgili kılınmaydı deyişi atkan gep hazır. Şu sayonla yandaş mı yolgu çüş kılınmaydı, solga ilgili kılınmaydı veya ki tiyotu kılıp yani şu üçüncü körüktün kayıt kılınmaydı da batkan gep hazır. Kaşka ayırdırımdın, nende açırak geldim, nende açıraktım aşıla bir az köyüp deydi çınşinden uçuruyor ya. Nuri.
7: Adıcak'a o meyli körüktü öpüsü için meyli sayılı fıdavdın basın. Kaç köyüldün girişe katılırsa her gün diyorsa konuşsa ya kulu bulmuşsa ya onu bulmuşsa bulmayırken yok nöbette onu. Ay mecbur ya her kandak makin saat uzun mu bana bu?
8: Hmm, makul buldu. Hazır bir lakılış bakayla ha?
0: Şu nimizde mi şu misalda bizim biz özümüz düşünüp aldığan bulduk da. Bismillah hata yollap qap. Bu matbaqı biz hazır oqıylayıp çuruğunuzni. Sel tutup turan biz oqıylay.
7: Vay onda qanası yok sile.
0: Talaşmayla.
7: Şiyi görürsün çıkıp yurdu kılışka konmaydı. Aç sorgay girip bana sayıltıra tüketir buludu. Siz devamlı şimdi mağdur atırsak. Hep kapıra düşündük zaten.
0: Hapılışmayla, hapılışmayla kılıyma mesela ne? Siz aşı mağrib idarısı berip, kuyaş isimlik anlıqıcı. Üzünüzün təbəlik oran nədən, siz deyən sənçüdü mü, saybağdı mü? Şu təbəlik mağrib idarısı berip, siz əkvalınızın dəb, nemi iş, siz nem səbəbdən yöt gəlməkci. Şulanın cevabını alınarsınız, biz işini müxmayı durup, hazır mayağı var siz, biz dəb, ona deyəməyimiz sizgə. Ondaysa devamlı xeyna yufçurlarına əvəzsanlar. Dostlar, hazır ma sucu şərqi yolu Yingchuanlu'dan Beijing'nanlu'da tosuluş bakken. Ma o ösmü kisəlikle doktor xasından aldı da xeyl obdalı tosuluş bakken. Ünümlük paylanı qaysıla. Yani uçurlar qara baxsaq. Qaysı yolun gibi davasıla. Mən başını anlayamay qatma qayt təpəgən bozsanla. Dəpə. Ma şu üçüncü körük. Xıtiyan arciye tərəbdiki yolun gibi cümü. Alkamız dost.
9: Yaxşı mənə yaxşılar, ardıcan, yaxşıma, bunu da yaxşılar. Şopurduz da yaxşılar. Nəsəcə, anlat kitabımız var. Ardıcan, ayarlı ben sihirtim var.
0: Yaxşı öptü. Yeşuyanın aldı da kırabək çıxdaydı. Aşağı tarafdaki dostlar, Yeşuyanı verip kıratasanla boğduk. Yeşuyan tarafı da kıracık gene. Yeni uçurladın.
10: Bunu da dedim, Mehmet Taşı'da koyduğunu buluduk. Mehmet Taşı'da buluduk.
0: Bunu sil degenin yakı buludu, sil demisler baka baka isimlerini özgertip koyamayız biz. Ahmetcan.
11: Aştay yolda o eski gerisim ortırığa, soya tutaklarını koyar. Üçüncü görüntü, ıslı, mağkılı, ıslı, mağmıgalı ortak. Kongaylanğını olmaya yazıp olacak.
0: Şu, el kılayım ha meselini sonra.
8: Bulu da hazır mazma o, muşu, kini? Çitaylı. Hatta arca muşu çungduyunun çungduyu rahatsızlığın numarını bizge azı yolladı. Biz muhar alakalı baksana
0: ha. Hani yine cevherine uçuruyor.
12: Bari yediyet etsin. Cevlaka adır işçim olup kaldı ya işte. Saksıla uzunlar meydardırlar şimdi. Kaya uçuşan koymadır. Ha oldu rüzum ötürmeyordu. Rüzum ötürgenken yoksa siyasak bulmuşum.
0: Amanlar özünlərin göz qarışını davatsızlar dostlar çünki sizlərim də gündəlik şu yürüş cərəyanlarında şu yollarda yürüyən bolsanlar şuna əməli əhvalı əsasən davatsızlarmısmı? Bunu mu faydalanaylı? Çünki hazır onumuz onxlı gəqvatımız. Biz mi şu qatnaşsaqçımızın cavabını, fucurunu anlab şunu onu bir faydalanaylı. Bulamda dostlar. Şu radio diqqət qıb turunlar. Sal durub mə şəxdə məxsus bir cevabı erişken deyken dostlar dayımıza. Ondaq bolsa, hani Aybike.
13: Yaşımlar yaşımlar yaşımlar. Şimdi söyledim o yoldan, Asya yoldan, Uşuncu yoldan, Kayer'den yolda okulayıp, Akrap Çiftiyet'e Kutya Solu'a erdiler. Anonike, şimdi söyledim o halı, şimdi söyledim o yüzden, yolda okulayıp, Tokyo yolu kırtak olmayıca, bizim Asya yolu, Uşuncu yolu'a yolda okuldu. Aldan kaçtım ben bilmeyi. Onun başında bulduğum boğaz için yol tutuldu. O yerden yol tutuldu mersin ona. Katma saksılarımız bir numaralı bir kez boyu mukafat verdi. Şimdi o mukafatın ilet keyfiyatını kayıt yazıyorsunuz.

0: Hazırlık dostlar, programımız dağılmış adıda hazır mı bu? Bu şu çitaylı hıtya arji luko, bu şu yolu yığızıgı münasibetlik özgürüşle doğrusdaki tepsili uçurna hazır biz. Ama çoğunda yüzyılamla alakalaşkan hazır. Şu yerde turduğun katnasakçımız ile alakalış bazı biz telefon kaydı olmak çizel durup. Hazır ak saklap duranla birlik düşünü olaydı dostlar açan. Kanda kanda mağımız zade, kanda kanda tanışı diye. Kanda özgürüş oldu ya, özgürüş buldum mu bunun bir tepsili ufkayla. Yani hemimiz birlik de bil olaydı. Hazır ak saklap duranla
1: uca. Devamlı programımızda dikkat kılalım dostlar. Çütkü olurunuz bize mera programımız devam uşatıdı dostlar. Bu programını işil tıpak Allah'ın maktavatkan dost buradarlar. Pırpırgı tavsiye kılavatkan Esil Abdul, Foku Abdulları alayı talep kılıyor. Onun başka çüşkü yollarınızı bize mera programımızın Şincan'daki en esil temli izleş paletimizde sizlere bir oranı tavsiye kılımız. O bosumu Akmervayet un yağ gürüş açıq sularını işletip mihmallarına etdi. Tetişlik tamaklarını çıkartan mihmallarına şiraylıq muayeti ayla mulazmeti bilen yakşı mulazmetlerini kılıvatkan mihmallarım aşkansını tavsiye kıldık. Davan peyluğa yeniden dokan etildi. Yani şu Fulivan bilen Hınçan kesişken yol eğizi. Aşı dokmuş kılım. Etildi. Dostanın kadem teşirip kılışını her vakit kızgın karşı alıdı. Hoş, ondasa dostanın kegen uçurlan get güzel ama Nur'un uçurayım.
2: Valizle tıttı tırışıklı yukarı bir ay. Kanak yolların koşuğunu sıra bana.
1: Yeni bir uçurayım.
2: Valizle tıttı tırışıklı yukarı bir ay. Kişin kulu başına hırsız araba kazıdı.
1: Bulu, köpür Ahmet.
0: Ma bu, Ahmet Can uçurunu okuduk mu?
1: Yok.
0: Ciddi uçur, ciddi uçur. Kaşka anıyor, doktor hanısından aldıdın taksi kulturup. Kadim şehirden aldı da çöp kalan. Maşında bir emin koy kımetirik kıyımke çakıp kaptı. Şu taksi şu biri anlatkan bolsanız. Men bile alakalışıp yetküzpesiniz. Men bekhoş yok gitme. Sizden o alemçi suyun ettim. Dip şu yıllaptı. Başka herki dostlar taksi çüstamla karap yakınla bir emin koyluk kıyımke kaptı.
1: Demek ki hele çoğun bir haltı da diyen gep
0: hem de. Hobi şanlı kagam bu kıyımte akorun duktumu Ahmetcan. Dısınız kaşka herki ballamana. Bir demdilen boğuslu maşinsiz çöp kakan boğuslu bir demdi sizle alakalışı da.
1: Yetküz bir yürüdü. Kaşkaydaki dostlar maşinanlığa bir dikkat kıp koyanla. Onun üstüge kaysı vakit Ahmetcan. Vakitindeğe bugün şu bayan boğatkan iş mi ya bu bir neç gün boğa mı vakit mi demeyip size. Kine yen davamlı kuşurladı mı Kerem, jütüp ketken Kerem birinci peyda yaptı.
2: Biz o zaman aldıdan baş kökürük gençse koşmine ravanken.
1: Şununga.
0: Bu turpan mı, ürümçi mi? Reşesip gitti dedi. 39. Siz mecven tırıp dikensiz de kırgında. Bugün rağırız sizdi.
1: Ama bu kontiyom küçeme yatı demez ki. Bekhtiyarın

0: Selam. Ali Yaşmo,
1: Yaşı mı?
0: Resul Osman,
1: Yaşı
0: Kaptan
1: yaşı.
0: Yasayre. Meşriyetçimiz Zümanoğlu, Zümanoğlu, Zümanoğlu, Mustafa'nı aldırdım. Boş vermişler maşinlarca. Boş vermişler yok.
2: Yeni buludu.
0: Bakar.
2: Bahtiyar. Abdan. Van Hong isimlik dostumuz.
0: Yarıya seçile yakınlayı falan yaşıma.
1: Yaşı.
0: Bu çünkü görüksün adı sandalı çıksa, mel sayıldın, koşun yoldan çıksın. Ben köpünün çıksın, ofteysen ucuyla mağalıydı. Bu soltere kurmuş, yok okul içeğinde yok azim. Şimdi mağadan sakıyordum.
1: Şu birlikte bil olaylı he ama sakçılar kesbi ademlerden çok
2: Lekin
1: bil
2: hazırkı bir
1: olaylı.
2: gap, şu udulmanganga bir vakit çekilmesi bak ya, şu vakit udulmanışkı bulmaydı degen gap çıkıp kaldı miyede hazır. Şunako, Adilcan
1: Ha,
2: he?
1: solgun vurulmaydı, udulgun bansa apırık uçtu, solgun bansam kaltek vakit deydi. Şu an kandı kandak, Van Hong. Ma o aşağıya dik sakçılar kanda orlaştırdı tepsili bili varsak hemimiz dep siz
2: Bilivalınız.
1: kündü bana bilgen bilen başkala bilmeyden aşılımı makul hemsi de bili valı dedi ana
2: Şu bana da bizim bilivalsak ayağa girip numar aparat düşmeyimiz de.
1: şu hazırım da öyle isli bu siyasetçili değil bunda dep tüsü yüzünün gibi kılpandak dedik mi da dedik emez bu salayet meselesi var. Bir gep doğru gep boğunu bilen şu gep ne kimnin kıgallıkı meselesi.
2: Hangi ahırda? Muşundak da bu karar kılıp.
1: Şu doğru gep ne mesela siz mi bilirsiniz belki mi ya başkalarım bilirdi lakin sizin diginizden sakçının digine takım mukum işencilik organ terapten çıkan ama da haber buldu. Bizim işletediklerimiz mi muşunda uçuyor.
2: Doğru.
1: Şu belki sizler doğru bilirsiniz onu. Lakin salayet meselesi var yani.
2: Mukumlaştırı değil demek ki o.
1: Doğru.
2: Abdurrahman efendim.
0: Başka makinelerin mağdur mağdur mağdur mağdur mağdur.
2: Başka yolun gibi mi bu?
0: Riyasetine yakışma. Hazır balla uçuş mezgili bulmakan nedir? Ve şu Fethiye Akin'in aldırdı. Onun için kuru alıp kuzucu rakta. Saat 8'den. Onun için kırsan bulmaydı o diğer taktaydı. Ben 8'in cayla 8'in cikta. Uçuş mezgili bulmakan nedir? Ben kırıp kapıştırmam.
1: Şunu ona
2: Devam
1: bırak
2: et.
1: kaldım da.
0: Başka masillerin mangı mangani gelmemi mahsusunlar. Şu cerimane görünüm olur. Kulak dokuna kan baksa kula.
2: Şu sel saklap tutsunuz Abdurrahman Can. Biz müşeyekte bir teğim inek çünçek iyi bulmuz. Hep şu param bulu vatı da hazır. Ümit var.
0: Oğul bravo bırak da koy ya.
2: Dostlarımız işkılıp. Canan.
0: Maçata koptu mu maçata koptu mu?
2: Hay emde yol uçur bagaj türlü dostlar.
1: Metvakının bir uçuru var ki akşam keç 22:20 etrafı da sayıyorlar cenepte şimalga yönün işte Şihun Gavcağı kırış ıgız etrafı da tüt maşına akakıdın kas kas kas kas lan
2: Esta
1: sokuluş boğa ben en akırdıkisi men deydi men sokuldum didi tur taksi tur taksinin işten toktaş yakı bağımı kan çıpıl etrafı da çıkıdı külliki esli ol dedi ki işki maşın sokulup maşından çüşüp koş çırağını yıkıp durup dike. Tor taksi 50 santı arlık koyup toktaptı. Ben keyniden sokup olduğum an kuzup tor taksinin aldığı didi maşınıga tige tekmez bulup kaptı. Mesuliyetini teke armide çüştün ki arayduğum buldu. Tunuşlarımız bazıları aldı ki 3 maşının hemisini en ahırdaki maşını töyleydi dedi. Bazıları deydi. Fakat aldığımızdaki sokkan maşınla töyleydi o. Bu meselde hem de şu kadın sakçımız üstündeki ağır person. Bu ikinci kıtımlık hadisi ki. Bir kıtımlık hadisi 101 pop 50 santı aralık toktap kalan maşınıga siz gelip toktap sokup siz. Şimdi ama sokulup olan maşınıga. Maşın da yoktu. Şuna ola o birbirisinin tekimi belki sokulup da. Kadın sakçımız ağır person bu. Kanda arıydı. Şunun karta ne kula? Ama o nime meselesi ki karta ama vezip pulu ki karta. Az vezip pulun arlıktı bir çiçeğe neç pulu uladı taksici dostlar. Tur taksinin okşaş bu değil mi? Tur taksinin mu okşaş bu ise aşk bir küllük neç günde çıkıdı o dağı ne vardı yastıp kalsa. Eğer aşını telef kalsa hem de uzanlı kilisyanlı buldum ben de vakit. Gelişip, çıraylık paranlaşıp, Келесаңлы болуду.
2: Яхшы көрүп калдым иш исимни, э, өзү. Мәтбақи деген исимни яхшы көрүп.
1: Уны эмнелик жоожин арып эмежби, уну үзаңлы дейиш олсула. Жоожиннин у илки хак жааттык арыш у хизмет дайрысы эмес. Улар факат мәсулиятлы арып турду, түгейди.
2: Канч бул, канч күнлүк деп үзаңлар келишип алсаңлар болду. Нур.
3: Bulgar bir de süçalı koşarını sıra varken süçalı odakasından normal gaz verip geçirip maşı yokken o çiçeğiyle üçüncü körüksün çiçeği bazı şu an sonunda o kötü sıra kahvılığı bağı çiçeği mi koşuyorum işte mantak bulduken taksaydı mı ev tutsa 3-4 gün oldu evet gibi.
2: Bana yine öyle gep çıktı ya.
1: 3 günlük ne? 3 günlük 235 koydun bana moşundak bergen de aldın gittim benim moşunamda bir sokuyu deyip dedi Ahmetcan. Saniye demden bir uçur bak ya Adılcan Kudaz'a yakışı mı? He yakışı tutunlar mı? Moş ayının birinci günü
2: 14.
1: 14. günü Gangul binadın Halkım restoranına aldığı bağıcı Enipe Kasım namelik kimlik bir telefon etlez küçük kol somkıda Sonka takside unutulup kılınan, belgeciler olsa alakalaşkan bolsa, deyip bağcılar demekçi. Telefonla şimdi mühim nesle battı, jütürüp koyduk, deyip numarını evetip de, olcur ki taksici dostlarımız bir
2: karapak ona.
1: 14. esla deydi, 3 gün boptu onun kandı, olcur ki dostlar anlatkan bolsan, hep koydun lakıcan. Tapınmaya kalan bolsan, numarını biz evetip de, 15-3-9-260-934. 15-3-9-260-934.
2: Hazır mı 235 koy degen bu hazır mı taksilerin ki vazif bulu? Yani ma bu turt taksiyle mi okşayış mı?
1: Bu okşayıştı hazır mı ballı 160 koy deydi mi?
2: Ümit var. Miki degen gepni kılmayı açtı. Nek gepni kılıyor dostlar. Bulam degen mançpul etrafı da demey. Mançpul turt taksiyle mançı. Tepe tuluk desenle.
1: Aa çoğun pravam var 9 numara tatılgan degen dostumuz ögün işine bu şu 13. ayda kısınız buludu. Yine her yılı numara devirliği toşkandın kiyinki ayda tuşup toşkandın kiyinki bir ay işçi de 3 saatlik bir etler sokuyorsanız buldu.
2: Rüşte bultur mügüdep kalıp bir tur taksini soku etken de 235 koydum beygen vezip bulun deyilir işte. Bulturka gepken de bu hem de hazırka gepkandaki şunu bir mukumlaştırı teyle. Мен хуакусы қошылыеде шүнчілік раван дейді рештайның үшіре. Оның кейін читтай үліні қошылыеде қылып, қош ішкілі тарап машинені бұрын қыдек. Әметчан, бұлды. Біз бұл дейхім ұл. Енің жауапын сәл тұрып аңлаймыз. Жаулан?
4: Онда қоймайды, онда қоймайды. Әмілісі сөйлемейсі. Әбетте сақшымы аны қ Dandang, dandang teydim o ya, tüyüp bulup, bedemdeki dandang teydim o, defa aldırdık maşını mı soruydu. Onda o keylike bu ursulan, bütün aldırdık beş maşını vurdu, emin o sormayı görmeydi o, onu.
2: Emin ekval kara etti.
4: Can aşı kuzudu saçına, usta onu ayrıydı lan rahatır ya buna.
2: Doğru. Nekmeydan emin ekval kara be.
1: Yaşlı yolu koşulun ya, dravan kazırcı deydi doğru he.
2: Ablıkanay.
5: Ha Jomoyama aldı ha. No garpı şarıkta yığır tosup ketti ha. Mene giden maşina bu.
2: Yaşla yülü hazır hile ravandaydı ha. Nurun uçuru.
1: Biz 3 gün aldı da. 210 koy kılıp bekitip değiştik dedi. 210 koydun değiştik dedi. Uzak çüşüp yürüptü de.
2: Ahmetcan vazif bulamaz. Yılık işten kılıç bulu da verdi ki. Onun işten kılıç bulu ölçümü asasen okşuş buldu ki. Taksiyelerin, tur taksiyelerin deydi.
1: Şu vazif bulunu asas kıldı şu.
2: Rahmet. Ahmetcan rahmet. Şu öndürüş peygamınızda. Şu mezmurlarımızda pişkir katlaştırıp atkan dostlar. Rahmet cümle. Amanlardan şünçük suyunumuz. Çünkü silahımı olup peşinlerden ötken, uçurgan, anlıgan. Bu hiç kılıçla emez mi? Paydalansak buludu. Tur taksinin vazifi bulmuş 235 yuan aldığı ayda mağın şundak tölep beygen karıştırıp deydi 1000 yuan uçurken bilip aldık biz 3 günden aldık 210 koy anda biz yol uçuru verildi dostlar yol uçuru ya bayan mağı Anipe Kasım namıdaki kimlik telefon ma küçük kol sumkısı atlas deydi Müştak bir neskerekle unutulup kılınıptı. Qolcidiki dostlar. Qaysanlar ip koydunlar, uçuratdınlar. Ya ki yenanladı bolsa, ip koygan bolsanlar, bir alaqlaşqan bolsanlar. Biz qarşı tarafdan telefonu bilen silen kelishtir qoyayla. Nurmamet efendim.
0: Salam bir gerçek tut. Arkama sokulusta altansın. Birincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, manda.
2: İşte anlığa unuttuk ha. Yani kağını şu ameli şu katnaş vakanın ameli ekvalı karaydı. Mr. A. Bulu rahmet. Yakşı mı rüya seçtiler? Zaman şuci, pimuşan. Kuan şuci. Ha, nemin tapamadınız ma bu Tor radyosunu ma? Qaytadan tushiringa bo'lmasa, agar telefon almashtirgan bo'lsangiz, bir degan raqamni yo'llasangiz, 100 san olatamsiz, bir degan sanni yo'llasangiz, sizga bir avima keldim. Ash avimani soma qilish orqali bir qatam tushirib baqqanki, bilalaysiz, ash soma qilish orqali tushirib oling, ha? Chunki men tez zakaz mingvatiman, deydi Azizi. Qani, o'zi hal.
6: Ağzım son serini aldım yok. Son sen geldim yolları bana diyeceğim.
2: Buldu rahmet.
1: Buldu rahmet.
2: Radyo aldı dedi ki benim şu işimi teklif fikir beğen dostlara, yol görsetken dostlara, riyasetçi işkanlıge köp rahmet cümo deyle met vakı diyen. Hoş bulup bana. Mehmet Abdullah deydu, yakşı mı? Ürümcüge nüfus yurtke gili işki yıldın açtı. Davalınış kartısı izcil. Xotdangi to'layapti men. Davolanish kartasini qayerda yotkash qilib bo'ladi? Urumchiga yotkash qilsam bo'ldi. Siz shu davol nimaga bering? Shu ibojiga bering. Berib shu shularning maslahati bo'yicha qiling. Hozir bu yerda biz mush bir ikki qur gapingizga qartalanda manda qilsiz, yamanda bo'ldi deb deyamaymiz. Tushunmi? Mush shu hozir urumchi bo'lsangiz, mush urumchidagi shu Müşü davalınış kartlarını toluqlaydıgan, bir taraf kılıdıgan şu oran basınız buldu. İştipakülü tozcan kızıl çırakta maşalla sel pel köplikin pek alay tosuluş yok deydi. Tozcan kızıl çırakta pek alay tosuluş yok gene. Altıncı kongsu aldıdın tempingçe yolda bütün bakkalçıla türü vepdi. Fakat menişik amalı mı deydi. Ha. Oşak inkas kılınlar sile. İnkas kılmaydıken sile. Maşinini ayalımın namı kutkuzu etmekçi bulsam navada. Ayalım çıkalmağın takdirde şüphin arkalı kıgıl bulamdı dedi. Buldu. Bir bas kısanlar buldu.
1: Davalınış kartçı elnepser dedi basak. İn kolaylık ke deydi.
2: Yemin de sağıma. Anlas bayamkı dostumuz. Şu ürümçü 20 dasağı basınız bulduk ya. O da 20 dasağı bir ha. Rahmet de. Appak tavuz. Şuna yakışmış da dostlarımız düşündürüp verdi de. A davalaş kartısını yötkeydiğen anlığı için davalaş pulunu bunun dinkin ürümçüge töylese ürümçü de işleydiğen buldu. Şu töyleyemeyi vatkan okşaydı. Ya şu bir yeri içilmedi mi? Ya şu oranını belgelemedi mi? Şunun için şu 20 dasağı verip Әлгі бақсы болды кен сөріштіріп бе? Әметжан.
7: Давамы шарпын өткейсін, алды білім бөре, бағы қотенде, бізірге елтірсе, ауылар тоқсыстырды ол. Тоқсыстырды әгендің кен, өлімкілі

0: Қош қадірлігі достар, программымызда алмыш адуды. Алаватқан алла, Шинжан радио телевизиясынан бір кезетті төт қатына сәнет радиосының. Yollarınızda bizde mira programımız hazır mı şu? Saybağ rahilu katlan sakçı çoğun adrettin. Ekber sakçının telefonu olduk. Ekber sakçı hem de uzuncılık. Hem şu Çitaylu. Hem şu Saybağ rahilinde hizmet kıkan. Hem de şu Çitaylu. Hem şu Hıtya Arcay'daki şu yolunun en yeni yeni uçuruyu özgürüş boğa uçurlarını biz Ekber sakçının anlayış için telefonunu bir vasıtan altışı uyguladık. Ekber sakçı yakışım siz.
1: Yakışım siz.
0: Selamet tutunuz.
1: Yaxşı.
0: Nurgun dostlarımız hazırmış şu bir inkas bilenlan bu tema azraq
2: nüp
0: qaldı, oturğa çıxdı. Bir anlıqçımız ma o saat 19 ətrafında mı şu körükdən düşkə halətdə udul minib mı şu Çitayloğa. Yəni şərqdən qərbə manğa yönəldi. Aparat qışıb qapdı. Şu səbəbdən həm də bu dostumuz deydi, mən eyni vaxt düşkən çağda ya solğa gələsəm solğa gəldiğanlıq bir nəsə qoyubdı ki manğılımı de. Udul menişkin mecbur oldum, udulğun manga halette abrat kuşup kaptım hemen. Degen inkasını oturup koydu. Şuna, muşu yolunun emili, ehvali, özgürüş boğan tepsili uçurunu sizden bileyli, kanda kanda manga doğu bu dostlarım şey dedi.
1: Azı ölmüş, Çitaylı, Hıtyan Arca yol bilekleri de azı, matolu kez o şıkkın el bir vatkan. Muşkul ehvalası da azır, şu Çitay yolu da, Dumuşan Şişan'dan. Şu iki yıl yönüştüldüm, yol meneş talep bulundu.
0: He, 24 saat.
1: Hı.
0: Hazır mavu, bronki mavu, ölçemini yok kuvvetten alama, mesela kofun vakti de mangmaydı o deydiğen.
1: Hazır mı şu, tolu gazo şu gün ile bir vatkalık sebebidin.
0: He.
1: Bu yol bölgede hazır meneş talepi, hazır şu tümüşen şişanlık talep bulundu.
0: Koşlini yedi, mansı buludu.
1: He.
0: Kaçandan başlayıp şundak buldu?
1: Bu kuruluşuna bir adlı 3-4 gün burada kaldı.
0: Demek ma anlıkçımız 8. ayının 4. günü düşken aparat düşke ahval baki. Bu dostumuzdan değişçe ben ma bu körüktün düşüp udul menişkin mecbur oldum. Solga egele edisem bir nes kop koyup da mangan mı dem. Şunu udul mangantım aparat kuşup kaptım dedi. Bu kıl ahval astırdı becirdi bu işin hem de.
1: Şu burada şu en çağda şu kuruluşun resmi başlangıç vakti mi ki ya ki bunun da burun vakti mi ki?
0: 8. ayın 4'ü ki hem de sizler kaçandan başlayıp özgürüş kıldı bu yolda hem de onu biz tepsiyle okumaya kaldık.
2: Uça, tosak bakken tuşacaktı mı? Şu an ilgilenmepti de
0: solga. Hem bu şu solga ilgilenmeyi mi körüktün mü o diyotu kullanmayı udul menüş mecbur oldum li ki aparat düştüm deydi. Bu kıl ehvalasız facik akıbası bulandı.
1: Navada şu ehval aslında şu yol bölgeleri de ehvet açtı tosakla vurulup kuruluş başlangı bak bu sıkas bulut.
0: Bulut. En bunun ilgili vakit çekilimiz var mı yok mu? Mesela hazır bir 15 gün bop kaptı bu ışıkımı. 8 yana tüyot yaparak çöptü. Biri vesi bulamdı.
1: 15 gün bulsa tek kuruluş başlanmağa vakit. Tıkıp baklanmağa vakit. Navada erkekten köyünde başlangıçta ya ki başka sebep vardı dese bir baksı buludu.
0: Buludu. Hem de demek ma kuruluş sebebinin hazır 24 saat koş liniyede muşu Çitayloğun mansı buludu he?
1: Buludu.
0: Aparat küçümeydi.
1: Çitay yolunu mu hazır Çıkşopur'la dostlar kaçan köyde şu yol bölgeleri de burun şu Dumuşanşi tarafı barılam yol bölü gitti.
0: Doğru.
1: Fakat lan talebde diğerli kişiler katmasını yokur bizim mezgilde fakat aptı buz. Mansurlan bu

0: Андыкен ама чекленген вакыттын кийин жерлик машылдамы
1: Мансуп болду.
0: Ут Мансуп болудан азыр бу жол бөлүкүнө ички жол бөлүк кылып атты эсепте.
1: Ички гарып шарапка.
0: Мушкыл жолушту кылып атты азыр ички чоодо бай эсепте бу жол бөлүкүдө.
1: 24 саат нормал Мансуп болуду.
2: Экбер сакчы эмди бу мушу вакытлыкмы я бунун деген мушуналы мышык боламды я бунун кийин бир өзгөрүш боламды.
0: Бу курулушунун ахвалык тартылды.
1: Ахвалык карта. Эгер курулуш бүтүп калса, эне мурунку эски келиди түшүнөбү?
0: Бу курулуш бүткөндөн кийинки ошо эмеле ахвал карта илип берилет.
1: Болду. Эмма учурунда билип алдык. Демек эми ички линияда карып шарык шарык карып ички линияда нормал 24 саат маңсы болуду деген кеп. Эмди мау Sayolu'dan çıkan, 10. oturunun aldıdaki Sayolu'dan çıkan koşumçilik niye yenile okşaş diyotu kılıp mağıdı? Udul mağın mıydı?
0: Sayolu'dan çıkan...
2: Kırgandım.
0: Sayolu'dan kırıp, şu Çitay yolu kırgan, Uçun yolu kırgan maşınlarının okşaş kızıl çırak signalları var şeyde. Şu kızıl çırak bu için mansı buldu. Yalan okşaş udul mıydı?
1: Udul mansı buldu?
0: Buldu.
1: Энди көрүктүн түшкөн кенде
0: көрүктүн түшкөн машинамы окшош удулмай болду.
1: Удулмасы болду.
2: Лекин Саюлудан кирип, диоту кылып көрүк чыкамайды.
0: Туура.
1: Көрүк чыкылмайды.
2: Чыкамайды. Демек солго айгыланмайды, ам солго айгылып диоту кылып көрүк эм чыкамайды.
1: Демек Жудиянын алды, Жудиянын алдыдык кошумча жолго түшө алайды диоту кылып.
0: Туура.
1: Болду.
0: Диоту кылып ам ушу Жудиянын алдыдык кошумча жолго кирелмейди. Багыт удулмаңды.
2: Sayılı uçuyamaydı ki hazır.
0: Navada diyotu kıladığan keyni yanmak çoğun maşılla olsa udul mangan iken Huanghe yolu kirep Huanghe yolu'dan
1: başını burap
0: başını burap mansı burudu. Yani ruhsat kılınga yol böleklerde. Çünkü Huanghe yolunun çık yolları belki tutaşsızlık çok. Bu kadar tutaşsızlık ehvalası da yanlam köyüne gelse olmaydı. Üzüksüzlük bayıydı. Hayran sürdü.
1: Demek hazır başvuru olmaydı diyen gibi. Kaysı lini yerin kese?
0: Şuna bu yoldun ötkünçü mangan şoför dostlar başka bir yol böleklerini kalıp benim için tavsiye akılımız.
1: Buludu.
2: Çünüşlük buldu.
1: Çünüşlük buldu. Hem de hazır nimi sebeptin başvuru olmaz kıp koygan sile?
0: Bu yol bölekleri hazır şıkkıllam şu tonjansı işi canlı şıkkıllam yol bölük bu bakanın ki bu yol böleklere etliyelik keşlik katmış bizimde maşıla bir kadar çık. Navada şu burada şu yol bölekleri de maşının keynige yanda mahcup olsa bu başka yönüştüki maşıla bu konu tesir bir kadar çoğun.
1: Huanghe yolu tasarruf kıştırırken de tosulup ya.
0: Doğru doğru. Şu an katmaşını bir sürü bir kadar iyi tesir kılalım için hazır çıkmış.
1: Özgürtüş kıldık da. Buldu. Evet yakışı bir şey durup koydunuz Ekber Sakçı. Buldu.
2: Rahmet.
1: Rahmet sizge. Buldu. Selamet bulun.
3: Tianşar ayında Lüçün Dacırayını sevinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacırayını. Sığdırışını split verip de 10'da işki. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gireleştirip sevinudu. Lüçün Yunşan Dacırayını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
4: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çonbazar yenirge Tianshan rastisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çiniksiniz. Siyapet salı da dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşamatlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat

0: yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamettik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabət binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emra Programı'sı Yollarınızdı Biz Emra Programı'sı
2: Yollarınızda
3: Biz Emra
2: Biz Emra Bu programın eşit bakkalla maktab bir-birsik tevziye kılıdığan Yaxşı Abdol Fokke Abdoğlu programımızın alayıda tələb kılgan.
3: Onun başka programımızda sizlere Şincan'daki en esil təmini izdeş pahaliyetimizin tevziye kılımız. Yeni Ahmervayt, un, yağ, gürüş, açıq sularını eşit ve mehmanları üzülmeydiğen mehmanlarına titimliq tamaqları bile ala mulazmet kılıb atkan Tavan Peylu, yeni şu Fulivan'ın yeniq eçilgan mehmanlarım aşkanısını alayı tevziye kılımız. Bir pekınla dostlar, tamaqları oxşaydı, işçi Muhitim bek güzel mulazmeti bek ala Nait çıraylıq bir daga kıldığan urun Dostlarından berip tamaklarıq eğiz digip Dost yaralı bilen paranlaşıp oturup gelişki Tolunmaz geliydiğen yani tavsiye kıldık
2: Hoş dostlar dağımlıq dostlarımız Fütüroğlan yığla begesle ve işin numarımız XG 1074 FM Şincan 1074 dağımlıq dostlarımız Fütüroğlan yığla begesle Şimdi
3: Kegan uçurlarını yetkizgeç türlü ya. Altta yolu balla doktor hansıdın. Ma bu taşkaylanma yol bile mınıp. Çitaylı Xotan ikinci kutusudaki. Şu bir işparta tamak kanalda kiyo aldım. Bekravan yolla deydi. İşpar meşrinine. Uzun uzun aşkansı kiyo apısıdı. Onun da ki ma bu vuşin nanlu tarafla. Koşliniyeden maşin köplekin bek tosuluş yok deydi. Nur.
2: Abdurrahim Efendi'nin uçuru Tianshan Goji Jichan Garip Taşkaylan Miyol'dan Çınşı Kaysulu Köy Goji Ba Buldu, normal mangılı buldu Kaysulu Şiva Efendi'nin mangılı buldu
3: Şihun Şarkı yolları koş niye de Raban dedir işte anın uçuru Cahar digen dostumuzun bir abazı uçuru bakken
4: Bariziyeti tut Ağır dostumuz Batın Dika 8. ayının 4. günü ben takip etmeyeceğim.
3: Bir baksın, bir baksın. Biz meye oturup anda buldum, anda buldu diyemeyimiz. Bir baksın. Çünkü hem de aşağıda tosak bağlıqı inik gelmez mi? Vakti kendinde şu cengkun arkalık kürüp, eğer rast tosak bulsa, kağın ne aşu facikı dikile bir nesliyorsun. Bulam da dostlar.
2: Minkva kutu 2. ayların körüğünü astı Kızılçırak'ta tok yok ki. Şu sebepten mayar içki maçını sokuş. Mamak çok Allah dikkat kimin Allah dediğin gobalan.
3: Çangçun cenubi yolları koşuluyor da şun daraban dedir işte ne uçuruyor. Siz yeni toku yıkıldınız mı? Ha?
2: Ya burun toku yeni toku.
3: Şundayım beri yürüyorum size mavu. Mekke'den Ömercan resim uzatıp evet dedi ki.
2: Ömercan Gönçuk ile bilin ya. Gönçuk diken hatını basmapsız bu.
3: Kımaptı, Gönçuk kımaptı. Gönçuk kılıp, bunda cik taht koyup, bunda.
2: Gönçuk kımamsız değil mi? Son
3: yüçerlerinizi çıkarıp, ha?
2: Hoş yine uçurlarını şunda oyun olaydık bunda okarsak.
3: Ma Minhua Kutsi Arhuang'a çıktı dağın körüknün astı Kızılçırak yokken şu sebepten şu yerde sel tosulaşıp bulab ötüp de. Ma vuu sen uçurun bir okup bakaylı.
2: Vuvuzel?
3: Ee. Kapak mı?
2: Hazır cucan yolda bir zakas kabul kıldıyım dey tur taksi. Kelsem çoğun adamdan ikisi küçük baldan üçü vaki. Hazır birisi çok zey oldu bir adam desem. Hazır bir maşını muşundak. Bir maşını muşundak kegen dep körüstü atı da bana. Şu burstamla şu teleysin bana. Maşınalarının süret geliş aparatı var. Bir kağıdın 13 günü mor 2000 koy. Kesipkarlık kinişkisini din acırap geçisle. Ben size gidip koyay. He? Çak çak kınmanla. He? 10-15 koy pulunu dep aşına kısanla. Şunda kılıp.
3: Hmm.
2: Bulmaydı o demek çıkken de. Çak çak kınmanla.
3: Lekin doğru fikir doğru
2: tuttu. Bu kadar bir hadis yüz verip kalsa. Karan adam işçilik adam ya üstü oldu ya bir sunuldu yorulu yarılındı. Baba oğluk şopur oğludu o vakti kegen de. Suğurttu mu tölümeydi o çağda adam artık sepsi de.
3: Sen özen çıkardan maşından kadar ahi yolucu mu tık sizi katkı iş mümkün mü?
2: Üstü oldu şu sen hep mangasının maşından da hadis oldu de.
3: Sen hep yak demedi.
2: Ben kıkandım sen red kısan olduğu de vakti gelse. Şuna ola ammalsız kalırsın ya. Demişim 10-15 koyunu de bir muç abarçılık. Herkes onda kımmalı meyli tur taksi meyli taksiyle bulsun.
3: Könül çeklik kımmalı. Herkes könül çek. Aşağıda aş kar yamgur yakkan gün bozu mu könül çeklik kılışık. Herkes bulmaydı dostlar. Bir adamın o iş artıklığı artık.
2: Ma bu Gızkan'da ablakana yakımızdan bir körüp kılıp mesletim bu attı. Kaysı günü Gızkan'da

0: Abla kana yakımız ne bir körüp kıp bir meslet bu şunu sorap kılsam yakşı meslet verdi. Şunu olan bu işini bicir aldım. Abla kana akamga rahmet de puçur yollat taksi yapende. Ben et ballarımını Kaşkaya kapırıp sayahat kıldırıp geleydi hava kandak da de puçur sorgan dostumuz. Kaşkaya kelgüsü 24 saatlik hava rayı hava bulutluk. Temperatura 21'den 33 Celsius gradus küçü buladık ya. Mani bilebilirim he. Yine uçurladın hotel taksi dedi. Merhaba yolu bir kadar maşın köp tosluş yok liken de uçur yollaptı. Yine avazla
1: Rahmet.
0: uçurladın mı bura Allah bakayla. Ege uçurladın. Bektim senle
1: Bahtım
0: uçurdun.
1: sen. Ben oturayım. Ben şeyim. Ben şeyim. Ben almayım. Şeyim. Çıkılıp. Taksiden bana tuhafı. Ekip var. Bu da şeyimle.
0: Taksisiz almışsın ayın bir
1: Bu şey
0: taksi
1: oturma.
0: hep mandı eden ben şeylerin. Aşında. Cip gitip verip kendim bir skopa kopa pelik arlık saklamakan bir skopa gömlüsüdü. Kıkılıp şuna olan maşının ışık adam yarılındı. Atılıdı. Şu özümüzden yeniden çıkarıp töleydimiz. Doktor kanını pulunu töleymez. Davalaş pulunu töleymez. Uçak da gipon zakma gitti. Mersin'in artık adam bozum selam olay de. Yakış gönlüm bilen. Mandak kanı sağlı olmaydı.
1: Akmaydı.
0: Akmaydı
1: Onu
0: uzun
1: bilmiyorum.
0: hata. Sugurtu ölmeydi o. Yeniğinizden çıkırsız tek. Katnazakçı cayırmanı koydu o. Adısı bir taraf kılıçtım. Mesuliyet, bütün mesuliyetsizlik atıldı o. Çoğu zey adem başkallıkınız için.
1: Biz müştaksel yalvarıp kıkaşka mı şopur ak gönüllü külen çıkırı bağın tabi boptulama bütün çıkımını özümüz
0: Demeydi o zaman.
1: çıkırlı demeye de herkes.
0: Alımcan, Kuanbaucu'yu alımcan neydi? Ben Seybo'da Kızılçırak'ta durgan, on taraftan Aptimobil normal minibatkan. Toktap durgan Aptimobil'nin arkasından Meyme yetkiz Veyme degen gap ma yetkizilgan tok toksiklet şakkıda çıktı. Bir avtomobil kokup gitti. Şoför degen de tıllap el veymeyçi kollarını şılıtıp özünün hata turup maşındaki şoförün tıllap şunda gitti. Neman da onsızlaşıp gitti bu balla. Veymeyçiler bu gülünü ya koklap gülünü de çıraylık apsız de esli. Kollab yetkili olmaydı iken deydi. Çok maçta çakta dostlar şu ciloyu çok kas tek yakıştaştan neslin temelde pesanla ya kayse bu şu atnazakçılarının organ terapi o yiyin şıpkin kavmişel yollu vesanla ya biz yollu vesanla buldu. Azar hemimizden bu şu numar tahtısı bağımız mı? Bir başta isvet diye. Kayıs şirket ne artık? Şirket kim o gep geliyordu bunda ayak balası da. Nait katta tutuyordu da bu işini.
1: Şuna vakti da şu video resim gittat bizi yollanla eğer
0: Doğru.
1: yollaydıgan pintayı yol yalsanla o tek yakşı fakat onu tapamışsan bizi yollasanla buludu.
0: İşte bak böyle tevhisi de maşallah biraz köpke dostlar ama o garip taraf böyle ki de yine çok bazı olan böyle ki de. Maşallah biraz köp gelin ki sucuğu şarkı yolu da hazırak dostluş var ki. Say yolu muş halık yolu körgüden kızıl takıcı hazırak. Maşallah köplük eğer tosluk kılış yok. He. Gengo balanın uçuru, min facenin uçurunu yetküzü vettik. Kundak olsa bırak kur uçurlarını anlı vettik. Yine uçurunla boz yollanla nurunu uçuru.
2: Her bir yerde uçurum bir nokta şöyle sıra var.
0: Bu da baktım senin videosu var ki.
3: Ma taksiye bana 5 edemiyorum beni yürütken.
0: Başka taksi ma? Shin Q D Yo Yo Su Sen ma?
3: Logik ama taksi.
1: Hazır açtım bu konkuru.
0: Shin Q D Yo Yo Su Sen.
3: Benim maşinam çıktı 5 edem almayı mı şu şokluyda bak taksiye tutsa. Taksiye elip mi
0: Hep mangdaydı daha oyunda. Kanı bunu küçük ballı var ki.
3: Ma taksiye bana 5 edemiyorum beni yürütken.
0: Kaşkaya taksi Shin Q D Tima Shin Q D Tima Yo Su Sen Shin Q D T Yo Su Sen 1453 ahırkı numara 1453 diyen taksi Kaysanla hey vallaha ma taksinin şoförü Anda artık adam basmağlacı mı Uzanlık yap kep kalıdı ceza alınırsa
1: Bütün taksiler ortada kalete red kılıp kalan bosa خریدا ماشته تلاب کنم ایت ده.
0: و

0: Ayının birinci gününden başlap memleket boyunca tayyar may parçası etilgen may kaçılaş punktlarında suudlaşka aman talon kesişini umumiyüzle kengaytip may kaçılaş sorusu bilen talon kesişini yuçsuz cipsilaştırışını işka aşırdıqallıqını aydınlaştırdı.
1: Hani hamsa dostlardan kelgan bir nechta yo'l uchurlari bor ekan. Vaqt o'tib ketmasin bu uchurlarni unumli foydalansanglar bir yetkazib o'taylar. Qaplan.
2: Alijon qamizga qashqaning ketakchilar xali kamar ishlaydi. 500 dollar o'stalimir ma'rifatlashdi. Örümçüdən biz gün çıxılamaz va. 500 dollarni bizdan qashqalar yerdi. Yaqqa qarınca qaçıb qaldı.
1: Amsanlar ranjib qaldı taxa. Men veymey minglatı men bir xatarlıka özümnün özgünün bir xatarlıka diqqat qılğa asasda qızıl çıraqlar toxtab qatnaş qaydısına riaya qılıb minglatı men dep Azizi isimlik anlıqıçka veymey minglatqa inimiz yaraysız aşu pulni naydı teç aman sağ salamat tapsınız aşu pulnun muraydını süreləysiz miğzınca qalaysız da bolsaş kəsibdaşlarınız qançımız özünüzün ülgü qıldığan cıqraq gəplərini qıb yitəkləb qoysunuz. Azizi deyə inimizə. Abdurim əpəndim.
3: Buyur ziyatı da tutur. Yaxar çoğu dostu ayartın sağ adıca bunu kumday tutur. Şişkana əli şana tolmaq yazırın rağın basın. Qonçu yıl tarih. Herince de yana yatsın ilk mesmen kusuyordu. Zeyn tamburanı aldı karabandı yolları var. Bunda başında buna taşını çek. Anı doğduğuna koydu mu da. Sıncağımı her kısım, her kadar.
1: Şunu deyemiz de örük örükün görüp alınmay. Aa abdu mem alay. Onu deyemez. Bir xatarlık. Özümüzün ve karşı tepkinin bir xatarlıkı çoğun mesul bulaylı. Sıla şu icazat namın ağa vaxtı da okup ve verip ağağın o. Bizden mesuliyetimiz başlarına bir xatarlıkını koğdaştı.
0: Necat taksi, ben Kotendin 15 gün aldı da taksi şoför ustam maşinsiz bir yolu için artık sakallık için hatta saksı baykap kalıp 13 gün umurta atıp mıngan cermanı koydu. Şunu ustamla hazırak pulunu dep artık yolu için basmanla harca attın avarçılık xatarlık deydi o. Evet Necat.
1: Turgun ustam.
4: Merhaba tekrar yaşayacağım aşağıdan güzel basın Aksu Baynayısın gözlükü basın Aksu Baynayısın Fonyan Cepsiz'e de meşrafçı gaz devlet alışkan şoförde gaz kaçı basan bu kedi mi?
1: Oldu. Rıçılaylık nakışlardan sunaylı mı?
0: Hoş. Hani.

0: Yazdı çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azırak ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su doluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan sonu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

ketken. Şu sebepten iki taraf talaş tartış kılıp uzakça yarışalmagan. Erziyet nüktübeliş nek meydanda bu kıtımkı yer pasılın macerasını başlamçılık bilen bir taraf kılışını. Ama nek meydanda İtbak Pazarlık Partikomunun siyasi kanunga mesul azasını ismini atap körsetti. Hizmetçi kadim derhal üçüncü taraf ölçeksizli şirketini arlaşıp bir taraf kılışkı maslaştırdı. Teknik kadimla ilgirki yılladın bu yankı yerge ait sin materyallarını elip nek meydanda ölçeş. Seliştürüp tekçürüşünü kanat yaydırıp yer pasılını aydınlaştırdı. Tepsili inik delil ispat aldı da işgi çetişlik kent ahalıları nek meydanda paxtı yığıbiliş hizmeti ahırlaşkandın kiyin ilgilinip ketken yerini vaxtıda kaytırıp berdiğallıqı toğırsa da bədi. Uzaqtın bu yan davamlaşkan hoşunlarının yer pasılı macerası oğuşlu kal kılınıp amının kıyın meselesi asasi katlamının birinci sepi de öz cayda becerildi. Amının köp hıl, mürekkep iltimas taleplerine karta, İtbak Pazarı kızıl, serik, kök, üç hıl rang boyunca derecege ayırıp müresse kılıp, bir taraf kılış mekanizmi ornatıp, amının iltimas talepini türge ayırıp bir taraf kılıp, yukarı önümlük emeliyleştirişini işe aşırdı. Adli macera, siyasetten meslet beriş türdeki meselelerine karta, nek meydanda cevap beriş, nek meydanda becerip ahırlaştırışını işe aşırdı. Tarma kalkıgan mürekkep işlağı karta biciriş vaqt çekini aydınlaştırıp, sürük içide alğı siljitip bir taraf kıldı. Besilip kalganığı uzak bulgan konu çekiş, kıyın sediyetlerge karta kentini ödüge alğan rehber başlamcı bulup, ödüge elip, hizmet meksus bəni təşkillep, merkezlik alda ötgelge hücum kılıp hal kıldı. Bu bazarı her cüme günü iltimas talep tizimlikigi karta, merkezlik orullaştırış, tizimlikten öcürüp başkuruşuna kanat yaydırıp, hem işte ilgirleş buluşka, hem işinin emel ilişkiye kapalatlı kıldı. Şunun bilen bile İtbak Pazarı hal eğitip kelgen amını kubul kılış, müresse kılıp bir taraf kılış, becerişke heydekçilik kılış, kaytas yarat kılış bütün zancirlik yiyip kal kısman başkuruş endisizini berpa kılıp, barlık amının iltimas talepigi karta, tizimlik boyunca başkuruşunu yolu koyup, türmü türü iz koğulap becerişke heydekçilik kılıp, emel ilişkiye hakiki kapalatlı kıldı. İşlerini bicirip bulgandın kiyin hizmetçi kadımla telefonda kaytı ziyaret kılış. Ailegi kırıp ziyaret kılış katarlıq şekiller arkalıq biciriş ünümünü tekşürüp amma razı bulmağan, cahide emel ilerleşmegen işlerini sürük içide kaytı tekşürüp tüz işini talep kılıp ammanın kanunlu hukuk menfaatige hakiki kapalatlı kıldı. Bunundan ilgiri İtbak Pazarı Kompen kentideki yeşil çoğun kent ahalisi 30 min tüp toğraq köçte tikken idi. Soğurduğan su yeterlik bulmaslıq. Su bilen təminləş raman bolmaslıq səbəbidin, köçətlərinin özüşi eğir təsirgi uçurab, nurğun köçətlər soluşub, köçətlərini başqoruş pərviş qılış qiyin məsələgə duç gəldi. 7-ci ayının 15-ci günü bu kənd ahalısı, çarşəndə ərziyyət qubul qılış gündün paydılınıb, suğuruşqı işlətildiğən su qiyin buluş məsələsini inkas qıldı. İtbaq bazarının bazar başlıqı birinci vaqtda, nahiyelik suçılıq idarisi bilən udullaşıb, maşınlaşkan kuduq su mənbəsini bir tutaş pilallab təqsimləb, 8000 kubmetr suğuruşqı işletildiğən suni əməl iləşdürüb, köçətlədi su kəmçil buluş məsələsini vaxtıda həl qılıb, tutaş kətkən toğraq köçətlərgə umuşluq su doluqlab, öz işini əsləgi kəldürüb, amma aldırabatqan, qiyinlıbatqan, qəmqılıbatqan, arzu qılıbatqan işləğı dair məsələni həqiqi həl qıldı. Kadırlar tövəngi düşüb, hal eytib kəlgən ammini kütüviliş bilən billə, İtbaq Pazarı çarşənbə amma məsul kadrlarının ismini atab, özünün məsələsini maslaşdırıb həl qılıb berişki körstik süpsığı tayınıb, qirələşmə şəkildəki qanunu umumlaşdırış, leksiya sözləş xizmətini mas qədəmdə qanad yaydırıb, ən-ənvi yək yönülüşlük siyasətini sındırış əndiyisisini özgərdib, həm türkü bolub mücümənlikləgi cavab beriş, aile parangaqlı şəklə arqılıq, Ammığı siyaset, kanun nizamlarını umumlaştırıp, ammı soruğan mücmen meselelerine cevap verip, hakiki türde bir iltimas talepini kabul kılıp, bir dairde siyasetini umumlaştırış. Bir cayının inaklığı, mukumluğunu müstehkemleşini işe aşırdı. Bu yıl 7. ayının 15. günü çarşenbe ammı mesul kadırlarının ismini atap, özünün meselesini maslaştırıp hal kılıp berişki körstiş süpsi al eytip kelgenlerini kütüviliş mekanizmi kozgıtılgandın bu yan. İtbaq Pazarı cemi töt meydan kıtım, tüvengi çüşüp hal eytip kelgenlerini kütüviliş paliydini kanat yaydırdı. 36 adam kıtım hal eytip kelgen ammini kütüvaldı.
Təvəlik rayondakı ziddiyyət macəralarını

Dostlarımız, Veşin Supamızga kegen uçurlağa qarsa, hazırına özde Jichan Gausu, yani Ürümçisancı yukur süratlik yoldun Musaycan ötüşüm körükçe, Xarip Şarkı yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asda. Onun başka, Suju Şarkı Koçısı Koçumcu yol, Yingchuan yoldun Beijing Canıbı yolgıcı. Yani Abdunum Raylıq Özmük İzledikler Doktorxansına aldı tarafta, maşınla biraz köp yürüş asda. Yani qarsaq dostlarımız, Mavu Şaoşimri etrafıdaki yol bülekleri de maşınla biraz köp gene. Andan Xonsay yolu mu maşınla biraz köp yürüş asda. Xuanhe yolu, Zhongyi Doktorxana atrapıdaki yolları maşınla biraz köp. Longchuan köçüsü xoş yönüşte, muşu Minzhen'in aldı da, maşınla biraz köp yürüş asda. Xinhuanlu, muşu Xadıq Doktorxanasının Xinhuanlu tarafıdaki işik muşu bölüki de maşınla biraz köp yürüş asda. Tuanjelu'nun ahvalı qırsaq, Tausçan Qızılçıraq, Dabozadın, Tausçan Qarapmanğan yönü, şundaqlı qarş yönüşte, maşınla biraz köp yürüş asta.

Hörmetli radio dinleyici dostlar, şunun bilan bugünkü qanun sizge hamroh programımız axırlaşdı. Yaqtırıp anlığınağa köpdən köp rahmat. Riyasetçi Risalat Qasim, növbetçi muharrir Murat Qopur.

0: 天下来的 Lütün Dacharay'ını sevindu. Lütün Yunşan, Lütün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacharay'ını. Sığdırışın ispli 1.12. Dacibiden Avrupa Ustobudaki uy gerayalaştırıp sevindu. Lütün Yunşan Dacharay'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Ular Şinjan tuprağındaki iki güzel Sulmas Atırgül. Ularının hayatı kısa olsa da, lakin ularının Çigra rayonunda yıldız tartıp, halk için emeli işleş royi tiyanşan qarğaylarga. Qumluqtaki toğraqlarga oxşaş bizni bizni güzel Şinjan quruş musabısıda küç ulap ilgirleşge mengü ilhamlandırdı.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı mişad axırlaştırmız. Programımızı yaptırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Murat Qubur.

0: bu programını Tırt Sodiçak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağış.

0: Sardar ay diba mo?
1: Ba ba ba.
0: Tapşır kon işte bu kan bosa. Merget birden mayıs bulundu.
1: Buludu ama mekis kamağla bulam.
0: Hmm, hatırcam bulum.
2: Adalik dostlar programımızga diqqat qilgachda umlaqa tarafinglardagi yo'l qatnash uchurlarini basanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Mundan boshqa kichik do'stlarimizmi programımızga qatnashib, ataningizning hamrohligida yo'l uchurlarini basim bo'ldi. Undan boshqa program mazmunlarimiz to'g'risida biz bilan o'rtoqlashib bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Buna qosa oldi bilan Urumchi shahrining yaqinqi 3 kunlik havo rayoqbaliq bir diqqat qilib o'taylik. Ya'ni bugun kechidan at kunduzgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Yuqori temperatura 34 Celsiya gradus, tuvan temperatura 22 Celsiya gradus bo'ldi, 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqdi. 8-nji ayning 18-nji kuni kechidan 19-nji kuni kunduzgacha havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Yuqori temperatura 32 Celsiya gradus, tuvan temperatura 18 Celsiya gradus bo'ldi, 3 ball g'arbiy shimol shamoli chiqdi. 8-nji ayning 19-nji kuni kechidan 20-nji kuni kunduzgacha havo bulutli. Yuqori temperatura 32 Celsiya gradus, tuvan temperatura 21 Celsiya gradus bo'ldi, 3 ball shamol chiqdi.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımız rahmet.
1: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımız rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif kuşlar kutup, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuz rahmet.
1: Silap olgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

Yigip keyin o'ttirhal yomg'irga o'zgirdi temperatura 22 dan 30 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutli temperatura 20 dan 30 Selsiya gradusgacha. Shahanzida hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di temperatura 21 dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di temperatura 21 dan 31 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi temperatura 19 dan 35 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi temperatura 31 dan 42 Selsiya gradusgacha. Korlida hava bulutli, temperatura 21 dan 32 Selsiya gradusgacha. Aqsuda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlandi temperatura 20 dan 33 Selsiya gradusgacha. Atışda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi temperatura 21 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 22 dan 35 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha bo'ladi, 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Havo raidan ma'lumot tanladik.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharayını selinadı. Lüçün Yunxiang Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia'da salmakçı bolgan tunji Dacharayını sığdırış nisbeti 1.12. Dacha bilen Avropa uslubidagi uy kiralashtirib selinadı. Lüçün Yunxiang Dacharayını kızıksanız 0991 27 777 telefon qilib masal soram.
1: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojlik uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash San'at radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik aralık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydan. Hürmetlik radio anlayıcılar Katnaş Liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılan karşılığımız mən programı riyasetçisi Hidayet Kışşemşidin. Katnaş Liniyası programımız için Can Radio Televiziyasından son yan taratma əpsi Sılı Uşritin'de maskademde aldıldı. Programımızın Sılı Uşritin əpsi tümü anlaşılanı karşılığımız.

0: Programımız başlanışı bilen tanlama Zühre Hanım, onundan başka Azizi, özününki programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıptı. Yani şundakla Tursuncan'ın ki, avazlık uçuru yitip geldiği anlaylı. Tursuncan Kaysi yol bileklerden yol uçuru bədikken anlaylı.
1: Karasız bir yaşıma.
0: Yaşı.
1: Karakteki, karasını maşını çöplak tutmayan haydısam, cerimanı var mı yok mu? Ayalımı yaşı yapırsa ayalımı.
0: Nimigi jarimani bormi yo'qmi dedingiz. Beshidagi gapingiz toza aniq anglamay qoldim. Bo'lsa imkoniyat yor bo'lsa, sizga qulaylik bo'lgan sharoit ostida bizga bir yozmacha uchur yozing. Azizi deydi, men telefonda anglayapman deydi. Mana shu telefonda men anglaydigan Tor radiosi orqali anglaydigan do'stlarimiz intayin ko'pgan jumi. Do'stlar, undoq bo'lsa programmamiz qizg'inlik bilan qatnashinglar. Bexatar yo'l yurgan asosda. Do'stlarimizga uchirlar yetib kelgich bo'lgan aralig'da Gavda xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnash ahvoli qarab baqayli. Ittifoq yo'li, ya'ni Jiyilodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan aralig' shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Ya'ni shu ittifoq yo'li, Minhua ko'chasidan Jiyilodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan aralig' shimoldan janubga, Minhua ko'chasidan Xipinglarigacha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xitoydan janub yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Guanghui ko'tarmi ko'rikdan Xongshanligacha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

Miyedi közeneylik dostumuzsa, kumulna avarayı qarapasınız deydi. Buldu toxtan. Kumulda hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 19-dan 35 Celsius gradus qıçken cümü.

Sizden demekçi boğunuz, ayalınız bugün pravını ağanışına mı? Bugün aldıma dekhi. Anadikin otomobil anlağa mı şu praktika, mezgildi gelgi çaplak şuna koyu. Katnaş kaydısı kılap kılmışım yok. Bir maşin orta kayda etuk dep siz. Minimce, şimdi kaydıgi katnaş kaydısı kılap kılmışınla bu musa? Katnaş kaydısı kılap kılmış, keltürüp çıkarmışsanla lan, eydi sanla buludu.

0: болды екен тоқ ей чоңлағы беріпті мән әмді әлі шоңа башқы күні берей ә сізге толған күн осы мұбарек болсын теніңіз саламет болсын әмішіріңіз оңышлық болсын ә бағвен төйзәлік бір Yana uçurlarını yanılıp karısam Abudu akımıza yol uçuru yen en yolları ravan kendiydi buldu. Uçar tort taksi niyazı Cucanlu koş yolun işte maşin çıkarak kendiydi buldu. Uçurumuzu tapşırıp aldık. İşbar meyşi deydi. Dostumuzun ki avazlı uçuru kepti anlaylı.
1: Yaxşımır, yaşayıcılar, yaxşı okur dostlar, 125 evde, taktik aylanı yol, Gansı körükse yollara olan şey, Gansı körükse ticayen, evde Gansı yolları yollara olan şey.
0: Buldu, rahmet uçurunuzga. Yine uçurlarını yanılıp karısam, tenha yürekke, yol uçur besem, kışka şehir, Beyhu yolları koşuyun istiravan deydu, rahmet uçurunuzga. Alım canı buldu. Uçurunuzu tapşırıp aldık. Siz namı Eligo, siz namı uçurunuzu tapşırıp aldık. Bağven depedim o. Bağven sizinkine mi depedim? Oblikim ve canın avazlık uçuruyor.
2: Anara bir de yaptırdınız mı?
0: Yaşı yaşı.
2: Oturdunuz mu yoksa bir direk? Ama şu şiirinin kendi tarafındaki yollarını taraman gene.
0: Buldu, rahmet. Benim için de uçur bir işin uygun olacak dostlar. Bana. Ma yolunun kendiki, mesela Şiyunun kendiki yolla Ravan ken depto. Ravan taksi. Yettinci doktorxana demsiz? Avazınız bek inekemez ko. Ma arjin takapın tüzük anlayamadım. Yettinci doktorxana dediniz mi? Nim dediniz? Uçur bəgə vaxtımış dərizləni boz, mümkün boz iti tuturub o kontiyonu yıqıb, əgər dərizləni iti vəsən bək ısıb kitirik əməmə ısıqdadısınız, ə? Şun ama avazınız inək çıxmabdı. İnək bir uçur bəsiniz, ya ki mümkün bozsa, kolaylıq bozsa yazmıcı uçur yizib, azır mancini doktorxana dəvəsiniz buldu, ə? Şunun qartama dostlarımız dəb birdu. Nur?
1: Nur, bir ötə, cücan yollarımı qoşuyan, isti makin kirtə
0: çoşuyan. Buldu. Öz hal.
1: Ma nisbet sistem bunu son bazar programı var nisbetin bu lan zayn kesilme tutu bitti.
0: Buldu rahmet uçuranlara. Alımcana. Alımcana anlan. 2584. Ravan taksi. 7-ci doktorxana deydi, Ravan taksi 7-ci doktorxana topamağa ütübdü. Nədən dostlarımız aş yolunu bir dəpəsanla bop dikən toq, mən Ravan taksi yol dikən hazır, işte gerek bir tipib mənzilgə bir vasun, ə? Məşin, bildiğən dostlarımız bir dəp bir anlaçı? Mən öz hal, nur, digəndək dostlarımız, bəkirək bülüslə yaqıcan, ə? Abudu akımız digəndək, anlavatqan bolsanlı bir dəvət anlaçı, mən Ravan taksi bir vasun. İsil teme, yaxşı mariyasetçi, göç bazar aldıdaki yol ravan deydu, buldu. Onundan başqa, erkin. Adette qatnaş qaydısı qılaplı qılıp, Joguan 12123'dün numar xatırlanıp, Jarimanın qoyulğalıq uçurun tapşırılıp, netçilik vaxt içi de bir tarap qılsıp, toğır buludu, vaxt. Sürgüdün necilik vaxt ötüp gelse koyulgan cerimani yeni pul koşudu. Şopur dostlar cevap bəgən bolsanla bop diken deydi ucumu. Erkincan sorabdu. Müştə cerimani talunni 12123 əbdin tapşırıbdu. Qancılık vaxt içi demiş cerimani bir taraf qıysan buldu. Vaxt sürgüdün qancılık vaxt ötüp gelse bununla cerimani yeni pul koşuludu demek çıkan ucumu. Müştə bildiğin dostlarımız bolsanla bir cevap bəgən bolsanla. Çidavende deydi ucuma Fındoğ diyen dostumuz 7. doktorxana Ravan taksi 7. doktorxana Çidavende tarafta deydi ucuma Ey filan Kaşkara buldu Abdurrahimcan Kaşkar şehrinden medeniyet yolla koş yolunu işte Ravan deydi o buldu Kaşkar'daki dostlarımız mı şu uçurda önümlük paydalanıp kağıysıyla Чидавен тарапта дейді 7-ші доктор ханы.

0: illegal mı deydi o, mis çida ben tarafta deydi o cuma. RKP, rakip. Yok. Repkmiye. Çida ben tarafta deydi o, alım canı. 15 gündün eşkes pul koşuludu deydi o cuma, baykı dostumuz. 15 gündün cerimanını tölümey, 15 gün vakit toşup kesse, 15 günde eşkesse cerimanınız yani pul koşulup mağdı ki cuma. Ablikim ve canın avazla kutçori.
1: Hidayatta yetkin doktor hanı badavende.
0: Oo, hem de badaven bulduk o. Abay dostlarımızın hemiz çidavende değil.
1: Ha bu Cermanak'a 15 günle iş gelse, iş bilsen bu an hiç tutmaşırdı da.
0: Hı. Ha makul. Abayık dostumuz Erkincan, derhal verip siz Cermanak'ın talonu tapşırıvağın bulsunuz. Fakat sel karmay vakti de berip cerimanını bir taraf kılın. Tölü ötüştik iştik tölü pulla boz tölü bittin. Bu musa 15 gün işçi de 15 günde ötüp kes salam sizge yana kıtılıp mağa diken cuma. Nur.
1: Barizya tutu tırası çile yok. Ağır bir eşliğe ufak canı uyuyorlarım. Koşan lise maşallah azır ak köpekin toplaşıyor. Ertuğrul Doktor Khan Çidavan'da. Çidavan Nellu.
0: Çidavan Nellu da deydu. Ama fındoğumu deydu. Tepsili iz berip du. Fındoğunun magibini ben fucu kılıp lan küçürüp hazır ben ravan taksiye evet birey. Ravan taksiye mağ het ne çoğu? Siz telefonunuz kırgızına Dauhan'a. Dauhan kırgızıp la mansınızmış boyunca çıkıdı ucu mu? Ravan taksi.
1: 174, rahmet rahmet şortullah. Ya sevgi rahmet.
0: Erzmeydu. Musacan.
2: Mumkin doktor rahmet kezene takan bir şortullahı diye. Radya sıkıyor öyle.
0: Nimdeysiz?
2: Moş parkezenin takıp yolunu tehtip bana mıydıken. Bakkaldı diye de üstü ağılmağın.
0: Hı-hı.
2: Onda çözgüyümse takamayız. Erkin azadı, mağısı bu demez mi o? Manila közenin takatmazan şoförler peşkek geldi ki yolunu ona sertlenmedik ya. Yerim. Şinek yolda.
0: Haa, kar közeynek takı ölüp deydu. Şimdi bu közeynek meselesi kege vaxta, şimdi ma közeyi bir kadar aciz boğan dostlarımız çokum közeynek takı peydimiz bulmaydı. Şimdi ma kar közeynek, şimdi adette ma salapet üçün takı valudu, ma kün nurdun tosu üçün de takı valudu. Takı vağan bile, şimdi yol meyanışı təsir yetküzse takamasık gerek şimdi dakku ha? Musa cansız digendek. Eğer de yol meyanışı təsir yetküzmey, başkalağı üstü valudugan, katnaş kayıt salap kınmaydıgan, manda iş bolsa yana. İş bu kalsa, ile bitiş gerek. Bu misal, taksımı o mu özünün könlüğü? Yine öfçerlerini yanılaylı ya. Oblikim Vican. Oblikim Vican, şuna olan çif uyuyen. Şuna olan ne edip çıktı bu? Haritistan tatip, evet, bu. Gengo balan, iştipak yolu tavuzcan'dın Tianshan Gongyan qarap manganda yollar avan ken deydi ha. Buldu. Mingyun degen dostumuz Say yolu Xinan yolu ötüşüm körkidin körgez merkez tarafqa Udul menga Chidaven yol yığızıldın. Udul Össala 7-nji doktorxanaga barıdı deydi o juma. Erkinjan tapşırıp aldım deydi. Buldu. Aliga.
1: 7-nji doktorxana burunki Chidaven doktorxanası şu. Açı eğer maddeye sen cedin kevapkan bolsa, kazan cedin çip, Chidaven yıldır ulusu teslim alsa, tapalaydı on kol tarafta.
0: Yaa, buldu, buldu. Yine Abdurimka'mdan avazlı kufçörü ya, oy Abdurimka, sel vaxt uzurap kaldı mı bu kufçörünüzden, ha? Pekra atıdı, karan çıkma atıdı. Yine bir pekrap toxtağanda, çıkanda anlıda ya uçurunuz ne?

0: Do'stlarimizdan to'rt taksi Ro'zjonningki ovozli uchurib aka anglaylik a. Ro'zjon.
1: Mana bu ham bilmasak kimlikda otxonni oldidan masalalarga chiqdi.
0: Bo'ldi. Yana uchurni yonglab qarsam, obliging va ijoning yana bir uchurib aka.
1: Hidoyat

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın iğiz boşqa sağlamlıqa könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şenhua Canıb yoldaki şahsat iğiz boşqa ambulatoriyası alayda talep kılgın. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yuqırq orunga alayda rahmetimizi bildirimiz, rahmet silegen.

Ma programımızda alaydı qolgan Şen Xuajanın bu yolu jaylaşqan Şaqsat İğiz Boşluq Ambulatoriyasının gemişu 300 yan qımadil geçişi odur. Şu mükafatını biz abayı Ayşem Güledimiz gibi agen tukayan Ayşem Güledimiz onla vatamdıqan du ismini alaqlış numarını kaldırmadı ya. Bugün onda xosmuş Aliga'nın ki tuğulgan günü kyan qoğa Aliga sizgi bireyli ma mükafatını ya. Ayşem Güledimiz gibi baş günü bireyli. Siz isim familiyanızın alaqlış telefon numarınızı bir evet bitin. Biz maniyet küsüp agenlikin ətidim başlap. Qandaq vaqtınız bolsa berib, tishingizni judurib kelsangiz bo'ldi, uchimi? Shunga do'stlar, yana ta'kidlab kelyapman, tish sog'lomligiga tish judurishga sal qaramaylik, uchimi? Mushu tish meliki, yallug'i, tish atrofi kasalliklarning oldini oladi. Ondan keyin tishimiz mazmut bo'ldi, oson tushib ketishining oldini og'li bo'ldi. Shunga davomli diqqat qilib turaylik. Endi do'stlarimizning kelgan uchurlar qarsam, Aliga, Xunan Changqing Sıdüy, Ravan deydu, buldu rahmet uçurunuzga, Yasinjan deydu, men de maşini bile motonun pravisa baydi, moto heydep numur tassa, motonun gidin tatmayım, maşinin gidin tatıptu, men işki pravini ayrım ayrım ağan tutsam, bu kondak şop getti deydu, Yasinjan etti dikim şu katnaş liniyası programımız bir katnışın men bir sakçılardan bir sorap aqay onundan sırtma dostlarımız içi de bildiğin bir şu işini bildiğin dostlarımız bolsa bir devit anlaju pasona yöjingey körükning üstü ravan deydi buldu rahmet fikronlarga dostlar men şunda qızgınlıq bilen bir xatar yol yürgen asasda özünlar ketib atqan her qaysi yol bileklerden yol uçori may gaz uçori bəsanlar buldu onundan başqa şu katnaşqa dair soraydigan sorularlar bolsa sorsanlar buldu maslahatlar bolsa sorsanlar buldu jumma

0: 2 kenişkini birleştirip 12 numar çıkıdı deydi. Moto bilen avtomobilinin kenişkisini birleştirip 12 numar çıkıdı. Şunu tatkını toğra deydi. Cuma. Buldu rahmet aka. Nuri'nin avazlı kuşuru bakken anlaylı. Nuri yol kuşuru bakdı mı ya ki anlaylı.
1: Sizde motorun, makinenin işini tarafı bu hamilen kendisiyen fakat 12 numarlan bulundu. Kayıtı da kılıp istiyorsanız şu 12 numarlan şirin tatiye vurdu. Makinenin ayrım 12 numar, motorun ayrım 12 numar, ikinci numar bulmayı da öğretti.
0: Mana. Buldu. Nuri bilen Tor Taxi 5553 çakımıza okşuş cevap yerdi. Buldu. Hüseyin Cami deydi, makine bilen motorun pravası bir bulup çıkıdı 12 numar deydi. Pason ne? Pason Buldu. Besen buldu. Siz bugün katnışıp ertesi katnışma yok yapıp getirdikken siz ertesi başlayıp gün de katnışın ama şu hep de işçi bireyli. Ama eligim yok yapıp getirdik o bugün tuğulgan günümde de. Abudu akımıza yol fıçırı sayıyla işe hoşuman koşumcu yolda otomobilla bir az köpre ekteydi. Buldu rahmet fıçırınızga. Onundan başka Abdurim Kamdenki avazlı fıçırı kaptı anlaylı ya.
2: Oldu bir yol kaybı. Yani tatar yolları rava. Ahtar ava DC, D travel olsun, mail motoru olsun, arıslarının travası olsun, tır travel da offset. Offset, kaysın ne süsün oldu? Tabi yok. D travel, A travel de travel yok numar tadım hatta.
0: Buldu.
2: Karşı motorunu sorar mı?

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uyu girerleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele sonra.
1: 107'de tüt Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107'de tüt Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Hoş kaderlik anlıkçılar, belki nurgun anlıkçılarımız programımızı anlavatkan buluşu mümkün. Hem de bir kısım yol bilekleri, bek tostuş, bombağalıgı sebebinin yolu uçuru bəmək vatkan buluşanla mümkün. Lekin ravan yolların uçurunun berinle. Çünkü nurgun anlıkçılarımız ravan yolları menisinin bek arzu okul demez mi? Hmm. Bizimki veyşin salonumuz XG1074 FM. Ana gaudi xarit çıkarsak hazır birinci orunda turvatkan orun tostuşa, Jichang Gausuke. Şehir içi qarap manga yönlüşte. Abdomobilla nait köp bolayıptı. İkincisi Suju Şarık Köçüsü, yani Yinchuanlu'dan Beijing Janubi yolu Şarık'tan garip garip manga yönlüştü Abdomobilla nait köpken. Karmay Garbi Köçüsü, Koşumç Köçüsü mü Abdomobilla köpken, yani Çağırbağ Köçüsü'dün Şibilu garip manga yönlüştü. Garip'ten Şarık garip manga yönlüştü Abdomobilla köpken. Junya Janubi yolu mu Abdomobilla köpken, he, 4. oran türü İştipak yolu çoğu digende iştipak yolu mu 6. oranda bakayım şu toslu batkan 10 yol belgenin ki. Yenilip gitti
1: mi? Yenilandı.
0: Hoş.
1: Hazır mı iştipak yolu 3. oranda geldim ama.
0: Bana
1: burdu. Min faciyadan başlayıp ta ki mağabeyin alınca. Yeni mavu ilgi Guanghui Körükü'nün ki asıdın başlayıp, Ardoca Körükü'nün asıdın başlayıp ta ki Min faciyi Tiansan Gonger'dan ötküçü boğa arlıqma yolda tosuluş bakken.
0: Burası özgürüp de bana 4. oranda Sayoli'nin Hı tan nallu dedi sayılı. Ba Guanghui Körükü'den Ahongshalı vağılık atmadı. Yani çıkıdan şu yol belki de Abdomobilla köpke koşumcu oluyor.
1: Qashqay qarib yo'limi shu o'xshash qaribdan shimolga bo'lgan, ma shimoldan janubga bo'lgan yo'linishi bu yo'ldimi? Xinan qarib yo'lig'i bo'lgan orliq bu yo'ldimi? O'xshashlar mashin bek chiqgan, to'silib, xellam to'silish ba.
0: Ma Yingbinglumi qaribdan sharqqa optimo billa biroz ko'proq bo'libdi.
1: Ana ma bu Yingchuan yo'li taki ma Shaoxiguchi bo'lgan orliq. Yani su yolu götürmek örgüden ötkeye adım başlayıp ama bu şaşı kokuca bu yoldum okşayışa masin çıkken koşumcu yolda.
0: Şundak nanku garbi yoldum Abdomobilla köpken kızılıp gitti. Yani kağa uçurulan hem de anlı uçurumuz begen bosa anlı uçurlarımız aşağı. Hakik yüz turvatkan yol belgin uçur bir alaydı da.
1: Biz mazırma gaudu haritisi qarap muş uçurulan yetküzdük. Nurimunak biz degen ya da dege yoldike. Mesela Beijing yoluyum ama Şaoxigu kızı cirahtı masinla köp. Tosuluş bağı diye uçuruna bağırken.
0: Yolda. Onda asa kolcudaki yol basına uçuruyor.
2: Sörezya tutuşuyor. Kolcudun yolu kevreye gelen hayat yolda ravan ravan açaltırat.
0: Makul rahmet.
1: Kurban iştipak yolu Çoğunbaza tarafki tosulup Tozcan Kızılçırak kepti tosuluş deydu.
0: Demek Tozcan Kızılçırak'tan da baza akrab manga yolunuş.
1: Şikil yolunuş.
0: Şikil yolunuş ne demek ya? Mehmet taksi.
2: Tamam, bunu da tut. Maya kendin 15. liniye yönet taşıyla yolanken ha?
0: Makul rahmet tavşırıp aldık, değil mi?
1: Özal.
3: Ne oldu peki kandırı kalalım diye kısımı var. Yolu sürgülüyse şahşınlarının aldı da bununla internet köpke koysun işte. Verdim bir heridanını bazımız güzel kaç teşme aldı geldim şimdi var. Cenol yıldım aslında geçeyim.
0: Buldu. Xotan'dan ablat Xotan taksi uçur verip de Xotan şehrinin Beijing oldu maşını var kadar köp deydi. Cuma rahmet ablat.
1: Xop diyen anlıkçımız Qashqay şehr Maraba yolu şehrin qarap manga yönüştü maşınla köp deydi.
0: Buldu. Amdi. Süzük uçur bəgən basanla. Bək yaxşı balatı da. Paydılınız kıymeti balatı ki anlıkçısla.
1: Şu. Nuri
3: gelme. Nuri yetti tutup yol kavre. Beycan Nello. Şavşigo kızı kırakın. Şiirli kutluğa anlıkta. Koş yönlükte maşın sen köp nikir avankın.
1: Makul.
0: Obdriyim kan.
4: Balso yolu Fayan'dan yolu yolu. Ahmetçay yolu. Ahmetçay yolu. Fayan Balso yolu yolu. Maşın kızı kırakçalda maşın köpürek ama dostuşum.
0: Makul. Rahmet.
1: Yana Çentancan yolları da koşulmuştu maşın sel köp. Azırak toslu iş bağdaydı onur ha?
0: Bayılıp
1: gelenle.
0: Anlıkçılarımızın anı devamlıktırdı. An yeni yol uçturuları bilen programımızın katnışını için kalbimizin ümit kılımız. Cuma anlıkçılar.
1: Buldu. Anadaki muyen bir gepni uçurun heyet gözüp koyaylı ya.
0: Buldu.
1: Ben bu aldın kettim alıqı okuğa vaxtılamayım. Ben bunu çokum şembiye şem opırmadı gendim. Mırtı deyisimden çıkıp kaptı. Lekin anlıkçılarına ait dikkat bilen anlap özanlarına ihtiyacı bulup kalsa çokum vaxtını pırsatını ötküzü etmenler. Yeni ma bu ürümçe daşımın Xuası Xalqara Nurk şehritisi şu şehirçisindeki 6. kavitedeki Mavnur Kurum Kiyim Asraş Merkezi ticaret başlattı. Muş münasat bile Mavnur'a kurum kiyimlerini jüydüğün, asraydıgan, pasonunu özgürdüğün, renklerini əsli keltürdüğün, andın turaklıq temperaturda saklaydıgan işlerimiz var Mavnur kılani. Buyurut mu bu işçi tükküzüdüğün muşta mülazmetle gerek olsa, utul aşağı birinle 6. kavitki çıkınla. Andı 8. ayda 999 üyelik yüyüş bahsi 19 üyen 9 muğu çürülüptü. Andın yana 399 üyelik dezinfeksiya kılış bahsi 9 üyen 9 muğu çürülüptü. Bek, adıdın ziyade əzanın əzini deyişik oldu mu bahane?
0: Doğru.
1: Şuna ama Nurka, Xurum Kim, Seytuan Mahçı bolsanla ya Asrat Mahçı olsanla Xuası Xalqara Nurk şerçik basanla buldu. Anama Ürümçidin başqa jaydikiler biz qanda apırıp birimiz desanla bunu işim asan. Telefon numarı ma rayon numarı 0991'ni besip 77-99-286 muşu numarıga telefon kısanla başqa jaydikiler dostlarımı uzanlanan ki Nurkanlan əvət basanla jütay yaqıp berdu diyen tələblerinle boyca.
0: Ma 8-ci adik pahaliyyat ahırlaşqa vaxtıra belki məsli bağısa qaytıp getişim mümkün. Şu fırsatına ganimet belgeysler, değil mi?

0: Onda olsa anlıqçılarının ki yeniden yetip gelen uçurlarına dikkat kıpa kaydı.
1: Mehmet Taksi.
2: Kulam bölge sizlik, yekenlik ki sana gelin yalan kenar.
1: Hem de sizlik oldu o Mehmet Taksi.
0: Buldu rahmet. Özhal efendim.
3: Kardeşe körük nasıl koşunu sattınız. Adrak evli gitmesi çalışıyor. Kaçam senin oturumunu aldı da. Güzel kaçtaki karabmanlarınız bir hafta uzunluk sattı. O şey sebeple ayınlaştım aslında.
0: Makul makul rahmet.
1: Nur.
3: Karınca tepe tepe çile yok. Her bir eş şimali Sanfango yollarımı koşuyoruz için maşin. Azırak çok tehlikeli tutacak ha.
0: Buldu buldu. Altınç küyü olma olduk. Zühre Kerim yakışı mısla. Tüyücü adadağının hemkarlaşmağını bir asır boğandık. Ondak emez. Belki
1: mislak şunda. Uzun bilin gidip de.
0: Tesir beğen buluşumuz mümkün. Buldu. Altıncı köy oldu. Devamlı durdu dikkat kısınız. İşkimizden ki birlikte programı riyasetlikle vakitlerimiz tekimi köp oldu.
1: Yani üç gün dünkün değil mi siz?
0: Şunda.
1: Turpan Marjangül diyen anıgıcımız deydu. Mevlutka.
0: Oo.
1: Kanda evalınız.
0: Yaxşı, yaxşı.
1: Biz çok kara. Lüfçünde üzüm asqaş anlavatımız makuma.
0: Bek yaxşı yaptı bana. Oy mal piş yaptı bana. Üzümle
1: muştabı getti mi?
0: Ha, üzümle kurup hazır kekri tutup da bana. Baptı baptı ma turpan üzümlerinin kişmişlerinin tezirek Ürümçü'ye çıkışını tört gözümüzle kütümüz. Kadirdik anı uçulu hazır 19'dan 17 min öttü. Devamlıktır diyalog şöyle ben sana buladı. Şimdi bugün keçin ayet gündüz geçip oğan Abdünüm rayınımızın umumlaştırılgan avar ayına dostlar bir ayet gözgen basak. 8-nji ýylyň 17-nji güni keçindi, ýani bugün keçeden 18-nji güni kündüzgiçe Şimaly Şinjanyň köp kysym jaýlary, Janubi Şinjanyň garbydaky taglyk raýonlar, Xotan vilayatynyň janubydaky taglyk raýonlar, Aksu vilayaty, Baýnugulun oblastynyň taglyk raýonlary, Turpan şäheriniň taglyk raýonlary, Qumul şäheriniň şimaldaky taglyk raýonlar gatarlyk jaýlaryň kysma raýonlarda azyrak ýamgur, deňiz ýüzünden ýukary egizlikdäki taglyk raýonlarda gar ýagdy eken. Bunyň içinde Eli derýa wadasyndaky taglyk raýonlar, Tarbagatay vilayatynyň taglyk raýonlary, Qarmay şäherinin kısma raýonlary ve Bortala oblasty, Altay vilayeti, Şeýhanzy şäherinin janubi, Ürümçi şäheri, Sanjy oblasty, Kızılsu oblasty, Aksu vilayeti, Baýnugulun oblastynyň şimaly, Qumul şäherinin şimaly gatarlyk jaýlardaky taglyk raýonlaryň kısman jaýlarynda oturhal ve gatdyk ýamgur, kısman jaýlarda gar ýamgur ýagdy eken.
1: Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan Katarlıq Çaylağının kısmen rayonlarda 5 bal atrapıda Garbi Şimal Şamali, Şamal Eğizlerde 8-9 bal boran çıkı diken. Janubi Şinjan Oymalıqının otura ve şarkıda 5 bal atrapıda Qipa Şarkı Şamali çıkıp, kısmen jaylada kısqı vaqtlıq çantozallıq yaki kum boralıq avarayı körüldiken. Janubi Şinjandaki tüzlanlıqların köp kısmi, Turpan Şari, Qumul Şari Katarlıq Çaylağının kısmen rayonlarda 35-50

0: Uzbekistan'la toksik maçını mı yok maylık maçını mı bazı maçı bu telefon kılıp bir ahvalını ilgeler bizim bir cevap veriyor etken bu sana cuma anı uçula.
1: Abdelim Abdelimit isimli kanun uçumuz Sayoli Kuali'nin körüğüden körüğü şimaldan canı kubuğa yönlü şıravan deydu.
0: Hmm, valla rahmet. Ha. Şu ay digen dostumuz Nimbul diye bir süret nevet siz bu keçidik bir süret okşaydı kuala karganda. Bizden bu kapama çenç beri tanla süret nevet sanla. Biz hiç değil mi eskılamayımız ki? Onun sonra süretini körüp oturumuz başka onu kusurumuz köre mi geldik bu ne? Hmm. Ne sürat o? Dep oylap kaldık yani. Çünkü şu sürat evet sanla bir aslında bir çendiriş beri vetken bu sanla. Hmm. Nuri ben del aşağıda dedi. Nuri bir telefon kılıp bir ahvali gelip yakın.
1: Nuri yollap beri. Ay yollap edin.
0: Yollap edin.
1: Nanhu laudun ji ne bien şu a kimge de berip de kaplanğa da berip de ama o Şimgoraylı katnaşın atırdının ki orneyi ma nanhu laudunca tarapta daydı.
0: Ha, aşağı gülü ekran ayağımız, ekranla. Belki bugün çakırıp pekemiz mi? Ama en giyip koydun, emez mi?
1: Hmm, doğru.
0: Çakırıp pekege vaktıra sizge mi telefon kalıdı?

0: Bulanırken paranın şeyliğe tepsiliği.
1: Bu anlıgıcımız mı? Neymiş için bunu asıdı diye vakti de demek FM 1074'ni çokun bölüdü. Bu musa amdi?
0: Bunçilik akide bağlap anın numarını maksus sallamaslığı mümkün doğru mu?
1: Eğer programımızdan anlayabatkan bolsanız bizden bir alakalaşma bolsanız değil mi?

0: Kadirlik anlıkçıla yollarınızda biz hamra programımızda davamlaştırmatımız. Ben Mavlut İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.
2: Körübla hayalımga kirdin sen.
0: Qani unda bo'lsa qadrlik anglug'uchilar davom noqtirdi har qaysi yo'l bo'laklaridan bo'lib o'zinglar yurib atgan yo'l bo'laklaridan qimmatli yo'lovchilar va sanlar bo'ladi so'raydigan savollaringlar bo'lsa qoldirib qo'ysanglar sizlar bilan o'rtoqlashsak bo'ladi.
1: 5-in salonimiz Xinjiang 1074.
0: Shirchoq deydi divandan. Do'xuy vandag manganda mashinalar intayin ko'p, to'silish og'ir. 20 minut chiqdim to'silishdan amalda. Başka yollarını tanılıp masanla deyip uçuruyorlar da, cuma.
1: Buldu. Özal'ın uçuruyor.
3: Ben sana aldık, hoşunu sattım. Bunlar köprüki dostlukları çok kim var sen?
1: Makul.
0: Başka yurttun gelip, uyuyak Allah altımız kısı bulamdı. Deyip ben de bu vakte de inik bir talepler yokken. Bu olsa, maşı Ürümçi şehirlik, Turalgu, şehir yazı kuruluş bulamdı.
1: Bu şeydi, mesela bana Ürümçi şehrinin memuri rayon içi de. Aşu ağan öyle bolsa bayqı talaplar boyucu. Tavar öy setip ağan bolsa demekçike. Şunda olsun siz bir sürüştürüp beqin ha hem de mani tepsilatını ya.
0: Ürümçi şehirlik Turalgu öy ve şehir yazı kuruluşu idarısından torbete kirep. Yakın mesela Veyşin Şarkan Söğüsünü çürüp. Maşından münasetlik kütürla talaplar bolsa bir körüp aksanız var. Çünkü onun için bizim erişken uçurumuz bayan silah yetkizge uçur. Mesela bu şu idarının ki inek oranına bir ismini, devlet ortak dilde yazılan ismini evet birey, bu şimdi torga kırıp bir tekşir bakan basanız, bu da mı da?
1: Da olsa yani satların uçuyorum.
3: İlaka söyleyken, dost cenub yoluna, işöyen kerdem, yolla herhal tarafı.
0: Uy, bunu da yakışı. Yalnızca öyle, Şangcanlı, Çangcanlı kırıp manga yönüştüm, maşini köplikin, ravan de uçurumla tapşırıp aldık.
1: Nuri'nin mukabatlaydıgan boğandık ha? Bayamdı atayın badi şu anlıqçımızın yanına otaldırıp bereydip. Siz neymiş Ahmervayet'nin ki?
0: Un.
1: Toğruğu Ahmervayet'nin ki un, yağ, gürüş. Gürüşleri bilen mukabatlaymış.
0: Açıkçası bağ mı yok mu onu bilmedik.
1: Hazırçı yok mu değil mi?
0: Ahmervayet maksatları bilen mukabatlayla. Sımanızda telefon numaranızı kaldırıp koyun. Özünüz bir başı Mianfin Can'daki maksat setişi oranından ilave alsanız balda. Cuman Nuri.
1: Aştak olsun ha. Yani Nur'un uçuyoruz.
3: Bizde tetrasetçiler yukarı bir yere bağlı körükle attı. Davaza Karabanga yönüşünde kısa gitti.
1: Makul.
0: Mau şıçıkı Karabanga yönüşte bir yaşanan kişi aslında tutulup ketip berip de ballama şıçıkı oturup Karabanga yönüşken hazırının özleri ana tatıp evetip de körükle üstü mü bu?
1: Көрікні ұстыке.
0: Ашу шычиқу чүдіған көрікнің ке ұстыке.
1: Машылағы қаршы өлінішті мен ұғатқан ке.
0: Бәкте қатқылайлы аңын құсырымыз азырының өзде шычиқу чүдіған көрікнің ұстыда бір яшанған бір кіші ашу көрікнің ұсты қарап шық кетіп беріп тұ жұмы. Бәкте қатқылайлы амал болсамды ез жолдың езіп қалды ма бұны құмадық. Егер мұшақты ұшчарыла тапсырып еп қасақ біз бір еткізіп қойсағым болды ке аңын құсымыз.
1: Болды. Yana nur yakla.
3: Korece tetrasetçine yukarı bir eş. Şimkua, Cenob yolları bu koşu yönlüsü. Maşınla ızdırak köklerle ki tutsa çok yana.
1: Buldu.
0: Sadece uge diken dostumuz. Buva mama makapa çıkıp da bana şikini götürüp ettim de. Şiho diyen çoğu işçimle gidin ha.
1: Bir günü bir tal işçi. Çıktı da piçi verme.
0: Uykunuz kemmek alıdı. Yıldız sanaydı kaç çıktı.
1: Şu.
0: Hem de nevrimizgi maşinçilik bir nesiyat kıptırayla. Mealtaka mağım eve atıp verin ha. Dep şiho dençü işçimliği dep ebaptı. Başka işçimlikini ele ölüp uykunla kip gitip ben soğuk gelip.
1: Boran şah bir uçurun yollaptı. Er kaysi yurtladaki dostlarının turpanga gelişini kızgın karşılamız. Ama turpanga gelgen dostlar yol boyudaki üzümlerini tetip baksanla meyli. Ama kalıganca yoğandın yoğan sol yok altı yeşiklerge üzümüsenla. Hazır körüp sel heyran buldum. Numar taksidin başka cayının maşin şiken karsam. Bu dostumuz mu 100% turpalık emez, bu üzümlük mu ulanı uruktuklarının emezken, andan emişlerin normal boğun yakşı, adadın işip ketmegin yakşı, belki muşu üzümlük silahının bolsa, silahın muşunda acır kıgan bolsanla bir yıl silahın narazı buluşunla mümkün. Şuna yeşiklerini aldın, teyarlap, kaldılan, yoğandın yoğan ip gelip, manda üzüp ketmegin bolsanla, yap tetisanla karşı alımız, deyip de.
0: Şu emez mamdik kürüp. agar aytish imkoniyati bo'lsa ozroq haq to'lab, chunki uningda shularning ajri sindirguchilarningki ajri bor-da, bir yil ajri qildi.
1: Uni turpanning issig'ida ishlamak itizda oson emas.
0: Endi bir mevasini ko'rib, iqtisodiy qimmatga aylantirayli degan vaqtida yashiklar aksib akasanglar qanday bo'ldi?
1: Lekin turdi.
0: Anglaydiganlar anglaydi. Anglamaydiganlar yanalar shu bakalik bo'lsa deb o'ylaydi, unda qilmaydi, jumo.
1: Amin güladımız mu anglavatqanlığını bildirip uçur yollagan ekan, rahmat.
0: Sidiq jantijlik ma qashqa janob basir yoldan mashina jiq. Diqqat qilmanglar, kayfiyatim yaxshi, o'zingiz uchun yaxshimi deb bizmi yaxshi. Kayfiyatimiz yaxshi bo'lsa, bizning kayfiyatimiz orqali sizning kayfiyatingiz yuqori ko'tadiqmikin deb o'ylab qoldim.
1: Masalani urug'tib qolar ekanda, ma anglig'imiz.
0: Yo'q,
1: unda bo'lmasa kichik apsi deydi.
0: Ba bir mavlud ismlik meni ismimni qo'yibdi shuning kichik apsiga.
1: Ha, shundaymi?
0: Deganda ham urug' tuqqan bo'lib ketimizda endi.
1: Yana Nizamiddinmi topshirib apsiz, ha? Bo'ldi.
0: Mardan, ma sizga boshqa bir sin telefon nomerini aytib qoldim, urayotman, ha. Ma'lumki Urum shahrilik maturalg'u idorasiningki nomerini ismini aytib beraman deb. Başqa bir sinin telefon nomerini aytib berib qaldı məndə.
1: Beijing Beylo yolları ravanda idi Mihra, ya. Yana Nuri, yana bir Nurinin uçuru.
3: Mağazan kömün aldıqan maşınla səs kötə, mikrofon tutaş yox.
1: Buldu.
0: Hazır yaxşı olub getdi. Burun ma yolların remont qa vaxtlar ən tosulduğun yol beliki Vankan aldı.
1: Ma Mirano aldı.
0: Mirano aldı. Anikən Davan şimal yolu hazır ikən şunda ravan olub getdi.
1: Bəlkə ravan yolmu deyən şunçilik peyzə ana azraq bir qeyrət qığan toq mana şunda peyzə yolladı Minvatımızda.
0: O Minhua Jelaço burun deyən dəhşət tosulduğun yol beliklərdi. Qanalıq bir dükan açdığın bir qiz davomli qoqshaydi.
1: Nadira, Nadira. Hozir bo'ldi to'y o'ynab aldirishga.
0: Masalan, ravon bo'lgan ekan, buddilni kirkitib, buddilni chiqib ketib, uchirbaymidim ekan deb o'ylagan.
1: Yasiga vaqti o'tdamaymiz Urumchida.
0: Hozir yasab qo'ygan ekan, VPN sayohat qilib bo'pti. Olimjon.
3: Salomchi bilan jo'ra-kiram yaxshimi? Shoqqa gulding güzel bo'lsin.
0: Rahmat.
3: Qashqadaryo yo'l kiri. Jo'ra-kiram, masalan, yo'llaringiz mashina intayin ko'pa. Shoqirlar mushkuldirib ketgandan
1: ma'qul. Ma'qul. Nancansı yollarımda maşin çıxıya, cüm?
0: Qashqadik ballarının şünçilik tılığı kep getibdi ki, hazır ki vaqtınız güzel bolsun de. Qalğa vaqtılan pəqədlik arı yok de.
1: Arı yok, güzel bulamdı, bulmamdı.
0: Şunun mən köpünce bu Qashqadik uçurbaya anlıqızlarının ağızını anlap qaldım maşinçi. Özgərti bulamadım.
1: Özgərti ilə? Özgərti ilə?
0: Özgərtməm de hazır ki vaqtınız xayirlik olsun digəm, qalğa vaqtınızdan karımız yok digəndək mənlə op qaldı ki, əməsim.
1: Şu.
0: Ay, onunca balı nem boldu, yaxşımsın ha. Hatayı izlip qas yandırıp ağıl

0: Balık masliyat aptı bu üstüge ağan bununla. Yük maşinistin işini toktaşakki maşina süpettin çüşakki talep kısak bulamdı. Bu işini boşandığın süre çıksan boşandıkı da boşkı mesul bulmayımız. Şopra bilen alakılsan digen de şopra bilen alakılsan ben onunla mesul bulmayım. Ben boşandıkı da neçelik tülepesi boşan bile alakılsan da durvaldı. Ende yarılmış aptımobilin iki zekmesini bu soğur tüketirdi. Ende bir yerde yük maşinisi hakikaten hem de ticaret kılıp atkan. Abdülmobil bosa bunu şu şoförle çıkanla geliş vasanla buludu. Adette taksilerin kimi ticaret mesela katnaş adetsiz bosa işten tokta çakı bunun bir ölçüm var. Taksi şirketleri çıkagan bunu.
1: Yanlam
0: gelişip pütte sanla buludu. Ama olsa hem de baldırak yastı hem de ticaret kirişip etkiniz yakışı. Abdülmobil şoförü şimdi kağın ne? Bek deyişip kesenler şu sotkı berip murasa kısanlar. Bolu dağın mesele bu. Cuma.
1: Buldu. Onda hızı yani uçurgu karısa hazır kurbanca mavuca çüy bir işkinci tüven tavası da buran çıkıp getdi. Şopur dostlar Allah'a dikkat kılışın sorayımız da uçur yollağın kene. Merdan mi çüyen?
2: Bu işe kısırt yolu çüreyim ama insan maşin katının aldık yolladı. Maşin sadece bütün teşhisi yok. Onun için hıl avaray kılık özgürüp atıp çok iyi kadıkan çıray, şuna kayalı kutlu ama avarayı.
0: Mavu oblet nurku kurum çapan yeni kurum kimden asraş merkezi basam kurum kimden ammaydı ki adep etken mışında bir devat kanıtı kiyin. Bir ziyaret yine kırık bir cevap kubuz eriş bakaylı etken mışında diken likin bizgi temelligen uçurda kurum kim ki asraş merkezi
1: de doğru kurum kim oba nurku mu oba bunu da. Kendi bir kaydanım kılam ama aşı numarığı telefon kılam bu mesela radyo dumuşta diyen ilan boyucu boğan dedip 77-99-286 numarığı telefon kılam ha?
0: Yun en daha da o dedi korulun yol şurken de koş yolun işte yollar havandaydı. Cuma rahmet.
1: Yani karşı.
3: Yaşınsa riyasetçiler kaçlarda yolu soru. Çıkıyla okurkanın altı yolda başı yaman bekçik kılam.
1: Buldu.
0: Birinci numaralı taksi dostluk Mimi Ar demek çok şey değil kolun karanında dostluk öyle. Mimi Ar'ın aldı bek dostluk gitti diye uçlarını tapşırıp aldık. Rahmet sizge.
1: Yana Sıdıkcan.
4: Gitti tut. Elbette. Biz oraya da kadar yok aradım. Kaçta kuni insanı aldı dinlen fazla mısın? Çünkü yine işler bu Fransa aldık tadınamış yıllar. Kutun yerine bir kadar bal iki fazla dostlar yok. Sanki isimse keyfiyet yapma.
0: Yakşı yakşı. Abla şembe günü verip ki buldu bizim o kaç günü şu Huası deki Mayra bilen telefonu lenşen kıgan bizim o programdan çıkken de kaydı bir telefon kılıp maşı işine bir inkas kıpa kaylı bulam da abla da.
1: Kulcu yolu dıkı vanda akarab mağa yolunuşta maşin pek köp tosuluş pek iğirken deydi o Nuriye. Nurmamet ki ismi ya telefon numarını evet de buldu biz hatırlı valaylı.
0: Buldu. Dılay degen dostumuz.
5: Merhaba Yüli Yılıklı, Yüngünlü, Yüngünlü ki Şunyan koçuda şüphiratlı lıf maşın tuktaktı, çoğu yük maşınlarım tuktaktı, şuna kıştan olup o maşı oldu imanış ki.
0: Ey, keşte
1: ha. Anladın ki, manda bir maşının namı uçuru bakiyana, ma o kemri, akranlik kemri işkimi 12. yılının özü bir kollu kaydıken maşınken.
0: Akranlik kemri.
1: Akranlik kemri.
0: 12. yılı.
1: Şu maşını özü eydeymen digücüle bosa alaklasa deydu. Telefon numarı 135-79-88-55-85.
0: 135-79-88-55-85. Eğer kızı koçla basa ben alaydı sanla telefon numarını yollayıp basak oldu. Cuma anlamızla. Birinci numaralı taksi.
6: Mevlut'ta MR'dan aldı MR'dan.
1: Mimi Ar'ını.
0: MR dediğin şey Mimi Ar bu şu.
1: MR dediğiniz kaya.
0: MR olan Mimi Ar.
1: Ha şunu da
0: MR.
1: Ha.
0: Mimi Ar, Mimi sen deydi o. MR deydi bu anlamıcımız. Dostluk yolduk şu MR dediğini.
1: Ha ha.
0: Bu Қош қадірдік аңын ұқшыламдағысы өрімті шәрінің көпшікілдік аварай мәліматыны еңі бір қытым досаның дәқтігі сынайлы. Бүгін кетінің әт күнізгіче өрімтіде ава болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-ден 34°C.

0: Ama telefon lenşin, telefon ziyaretine vakti da Dılkımar Toluk anlap bir kemana. Kurum kim ki ceklanda tazlaydığına aşı binanda törtüncü kavete de. Mayra Hanım şimdi degen altıncı kavete rikseli Toluk şişmet altıncı kavete kisi Norka tazlaydığa akşaydı. Daha sonra törtüncü kavete ke apırpaksa anlap bir ke. Bizim bu da Mayra Hanım arkalık dep koyayla eğer kurum kim ki ceklanda törtüncü kavete tazlaydı dep öbürü yol köstüp koysam olam da.
1: Adıl da sana aldı da ma maşallah köpken gülüyünü uçur ya. Amar degen biz uxumuğunumuzu doğru keres. Uxumaydı kemiz.
0: Yaş balla balı da gelirken de. İşte bak öyle sen aşı yanda da baza tarafı tostuş eğer kacım o dedi. Makul.
1: Yalnız can yollarımı koşuyun işte maşın sel köpdekin tostuluş yokken.
0: Bu mutelli bayam cevap verdik. Mutelli yap. Mağlık ki katkın sadisi boğan meselede boşandık da kötemeydi bu. O çoğun yük maşinasının keşitin toktaş hakkında o sığırtın herkes kötemeydi. Buna şoförlerin değişiğinizi tokuk yolu da eğer hakikaten ha, ticaret karakterlik maşini bozsa yük maşini zaten kün dedi gidek ticaretiniz bopluysa buna şu abdomobilindeki şoförlerin özünüz bir vasıta değişsiz değil mi bu ne yani?

0: Schmidt ötaydı der. Kıtım muşu 25 ötkellerden bir azraq anlaydıgan eladımız var. Cuma anlıqışlarımız.
1: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıqı jaylaşqan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektep ba. Çoğbazar işkin doktor hanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
2: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otur hal egiz qabətli binalarda əm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş könlünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şinjang Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Ürümçi Daşı'nın Vası Halkara Norki Çerçisi'nin 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperaturada saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim seti olmak için asıratmak için olsanız, Vası Halkara Norki Çerçisi verin.
5: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
6: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
5: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
6: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berirdi.
5: Biz manımışında tohtumay almış durgan tört pesilinin her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
6: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
5: 107.4 katnaş sennet radyosu.

0: Qadirlik anlıqçılar, şunan bilan programımız maqırlış basqıçı qadam qoydi. Gonyan beyjila yollar avankan. Kınan qavca Sibil uçuşu qızlamaşla. Biraz köpken, cümo. Amda dostlarımız bir qısım yol bilekleri tosılıp turvatsızla bunu eskildik. Yollar anlani ki baldırak içilip geçişini ümit qılımız. Mənzlanlağı bir xətər saxsılamat yetib yeri anlani. Çin qalımızını ümit qılıp sizlere xoş demekçimiz.
1: Program riyasetçileri Mevlut İbrahim bilan
0: Zökre Kerem.
1: Hayır xoş aman boğayızla.
0: Hayır xoş.

0: Maslaşış endüstrisini muvaffakiyetlik berpa kılıp, siyaset, pul muamele, kesipten ibaret üçlere birleşip erketiniş yolunu tutayıştırıp, rakamlık pul muamelede yeğenlik yartışını tesavvurdan emeliyetke aylandırıp, emeli gevde üçün mulazmet kıldırdı. Jongo Kuruluş Bankası Korgas Şöbüsü'nün muameledarlar direktörü Şü Çın mındaktırı. Abdonom rayonluk şöbe banka xalqara kesip bölümünün bir tutaş pilallap orunlaştırışıga yakından tayanıp, pul köyriki rakamlaştırış kuralıdan canlılık paydalanıp, mevkani taşkı soda karxanalarının emeli ihtiyacıga koyup, kesip muhitimizni özüksüz kengaytip ve çoğunqırlaştırıp, rakamlik xalq puli çegra halkıga mulazimet xaridisini sicil kengaytip, rakamlik pul muamile mulazimeti de yeğenlik yaratıp, Qorğas Erkin Soda Sınaq rayonunun terakkiyatı үчүн Kuruluş Bankısının күчүн кошумуз.
1: Стансымыз хавири. Шинжаң Еуфа Бейфан Бирлашма Турба Каспий Бурмасыман Пола Турба иштеп чыгарыш баасы түрүндө якында Үрүмчи Иктисад Техника Тараккыят району Тудун Хабар районунда иш башлаштан мурунку ул селиш мурасымы өткөрүлдү. Бу түрдө Үрүм шаарынын илгар Пола Төмүр кесип топуга тайынып, Бурмасыман Пола Турба үлгү завод куруп, Ola tömürni inçki pişiklaştiki kemtilikini toluqlap, metallurgiya kəsbinin tipini özgərtip, dərəcəsini östürüşke türtki buluş neyşallandı. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Tudun Xabar rayonudiki Beyfan Xalqara Polat Materialları Bazırının yeni da kölümü 123 mu, Pilandiki umumi selinmesi 400 milyon yuan bolğan Burmısıman Polat Turbi işləp çıqırış bazısıgı ul selindi. Şinjan Yofa Beifang Birleşme Turba Kaspi Çeklik Şirketinin baş direktörü Liu Kunliang bu türde Burmasıman kapşarlındıgan turba işlep çıkırış liniyasıdan başını kuruş pilalanğalıqı. En çoğun turba mahsulati diametrinin 4220 mm keldiğalıqı. Türde yılığa 200 bin tonlu mahsulat işlep çıkırış ıhtıdara hazırlanıp, bütün liniyada yukarı derecelik nefet, tabi gaz turbisi ölçümü boyunca layihallep işlep çıkırışının pilallanğalıqını tonuşturup mındak dedi. Mahsulatımız diametre çoğun, besimge berdaşlıq beriş ıhtıdari, çirişki çidamçalıqı yukarı buluştak alaydılıkı ige. Ürümçigi makallişta bu yerinin bir belbağ bir yol liniyasidiki yadroluk rayon buluştek rayon orna evzeliki ve aldın xatarda turduğan ticaret sodu muhitini közde tuttuk. Bunu trek nokta kılıp, mahsulat zancirimizni etraptiki devletlerge uzartıp, mahsulatlarımızni teximi ken bazarıgı yüzlendirimiz. Tianjin Yufa Polat Turba Guruhi Pay Çeklik Şirketi devlet işidiki turba materialları kesbidiki başlamış karxana. Bu kitim ürümçüge makallaşkını Yufa Guruhi'nin memleket boyunca uğurlaştırgan 14. işlep çıkırış bazısı. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu, Tudun Xabar rayonu bu türden paydalanıp, Polat Tömür ham materiallarını inçki pişiklaş halkısıdan ibaret açkışlıq türlerini ravallaştırıp, sanayet məhsulatını əsləb aşırış hərkitini çoğunqır ilgiri sürüp, metallurgiya kəsbini küçəyitip, kəsb zəncirini uzartıp, metallurgiya kəsbinin tipini özgərtip dərəcəsini östürüşke türtki buluşunu pilalıdı. Ürümçi İqtisad Texnik Tərəqqiyyat rayonu, Tudun Xabar rayonu, Sanayet ve Uçurlaştırış İdarisi Karxanı Mülazimet Merkezinin müdiri Jin Yongji mındaqdırı. Türde tez kuruluş kılış, kuruluşunu tez tamamlaş, işlep çıkırışkı tez kırıştırış, tez ünüm hasıl kılışka bütün küşbilen türtkü bulumuz. Yana türünün tereklik önümüge tayınıp, metallurgiya kesip zancirini sıcıl çördep, del cahide sodigarı çakırıp, zancirini üzliksiz uzartıp, kenaytıp, küçeytip, metallurgiya kesip zanciri topini sıcıl zoraytımız. Hem de türdeki hakiki aşırılma mıhtar, kesip cahetki aşırılma mıhtardan paydalanıp, Abdonom rayon boyunca sanat ıqtisadının yukarı sıfatlik terakiyatıga bütün küş bilen türtkü bulumuz.
0: Stansımız Xevri. Giyahlar Şahi dep atalgan Tianshan Qar Laylası Şinjanın özgice etvarlı kımmetlik cungi doğru ösümlüki. Автоном район ва Бянтуан Тяншан қар лайлысының экологиясыны қоғдаш, доғырлық өнім механизміні тәтқиқ қылыш ва сүнӣ ұсылда өстіріш техникасы да өткелге ұжым қылышны тездетіп, қоғдаш білен пайдаланышны мас алғы сүрдіған имканиетлік сижил тәрәққият йолы үстіде іздәнді.

0: Бүгінгі күнде деңіз жүзідің 3800 метр егізіктіге шәрқи Тияншан қарлық мұзлықы әтрапырығы кән кәткен Тияншан қар лейлісі порекләп ечіліш мәзгілге көрді. Бентуан 13-ші шесі экологияны қоғдаш вә әсігі кәлтүріш құрылышыны елға қойып, мұзлық әтрапырығы 520 мың мұ ұтлақны яйлы тішіні чәкләш дайырсіге кіргөзіп, Тияншан қар лейлісінің көліміні 930 мұдын 1500 мұғы кеңайтті. Қар лейлісі түр топи тәдірде әсігі келіш білен білі, Шейхэнзі Дашу Доргерлік Шөйенінің профессори Хэн Бо-ның коллектіпімі алақыдар тәтқиқатларыны сіжіл қанат яйдырып, Тияншан қар лейлісідің 106 қыл бірікміні айырып алды. Әмді Джонгу Доргерлік Дашу өсі білен бірлешіп, бүгінгі қадар әң мүкеммел болған толық ген ғұрыпсы сқимысыны түзіп, Тияншан қар лейлісінің ядролық доғыры өнімі тәркебіні биологиялік біріктіріш еліні системлік анализ қалды. Хэн Бо мұндақтыры. Hazır onun nemişqi ünüm berdiqalıqını tədqiq qilishqa texmo əhmiyyət berdiqan bolduq. Məsələn, yallıqlanışqa, oksitlanışqa qarşı turış mexanizmi. Qandaq yol arqılıq ağırıq toxtutudu deyənlərgə texmo əhmiyyət berimiz. Ekologiyani qoğdaş və pən tədqiqatda ötkəlgə hücum qılıb, sicil küçəş arqılıq Tianshan qar laylısının köp xil qımıti umum yüzlik qizib çıqıldı. 2021 yili Avtonom rayonluq Dora tədqiqat orni Taşqorğan Tacik Avtonom nahiyəsinə Tianshan qar laylısını sınaq dərəqisidə terişini başlab, egizlikdə qar laylısı mayısı yetiştiriş qiyin, əybolış nisbiti tövən boluş qatarlıq texnika boğma halti məsələlərini muvattaqiyyətlik əlqildi. Bu yıl 4-ci ayda tuncu türkümdə 30 parnikta Tianshan qar laylısını köləmləşdirib süni terib, əyboluş nisbitini 90%-ki yetküzdi. Avtonom rayonluq Dora tədqiqat orninin kandidat tədqiqatçısı Guo Xiongfei mundaqdiri. Bu yıl aldımqi bir nəcci yıllıq təcrübə sallıq məlumatıqı asazən parnikni özgərtib, qar laylısının eciliş nisbitini yuqır götürdük. Jongo Injinerlik Akademiyasının akademiki Şinjan Tibbi Daşösünün müdiri Hacı Ekber Eysa mundaqdiri. Köp pennin pen tədqiqat küçüge tayinib texniki ötkiliga hücum qilib, süni usulda köpeytiş texnikisi arqılıq baylıqdın tərtiplik paydalanışını işqa aşırıb, Tianshan'nın ekologiyasını qoğdaş bilen birge Şinjan'nın xas doğru ösümliki baylıqının qımmetini texmu aşırımız.
1: Stansımız xavri. Payzavat nahiyasi hazır Şinmeyni yığış məzgiligi kirdi. Bu yıl Payzavat nahiyasida Şinmey östirilgen köləm 570 mın moğı yetken bulup, osulının 410 mın tonnudun, bütün kəsb zanciri məhsulat qimitinin 10 milyard yuandın eşşim ölçərləndi. Payzavatki Şinmey köp çıqırgan yadroluq rayon bulgan Mi Şahiyesi da Şinmey yığış xizmeti tərtiplik işlənməkte. Yeniden yığılınğan Payzavat Şinmeyleri tömür yol, taş yol, hava transport qatarlıq şekillerde Şinjan'ın içi sırtığı setildiğen bulup, 24 saat içide memleketnin her qaysı çaylardaki istemalçılarının tamak üstelige bevasti yetkizildi. Liaoningliq setivleş sodigiri Lin Chuanlang mındaq dedi. Bu yıl meyve osoli bir qadar köp, 8-ci ayının 25-ci günü etrapıda yığıp buluşunu mölçerildik. Payzavat nahiyasının Şinmeyi devletinin coğrafiyelik belgesi qoğdildiğan məhsulat, memleket boyunca danlıq, xas, əla, yeni məhsulat tizimlikidin oran alğan. Bu yıl yana muvaffaqiyetlik alda danlıq doğru materialları tizimlikigi kirgizilip, əla süpetlik meyvedin sağlamlıq boyunca kütüneş yemeklik materialıgıcı bolğan qımmet dərecesini östiriş işqaçdi. Payzavat nahiyasi nahiyada 10 000 tonna derecelik, yezda 1000 tonna derecelik, merkezi kentte 100 tonna derecelik umumi ambar sığımı 500 000 tonna bolgan soğuk zanjirlik ambarda saqlaş sistemisi barpo qilib, ananevi aldiki 20 kunlik merkezlik setish davriligini 6 ayga uzartib, yuqori palli mazgili bilan taqashtirmay ta'minlashni ishqa oshirdi. Şunun bilen bile, inçki pişiklaşını tərəqi qıldırış qadımını tezlətdi. 25 karxana meyve talqını, meyve arıqı, meyve şərbiti, meyve murabbası qatarlıq 22 xil məhsulat tədqiq qılıb işləb çıxardı. Növətə, Payzavat nahiyəsi Şinmeyçilik bütün kəsb zəncirinin tərəqiyatını işqa şürüb, cəmi 200 min kişinin yeqin ətrapda öz cahidi iş qorulışıqı türtkü boldı. Bu yıl kişi beşi otları çıkırımının 19 bin yandın eşşiği türtkü buluşum ölçerlendi. Peyzuat Nahiye, Misha Yesirik'i bağıven Yasin Mekhat mındaktırı. 36 mu yerde şinmeyin ba. Bu yıl her mu yerden 7 bin yan etrafı da kırım kılışı mümkün.
0: Stansımız Havri. Yakında Bağraş Nahiyesi'ndeki 10 mu mu yerdeki laza merkezlik yığıp, aptapkı selip kurutuşmaz gelge kirdi. 8 ayının 16 günü Bağraş Nahiyesi Bumbut Bazır'daki kooperatifte kıpkızıl lazılar retlik koyulup, tekşi aptapkı selinip kurutuldu. İşçiler ayrış, aptapkı selip kurutuş, retleş işleri bilen aldıraş buldu. Lazı tergutçi Can Changwei muhbirga mındak dedi. Bu yıl 30 mu yerde lazı östürdüm. Lazının çüşüş nisbeti nahayti yukarı buldu. Her mu yerdeki kurutulgan lazı husuli 450 kilogramga yetti. Mol husulluk buluş nisbeti umumi cahitte nahayti yakşı buldu. Hazır lazılarını yıkvalgandın keyin kooperatifka bir vasıtı setip bergeşke setiş yoldan gəm kılmaydıgan bulduk. Bu bizni hatırcam kılıpla kalmay muqim şaraitka iyi kıldı. Bağraş lazısı, memleket boyunca yezigilik mahsulatları boyunca coğrafyalik belge mahsulatı. Bu yıl Bağraş nahiyesine cemi 10 mın modun artıq yerge yemeklik lazısı terilip, usulunun 60 mın tonudun eşişi mülcelendi. Nahiye boyunca lazlarını merkezlik aptapkı selip kurutuş hizmeti 10 çayının olduğu kaynigece davamlaşırı. Bağraş nahiyesi Bumbut Bazarının muavin başlığı Nambat mındaktırı. Hazır bazarımızda 51%'ın artıq laza merkezlik yığıp, aptapkı selip kurutuş baskıcağı kirdi. Öz cayımızda kooperatifka tayınıp, bir tutaş setiveliş, derecige ayırıp, baha bekitiş, zakazlık, sırtka setiş endizisini kullanıp, dehkan ailelerinin setiş kıyın buluş meselesini üzül kesil hal kıldık. Lazıçılık kesbi her yili bazarımızda mandın artıq dehkan ailesinin kırımını muqim köpeytişigi türtkü bolup, xalqni beyçitki yadroluk kesbge aylandı.
1: Stansımız Xavri, Abdınım Raylıq Çarvıçılık Pallar Akademiyasının alam katnışı sort yetiştiriş təcrübe etizde teyirilgan bir türküm yem xəşək soğulusini oruş yakında başlandı. Pan tadqiqat kollektivi yeryüzde 2 avlat tallash arqaliq 339 a'la sifatlik tuyuqsiz o'zgargan tancha yakki tipiga erishib, Shinjangning o'tchib urug'chiligining taraqqiyoti uchun yepyangi urug'lik plazmasi boyligi topildi. Abdunum Raylıq Çarvıçılık Pallar Akademiyasının tədqiqatçısı Xou Yurong təcrübe etizda kollektivni yetekləb, iştəximləb əmkarlışıb, sünni usulda oruş, tüpkə ayırıb, xaltıqa qaçılaş, gözdəb ölçəş, xatırısı yezəş qatarlıq xizmətlərini işildi. Xou Yurong mındaqdiri, bu sortlarının alaydiliki asaslıqı tüpi egiz, öz məzgili uzaq, oğlu tom. Biz hazır en yukarı ünümlük tüpliniş sanının seliş durumu materialının bir əssigi yakın kildiğalıqını baykıdıq. Eğer onun xüsusiyeti muqim ersiyet kalsa, ondaq da sortlarını seliş duruş təcrübesi elip erişten ümit ba. Bu, solu uruqlıqının burunqı əvrişkisi ilgiri Şizyan 19-ci nomorluq alam kemisi de alam boşluqdiki mikro eğirliq küçü muhiti da 14 günlük ayılınış şeryanına baştın keçirgen. Bu yıl 10 moğı yıqın təcrübe etizde cəmi 32.400 tüp ikinci avlad alam boşluqı solusu terildi. Bu bir türküm sulu alam boşluqdiki alaydı muhitta mutagenliq bir tərəb qılınğandan kin yeryüzdiki adetik sortlarda bolmagan ala süpətlik xüsusiyyətki igi boldi. Bu qetim tallap çıqılğan keyin pişidigan ala süpətlik sulunun yakki tüp egizliki 137 cm yetti. Onun tüpi tek, sağlam, yetip qilishqi taqabilçalıqı gavdilik, tüplinişi ziş bolup, ala süpətlik yamxəşək solusi yeni sortını tallap yetiştirişdiki qimmətlik zapas material qaylandı. Xou Yurong mındaq dedi, alam boşluqda mutagillik özgərtilgəndin kin, solunun tuyuqsız özgiriş türleri bir qədər mol boldi. Bularının həmisi bizden sort yetiştiriş xizmetimizdiki muhim asasi materiallar. 6 yıldan 7 yılgıca bu ala süpətlik tuyuqsız özgergen əvrişkiden paydılınıp, yukarı osulluq, köp

0: Bizni buningdan keyin o'xshash turdagi xatarlik eg'ir og'riqlarga yo'liqqanda texmi ishonchga to'lib davolash texnikasini haqiqiy turda chegara rayonimizda qoldirish imkoniyatiga ega qildi. Tarbag'atay viloyatlik xalq doktorxonasi yurak qon tomir ishki kasalliklari bo'limining mudiri Wang Guofang 2021-yili tunji qitim Shinjongga yordamga kelganda tojisman arteriyaga munosabatlik murakkab operatsiyani o'z oldiga qila oladigan doktordan ishni tarbiyalagan edi. U bu qitim yurak qo'zg'atqich elektrofiziologiya yo'nalishi bo'yicha Shinjongga yordam beradigan mutaxassislarni boshlab yana bir qitim doktorxonaga kelib, ammining kesilini davolashga qatnashdi. Og'riqning oilasidagi Lyu Jianxin yaqinda yurak qon tomir kesiliga giriftor bo'lgan onasining tuyuqsiz besh qiyib yiqilib tushganligi. Baxtga yarasha Shinjongga yordam berayotgan doktorlar vaqtida qutqizib davolaganligini aytib qandaydi. Nahayti tez əsligi kəldi. Doktorlar nahayti məsuliyyət çankən. Ər vaqıt ağırıqnın əhvalıqı köngül bəldi. Bunundan qəlbim tolumu illidi. Şincangı yardan bervatqan kadırlar və doktorlarının Çegara rayonliki ammığa əməli yardan bərgəllikigə köp rəhmət. Wang Guofeng mündaq dedi. Bu qitim vilayetlik doktorxananın noxtılıq məxsus bölüm qurluşu da yürəkni qozgıtış kəsbini teximi ilgiri sürməkçi bolu atımız. Bu qitim yaş doktorlarını tərbiyələş sürütimizdən teximi tez buluşunu ümit qılımən. Ləuninin Şincangı yardan beri siyasetinin quvvət qoşuşu türtkisi də Tarbağatay vilayetlik xalıq doktorxanasının pən qurluşu üzliksiz mükəmməlləşib, başqırı sistemisi kün seri qilibləşib, halkımı tərəqiyyat omumi cəhətin işqaçdı. Ləuninin ölkisinin 11-ci türkümdeki davalaş ixtisaslıqları ömək təşkillə şəkildə Şincangı yardan beriş xizmət ətirtinin muavin yetəkçisi. Tarbag'atay viloyatlik xalq doktorxonasining muavin boshlig'i Liu Shangli mundaqdir. Keyingi qadamda asosiy qatlamga sijil cho'kib, texnikalik tarbiyalash, ilm almashtirish va operatsiya jihatda yordam berish yo'lashni yo'lga qo'yib, Tarbag'ataydagi davolash ixtisosliklarini chin qalb, chin hissiyot bilan tarbiyalab, o'zgacha maxsus bo'limlarini kuchaytirib, Liaoning Shinjong davolash hamkorligining cho'nqirlashishi, amaliylashishiga turtki bo'lamiz.
1: Ustozimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Shinjongdagi tunji jo'yi tibabdi olayda balnisti bugun Shinjong tibbiy dashu qarmoqidagi 4-chi doktorxona avtonom rayonlik jo'yi doktorxonasida yopiq ichib qurildi. Jo'yi tibabdi olayda balnisti jo'yi tibabdi o'zgacha nazariyasi bilan donliq peshqadam jo'yi doktorlarining tajriba yetakchiligida jo'yi tibabdini yetakchi qilgan usul va texnikadan foydalanib har xil jiddiy xatarlik og'ir kasalliklar va murakkab chigish qiyin kasalliklarga diagnoz qo'yish davolash ibaradigan klinikalik bo'lim. Jo'yi tibabdi olayda balnesti jo'yi tibabdi dorilarining retseptini asos qilib g'arib tibabdi retseptini ishlatmay avval jo'yi tibabdi dorilarini andin g'arib tibabdi dorilarini ishlatish jo'yi tibabdi bilan g'arib tibabdi dorilarini moslashtirish olayda retseptni asos qilib retsept bilan dalillashni moslashtirib bir odamga bir retsept ishlatish ideyasini chang turib Yenik kesalliklarni tengshash, sozilma kesalliklarni boshqurish, og'ir kesalliklarni qutquzish, davolashdan xatarlik, og'ir kesalliklarning salomatlikni asliga keltirish kuchi bo'lgan butun zanjirlik qoplashni ishga oshiradi. Shinjong tibbiy dashu qarmoqidagi 4-chi doktorxona, avtonom rayonlik jo'yi doktorxonasi, o'pka kesalliklari markazining muavin mudiri Lu Jianjiang ahvol tanishtirib mundaqdir. Tunji jo'yi tibabdi olayda balnestida ishki kasalliklar rayoni tasdiq qildik. Odatdagi kasalliklar rayonida so'zilma to'sish xarakterlik o'pka kesili qayta yo'tilib dem siqilish ahvoli ko'rilgan so'zilma o'pka kesili og'riqlarni qabul qilib davolab asosni mustahkamlab tengshashni asos qilamiz. Eg'ir kasalliklar rayonida maxsus turlik nafas yo'li kasalliklari ichidagi xatarlik eg'ir og'riqlarni qabul qilib davolaymiz. Biz og'riqlarning kasallik ahvolining o'zgarishiga asosan dori retseptini tanishib, jo'yi tibabdi bilan g'arib tibabdini moslashtirib diagnoz qo'yib davolaymiz. Jo'yi tibabdi qadimiy donliq asarlardagi yakka davolashni gavdalantirib, jo'yi tibabdi dorilarni ichish usuli, jumladan

Hürmetli radio dinleyiciler, tentarbiye ve sağlamlık programımızı yaptırıp alınışınlarını karşıladığımız ben Riyasetçi Daniyar Mahmut. Ana programımızda başlı olduk. Anlıqcılarımız yeni bir haftadan başlangan tentarbiye ve sağlamlık programımızı da ben yana dağımlıq dostlarımızdan mülazimet kıdımın. Şunun dostlarımızdan aval kırıkta programımızı yaktırıp anlayışını şunakla programımızda katnışıp puçurlan yollaptırışını kızgın karşılamız. Qani, her kaysi yol bileklerde kitpağın dostlarımız, dağımlıq programımızda katnışıp puçurlan yollaptırışınlan kızgın karşılamız. Elbette müşü hizmet kılgaş, yanki öylerde aramağaş radio anlatkan dostlarımızdan hem programımızda katnışıq teklif kılımız. Ona xosa dostlarımız programımızı resmi başlap getdi. Biz aldı bilen, Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava raydı məlumatıgı dikkat qıbaqaydı dostlar. Müşü Ürümçideki dostlarımız hem de sırtlağda bolsanlar, belki meyiz kıldınlar müşü. Şamal bir xil boğrangı özgürüp bayatın diyaqı, boğran çıkışkı başıldı. Şu an dostlarımız hemşe sırtlağı çıkmakçı boğan ya ki sırtı turatkan dostlarımız çoğun bir xatarlıki dikkat kılaydı. Bulup mu şopur dostlarımız yollat git bağın çağda çoğun bir xatar ağırlık saxlap mağaydı. Ürümçinin kelgüs 3 günlük hava raydın məlumatlıqı qaraydıgan bulsaq, bugün keçidin ət gündüz keçə Ürümçidə hava bulutunub, kin azraq yamğır yağıdı. Yuqarı temperatura 34 Celsiya gradus, tüvən temperatura 22 Celsiya gradus buludu, 4-5 bal xərbi şimalı şamını çıxıdı. Ət keçidin ögünlük gündüz keçə Ürümçidə hava bulutunub, kin içilidi. Yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus, tüvən temperatura 18 Celsiya gradus buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Muş ayının 19-cı günü keçidin 20-cı günü gündüz keçə Ürümçidə hava bulut bulub,

Hürmetli radio dinleyiciler, amdeli kutlama tantarbiya haberdarı bolsun. Asiya donqisi 18 yaşdan tömän oğullar basketbol müsabaqasında devletimiz komandası uda 2 meydan yandı. 2026 yılı Xalqara basketbolçılar birleşmesinin Asiya donqisi 18 yaşdan tömän oğullar basketbol müsabaqası C grubunun 2-nji aylanma müsabaqası 8-nji ayının 16-njı günü Hindistanın Ahmedabadda ötkizildi. Devletimiz 18 yaşdan tömän oğullar basketbol komandası 6 mahirinin 10'dan yukarı numar eriştek tampon ihbarisiyle tayinip 66'ye karşı 118 netice bilen Qatar komandasını yenip o da 2 meydan galibi kıldı. Umumi emeli kişiyetten karganda Qatar komandası bilen devletimiz komandası roşen parıqlanıdı. Devletimiz komandasının hücumi 13'lik bulup 0'ye karşı 13 netice bilen müsabakını başladı. Beden sapası ve taktik cihette üstünlükni igirgen devletimiz komandası aldı da Qatar komandası köp amal kılalmay, numar farkı üzüksüz çoğaydı. Devletimiz komandası 31'e karşı 64 netice bilen aldınki yarı meydan müsabakını ahırlaştırdı. Kerim keyinki yarı meydanda devletimiz komandası devamlıq 2 taşkı hesabda umumiyuslik numarı ilip en ahırda 50 kişki numar üstünlük bilen qalbi kıldı. 8-nji ayning 18-nji günü, ya'ni ata devletimiz komandasi eng oxirgi bir maydon guruhi musobaqasida Iron komandasi bilan musobaqa qilishdi. Bu maydon musobaqasining natijasi guruhda 1-nji o'rinda turadigan komandani belgilaydi. Bu navbatdagi musobaqaga jami 16 komanda qatnashgan bo'lib, 4 guruhga bo'lingan. Devletimiz komandasi Sri Lanka, Qatar, Iron komandalari bilan C guruhida musobaqa o'ynaydi. Har qaysi guruhlar bo'yicha 1-nji o'rinda turadigan komandalar 8 kishilik komanda qatoriga kirdi. Gruppada 2-nji bolgan komandalar bilen başka gruplardaki 3-nji bolgan komandalar koşumcu musabaka ötküzüp kalgan 8 kişilik komanda orunu talişir.

2026 yıllık Jongo Erler Kespi Basketbol yazlık birleşme müsabakasının Korel'deki müsabakası 8. ayının 16. günü resmi ahırlaştı. Guanghui Ningyuan komandası o növetlik müsabakada 2. boldu. Saat 20'de Guanghui Ningyuan komandası rıqabatçısı Beikun komandası bilen alkılgış müsabakaya düştü. Müsabakı başlanışı bilen Beikun komandası caza topu itip tuncu numarına erişti. Şerzat tez süratte caza top etiş pırsatı yaratıp numar aldı. Beikun komandasının yeni mahiri Liu Rui'nin bu meydandaki ihbarısı yakışı bulup, o da numar ilip, komandanın aldığı ütüşüge yardım verdi. Tuncu çarek müsabakının oturduğu yaş mahiri, Yu Zhengxuan ötkür közü ve çakkan hareketi tayınıp, ucumunu üzüp tez ucum kılıp topunu kırgızıp, meydan keyfiyatını yukarı pelliğe götürdü. Kiyinki çarek müsabakada Guanghui Ningyuan komandası topçularını nöbet bilen almıştırıp, müdafiye sicilikini aşırmakçı buldu. Ama Beikun komandası karşı tarafının sevenlik ötküsüşünü keltirip çıkarıp, kaytırma serbi verdi. Yeri meydan müsabakı ayaklaşkanda Guanghui Ningyuan komandası 40-52 bulup Beikun komandasının keyinde kaldı. Kiyinkeri meydanda Guanghui Ningyuan komandası tekimi köp yaş mahirlerini meydana çıkarıp, mahirlerinin 63 vaktini uzarttı. Yeni kişilerin koşuluşu top komandasına tekimi tolup taşkan hayati küş koştu. Ahırkı çarek müsabakırıki halkılgış peytte Guanghui Ningyuan komandasının yaş azaları can tikip ilişip, numar koğuluştun vazgeçmedi. Pütü meydan müsabakı ayaklaşkanda Guanghui Ningyuan komandası 76-99 bulup Beikun komandasına tutturverdi.

Hürmetli radio dinleyicilerimiz, tarbiya ve sağlamlık programımızı davomlaştıratımız dostlarımızın Azizi isimli anlaşımız programımızı yaktırıp anlayıp dokuş kapsız karşılığımız. Onun başka Mecit Reşit isimli anlaşımız bu programımızı yaktırıp anlayıp da rahmet anlaşılarımızda. Hem de yolların ahvallarına karap akaylı dostlar. Hazır tosılgan yol bilekleriniz içi de merhaba yolu da maşallah intayın köpken dostlar. Merhaba yolu, garipten şarkı karap bangayın işte maşallah intayın köp. Çançın çoğunlu tarafta mı maşallah köpken dostlar. Onunun başka yanı karaydıgan bosa Hangzhou şarkı kutusu da mı maşallah köpken. Çoğunya beylu tarafta mı maşallah köpken. Şimaldın canıp karap bangayın işte. Daha ben şimali yolu da mı maşallah köp tosuluş bakken dostlar. Beş yıldız şimali yolunun koşumcu yolları da mı maşallah köpken. Garbı taşka aylanma. Garbı taşka aylanma kötürümü görür ki cenobden şimalı karapman gayılışta maşallah sel köp tosuluş bakken. Sisimal tereplerde 11. otorunun aldırki yol bilekleri de mi maşallah sel köprekken dostlar. Onun başka karaydıgan bulsak tosulgan yolladın. Sendongbi taraflarda maşallah ancak köpemez normalken hem halk yolu ötüşümü körü ki halk yolu ötüşümü körü ki de nemmer ki karapman gayın işte maşallah sel köprekken andın üçüncü körüktün çitay yolu ki karap çüken iyi kıza muşu taraftı mı maşallah sel köpreklikin alaydı toslup kılış yok. Yani karaydıgan bolsak, Jefan Nanlu, yani şu Anıballah Sağlık Saqlash Doktorxanasının aldırdı mı maşallah sel köprekken, galibiyet yolu, Konucuyan'nın aldıymış tarafta mı maşallah sel köprek, İhtipak Körük'nün astıdı mı maşallah sel köprekken, İhtipak yolu, Gauci Junşuyan'nın aldırdı mı maşallah sel köprek, tosuluş bakken dostlar. Yani en yollardı mı maşallah sel köprekken,

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 107.4 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

Tayaqdan 138 nomer aldı. İki taraf aram eliş baskıçıdan burun 2-2 bulup tanıştı. Aram eliş baskıçıdan kin Sankam təşəbbüskarlıq bilen hücum qılıp 2-2 karşı 4 netice bilen Selbey'nin aldığı ötdi. 7-ci meydan müsabıqıda iki taraf qatıq tırkeşdi. Müsabıqının ahırkı baskıçıda Sankam o da kök uruq bilen halran uruqını uruq kırgızdı. Bırak kar uruqını uruşta səvənlik görüldü. Selbey əhvalı qarab ən ahırkı kar uruqını uruq kırgızıp 68-ge karşı 70 netice bilen karşı tarafdan eşip getdi. Birinci baskıçlıq müsabıqı ayaqlaşqanda iki taraf 4-4 bulup tanışıp qaldı. Müsabıqa ikinci baskıçlıqa qadam koygan denkin Selbey uda yenip 4-2 karşı 7 netice bilen üstünlükni qolqa keltirdi. 13-ci meydanda iki taraf bir qadar ehtiyat bilen oynadı. 2 meydan müsabıqa 40 minutqa yakın davomlaşdı. Selbey yenik uruş usulü bilen uruq orunu inçki mülçerlep uruşka tayinip numar aldı. Hem de o da 6 meydan utup 4-2 karşı 8 netice bilen Sankam'nın aldığı ötdi. Şunun denkin Sankam bir meydan utkan bolsa mı, lekin Selbey yani bir qitim xatarlik ahvalda oğunsuz şaraitini özgertip 5-2 karşı 9 netice bilen musabıqı noktasını kol geldirdi. Sankam bir meydan yengen denkin 16. meydan musabıqıda Selbey 27-2 karşı 79 numar elip, ahırda 6-2 karşı 10 netice bilen Sankam'ni yengdi. Hem de 4-ci qitim Sinok Jongo Aşkar musabıqısının kempionluğunu kol geldirip, Sinok Jongo Aşkar musabıqısı tarixida kempionluğu erişken qitim sani en köp mahiri bop kaldı. Hürmetli radio dinleyiciler, tentarbiya ve sağlamlık programımız ne davomlaştıratımız qani dostlarımızınki uçurlarına qarap baqsaq, Alimjonninki uçuruğa qarsaq, merhaba yollarda maşallah köp depdi. Onunun başqa Meryem xanım programımızni yaqtırıp anlaytdı, naqşlardan hozırlandım. Tentarbiya ve sağlamlık programımızğa orinlaşdırılğan məsmunlarni yaqtırıp aldım depdi. Jihan Gausu tarapdımı maşallah köpken dostlar. Yani şu Ürümçi Sanje tesiratlı yolu Karapmangay'ın şarıqtın garipken maşallah köp tosluş bakken.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилида дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnaş sənət radiosunun divanstan qılıtqan tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqatçısı Solushiting-də mas qadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızın proqramımızda Solushiting atsırımı anışın qarşı alımız. Dostlarımız, əmdədə qıtana tövəndiki savatlar bolsın. Başı köz çarçıqında dostlarımız ısıq ötküzüb sınap baxsaq boludu. Isıq ötküzüş, ısıq su pardın paydınlıb, қапақтың қысмен жайлардығы терінің сыртқы үзі вә мұскыл қәвітіні бошытып, қан айынлешіне тезілдеш, көз қысымырғы жеделешкен мұскылларына бошытып, көздігі арғынлықыны еніхлетеш, яны көз әтрапыныңғы қан білен тәмінінішіне яқшылашыны көрістіді. Яны пағыз лүнгіні ұсық соғычылыған дейінкен көзге 10 минут еқіп беріш. Бұ жарянда лүнгі соғыған аман пат-пат ұсық соғычылап, яны еқіш керек. Bu ısıq suğu bir qitimli çılap, andın 10 minut közgi yeqib duruş digənlik emez. Onunun başqa, müşü dəminiş vaxtıda qolunu pakiz yuğan deyinkin, işki qoluninki alqınını sürkəb qızdıb, andın müşü alqınımızni közümüzdinki ətrapıqı yeqib, müşü halətini 5 minutdan 10 minut qıcı davamlaşdırsaq mı, közdiki harqınlıqını pəsəyçişki yardımı buludu. Lekin bu cəriyanda közünü bək çın besvetişki bolmaydı. Onun başqa məşə qolninki pakizliqiga, qolunun tazliqiga çoxum diqqət qilishimiz kerak. Yana bir simi şu dostlarımız həm də hazır doğurqanlarım situatıdır o. Məşə közgə taqaydığan yancaodak, iliqi ısıq ötküzdigan. Onunun başqa məşə yana hər xil amallar var. Məsələn şu ısıq ötküzüş arqılıq köz çarçaşını pəsəytsək buludu. Tamaq yeş jarayonida ko'p miqdorda suv ichish balkim ich sirishni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi do'stlarimiz bor, shu tamaq yeş jarayonida ko'p miqdorda suv ichimlik yoki pivo ichishni yaxshi ko'radi bo'libmi shu yoz kunlari ham shu kop bilan pivo ichishni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz ko'p. Doktorlarningki ko'rsatishicha ko'p miqdordagi suv oshqozon uchayiga kirsa, oshqozon suyuqligi yoki uchay suyuqligini suyultirib yuborgan. Oshqozon kislotasi noyti yaxshi bakteriya o'ldirish to'siqi bo'lib, suv bilan suyultirilgandan keyin oz miqdorda bakteriya kirsimi, oshqozon kislotasi bakteriyani yaxshi yo'qotmay, osonla ich sirishni keltirib chiqaradi ekan. Uning boshqa bir qitimda ko'p miqdorda suv ichish oshqozon uchayining qalaymoqlanishi, hatto ich sirishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Shunga doktorlar bir qitimlik suv ichish miqdorini eng yaxshisi 200 ml atrofida kontrol qilishni tavsiya qiladi. Biz mu do'stlarimizga doim ta'kidlab kelyapmiz, bo'libmi shu yoz faslida cho'qim oz-ozdan ko'p qitim suv ichishni odatga aylantiraylik do'stlar. Uning boshqa mushu muzdek hamda to'nglatqudan aplam suvni ko'pildirib ichmaylik.

bazılar imtihan vaqtida jiddiylashganda hojatxonaga bog'is keladigan. Ko'ngli yerim bo'lib ochiqlanganda esil taomlarga nisbatan qilcha ishtasi bo'lmaydigan. Şun dostlarımız arkadaşım takitleyimiz keyfiyatımızını azat tutaylı, asanlıkça bir işlağı çeçilmeyli. Amalla özümüzünü kuşal tutuşkı tırşaylı dostlar. Onun için köprekmişu, hareket kılıp, özümüz yakşı gördüğün işlağını kılıp, yakşı muzikalarını anılıp, yakşı tamaklarını isek, bu hıl hem de ruhi ciddiylikini pesayetişke yardımı buludu degen gibi.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindi. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudik'e uy gerelleştirip sevindi. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Eg'iz bo'shlig'i yarisi og'irqini pasaytirgan bir necha xil ko'kdot. Eg'iz bo'shlig'i yarisi paydo bo'lganda eng yaxshisi issiqni oshirib yedirgan yemakliklarni yemaslik kerak. Tuvaniki bir qancha xil ko'kdotni ko'proq yeyishni tavsiya qilamiz. Birinchi, dungwa. Balkim nurg'un kishilar dungwani bek tamsiz deb qarab yeyishni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Amaliyotda dungwa yenik darajadagi eg'iz bo'shlig'i yarisini saqlaytish unumiga ega. Ikkinchi, sho'xla. Sho'xla tarkibida sho'xla ishqari bo'lib, u yallig'ga qarshi turish roliga ega. Uning boshqa sho'xla tarkibida yana vitamin A, vitamin K qatorliklar mo'l bo'lib, ishmilik qanash va eg'iz bo'shlig'i yarisining oldini olishda nihoyat yaxshi rol o'ynaydi. Uchinchi, chingsay. Chingsay garchi sovuq tabiatli yemaklik bo'lsa-mu, lekin jigar, o'pka, oshqozonning issiqini qaytarish roli bor. Asan sıqı eşip getirgan adamlar üçün etkanda yaxşı yemeklik hesablandı. Eğiz boşıqı yarısı ağırıqlarına nisbətən etkandımı, yarını saqaytış rolü intayın yaxşı.

avtomobilda, uyda, şundakla her cayda 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, gönlünüz yerim çağlarda, yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mör getirip birlikte tırışıdı.

hayatlık yolu da talay uçuruşla buludu. Ata anımızın bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıkıga, turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige, kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige, hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurgallıkımızga, bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: 전샤라인다 류청 다치라인을 세우는 것 류청 윤샹 류청 시리키 신장을 크리간 시기름 시키는 부연 전샤라인도 살막 주먹한 돈지 다치라인이 성드레신의 스프릿 메리프트 온데 시키 다치보단 여우로파 스토브디케 의결할라시트룹 세우는 것 류청 윤샹 다치라인을 그석성은 0991 시기름 7 77 777 77기 텔레폰 클럽 메세스 오람
1: 177 같나시 산앗 라디오스톤 프로그램을 her minut her sekund sizge hangra programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı. Siz için etraflık mülazimet kılıdı.
0: Şan daha çırayını kızıksınız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela sorar.
1: 177.4 Katnaş siz için etraflık mülazimet kılıdı. Siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.
2: Qor təsir göstüdü. Turmuşdu bəzi bir kəyfiyyət və bəzi bir toyğula sizni bir aram qımət etib elə. Əndi anlaydığınınla Qatna Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqin bağ proqramı siz.

0: Sayıbımızda 2026 yıllık Cungo Yaşla 4. May medalığa erişken, 1903 yılı Tumşuk Şehri Kağılık 2. Çarvıcılık Meydanı, 3. Liyani Partiya Yaşayıkısının muavını şucisi Güzel Nur Abla'nın İgizlikli Yıldız Dardıp, Çigra rayonunu qoğdap, Yaşlıq Bahar Mezgili de Xalık üçün hizmet kılgan küreş hikayesini anlayınız. Örümcedeki bu mahalledeki güzel demle milletle itibaklığını hakiki namayan kılıp bədi. Programımızın devamında Xı Cavlong'dan Mehribanlıqça. Biz xalq üçün əməli işləşdən ibarət əsli məqsədini düşəndoq mavzuluq axbarat hikayesi diqqətinizi buludu. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Əmgəkçilər avlatma avlat almışıb durğan bolsunmu, lakin uladiki tırışıb işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işçan qolu. Aql parası arqalıq Jungo iqtisadının yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari sürüp, emgek namunichilik ruhi, emgek ruhi hunarvan ruhi arqalıq güzel davrni qadrlab, jasorat bilan olgı ilgirlaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab emgek namunichilik vakillarini maxsus ziyorat qilish arqalıq emgek namunichilik ruhi, emgek ruhi hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglavatqiningla İşçiler uyuşması sadası sayıbısı. İşçiler uyuşması sadası sayıbısını Abdünüm Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şincan Radyo Televizya İstansı birlikte anlatıldı.

Xajavlun alemden ötkende bütün torda ve tor satıda kaygılık hissiyatla üzülmedi. Vidalışış mürasim ötküzülgen günü zor bir türküm ama özlükdün uzutup uyuş için geldi. Nayadaki bütün güller setilip oldu. Mekriban alemden ötkendinkin kişiler bəs bəste tordu söz kaldırıp közümüzge ısıq yaş geldi. Muşundak yaş, gayretlik, halıq rişti bağlıgan yakşı kadırdın ayrılıp kaldık. Ak yol bolsun. Adli hizmet orunda çıntırıp mengülük nurga aylangan mekribanını yat etimiz. Bizlerden sizge ihtiram degen sözlerini kıldı. Erkancı altın kümüş lonkulamı puhralarının alkışıgı yetmeydi. Bu alkış dəl doğru siyasi netice karışını emeliyat görüştüki en təsirlik əksada hesablandı. Xajavlundan mikribanlıqca biz işki adamın hikayesini düşünüp lıqanmay, ulağ oxşaş mınlıqan, on mınlıqan, asası katlam kadrlarının xalq üçün əməli işləşdən ibarət əsli məqsidini düşəndik. Ula Şincan tüpürqüdeki işki güzel, sulmaz ətirgül. Ulanın hayatı qısqı bozumu, lekin ulanın Çigra rayında yıldız tartıp, xalq üçün əməli işləş royi Tianşan qarğaylırğa. Qumluqdaki toğraqlağı oxşaş, bizne güzel Şincan kuruş müsabısı da küç ulap ilgirləşke məngü ilhamlandırıdı.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı mişad akhirlaştırmız. Programımızı yaptırıp anlayan, programımızı katnaşkan barçınlığı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, nöbetçi muharir, Murat Gubur.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan karşılığımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, alamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi de kutlama turmuş bilimleri sayfamızda oranlaştırılan mesmalar bolsun. Aldı bilen biz, terligenden kin şişki bolmaydıgan üç xil içimlik hakkında toxtalmız. Pijgırım yaz faslında su tarkibinin yeterlik bolışığa kapalet kılış gerek. Ama qar tergi çömüp ketgenden kin tövendiki üç xil içimlikni içmeslik gerek. Bolmasa naçar təsir payda kılıdı. Bunun birincisi araq. Spirit bir xil suydik ayrigici doğru bulup, suydik miqdarını köpeytip, badandaki suunun xorışını tezilip, sıkıtıp kılış xalpını aşırıydı. İkincisi kahve ve çay. Eğer her gün kahve ya ki çay içkende, onunla köp miqdarda su koşup tamponlaştırılsa, yukarı temperaturda muvaffak miqdarda içişki buludu. Eğer beden kahveyi sezgir bolsa, içişten imkan kadar saklanış gerek. Bolmasa, beden iğir derecede susuzlanıp gidiyordu. Üçüncüsü, energiyelik içimlik. Bazı energiyelik içimliklerinin tergibine koffein ait köp. Kent miktarı spritsiz içimliklerinin yukarı bulup, suyduğunun acırılıp çıkışını tezletip, susuzlanışını keltirip çıkırdı.

Boğum sağlamlıqı noktasının etkanda, oğndı sığı yetiş tavsiye kılındı. Çünkü oğndı sığı yatkanda, bədənin küş təsirge uçuraş dairisi ən çoğun bulup, kısmen oranlarına asanlıqca besim düşməydi. Tögülüp uxluğanda putini tüz söz qılıp olmaydı. Oğn tarafını besip yatkanda, mörü yanlık muskulu besimge uçuruşu mümkün. Yastıq yotkanlarını uçaqlap yatkanda, bilek nervisini zahmlandırışı mümkün.

Hürmetli radio dinleyiciler, tövende Abdunum rayımızdaki 16 yarının kelgüsü 24 saatlik hava rayının məlumatını anlattınız. Ürümçide azraq yamğır yığıp, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 28 Celsius gradosqça. Altayda hava bulutlanıp, kin içilidi. Temperatura 16'dan 27 Celsius gradosqça. Çöçekte hava bulutlanıp, kin içilidi. Temperatura 13'dan 31 Celsius gradosqça. Qoljida hava bulutlanıp, kin içilidi. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradosqça. Portalada azraq yağmur yağıp, kin hava içilidi. Temperatura 18'den 28 Celsius gradosqça. Qarmayda azraq yağmur yağıp, kin hava içilidi. Temperatura 18'den 29 Celsius gradosqça. Köytende

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününüzün kadirlep yaşayanlarını ümit kılıp, bugünkü 174'ten hayırlı seher programımızı ahırlaştırmız, yaktırıp anğınınla rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud, növetçi muharir Murat Qopur. Amda deyik tonla, anlatılış aldırtırgan Vatan Minin Ailem programı sınıf olsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.